0: gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir ifadesini kullandı. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise otluk alanda çıkan yangını söndürebilmek için ekipler aralıksız müdahale ediyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı. Kararın olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi sebebiyle alındığı öğrenildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve 1 insan kaçakçısı yakalandı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Yaralı sayısı 3000'i geçti. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Birleşmiş Milletler, Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden 7 milyona yakın kişinin etkilenebileceğini bildirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Doğanın Son Cenneti 3. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürsap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Taner Tunç Günbay, Amigo Özgür Erkekli, Can Metin Belgin, Feyyaz Sadrettin Kılıç, Kamuran Oktay Korunan, Meral Ayda Aksel.
1: Meral, sevdiği gencin tüm ciddi girişimlerine kapıları kapalı tutmakta direnmektedir. İş dönüşü ona eşlik eden Can'dan tatsız bir biçimde ayrıldığı akşamüstü evde tatlı bir sürprizle karşılaşır. Bir kaza sonunda sakat kalmış olan ağabey Murat ilk kez konuşur ve ona sarıl der. Bu hızlı gelişme üzerine doktoru her hastada farklı durumlarla karşılaşıldığını anlatır. Rezan Hanım'ın Murat'ın can dostu dediği Kamuran, Murat'ın konuşmaya başlaması haberine beklenen tepkiyi vermeyince Meral çok şaşırır.

0: Sus da biraz çalışayım be amigocuğum. Oyun mu istiyorsun? Seninle bugün fazla ilgilenemedim galiba. He? Nasılsın fıstık? Söyle bakalım nasılsın fıstık? Nasılsın fıstık?
1: Amigo bir öpücük var. Nasılsın fıstık? Amigo bir öpücük.
0: Geliyorum.
2: Merhaba.
3: Abi merhaba. Çabuk, çabuk.
2: Aman deş, ille de başımın üstüne konar.
0: Sen de bir türlü alışamadın.
2: Alıştım, alıştım. Merhaba amigo.
1: Merhaba fıstık. Merhaba Ömer Hoca.
0: Vay canı rahat bırak bakayım amigo. Hadi canım. Gel bakayım.
2: Evde mi oturacağız?
0: Sıkılırsak çıkarız. Oynuyorduk amigo ile.
2: Keyfi yerinde canavarın.
0: Yerinde yerinde. Bir de ben çalışırken susmasını öğrense.
2: Eşlik mi ediyor?
0: Eşlik ediyor ya. Çok ileri giderse götürüp yatak odasına kapatıyorum tabii.
2: Ne çalışıyorsun?
0: Konserde Debussy'nin keman konçertosunu çalıyorum. Bir aydır çalışıyorum.
2: Bir aydır görüşmüyoruz demek.
0: Belki daha fazla.
2: Hadi çalsana biraz.
0: Sen geldiğinde kemanı yeni bırakmıştım elimden. Bak sana yarınki provada alacağım bölümü çalayım.

0: Daha bu halde.
1: Gene de çok iyi. Ne zaman birinci keman oluyorsun?
0: İyiyle yetinmiyorsun.
1: Seni tanıyorum da ondan.
0: Peki sana ne oldu?
1: Konuşacak mıyız?
0: Evet.
1: Öyleyse kemanı elinden bırakıp karşıma geç.
0: İşler çok ciddi.
1: Bir karar vermem gerekiyor. Ama yanlış adım atmaktan korkuyorum.
0: Seni çok iyi tanıyorum Can. Sen kolay kolay yanlış kararlar vermezsin.
1: Bu kez durum farklı. Bu kez kendimi pek iyi kontrol edemiyorum.
0: Sana yardım etmemi istiyorsun.
1: Evet.
0: Öyleyse son durumu bir özetle bakalım.
1: Hiçbir şey değişmedi ki. Aynı saçma ilişki devam ediyor. Babam da bir yandan sıkıştırıyor. Haklı olarak tabii.
0: Herhalde ne evlenmeye razı ne de senin patronluğuna. Peki şimdi şu anda karar vermeye niyetlensen ne yapmak geçerdi aklından?
1: Meral'e çok kızgınım. Bu yüzden de sanırım kopardım.
0: Ona bir şans daha vermedin mi?
1: Deli misin? Ben ona her gün bir şans veriyorum. Hiç umut yok ki.
0: Annesini hala görmedin değil mi?
1: Nerede o günler? Sokağın 50 metresinden sonrası yasak.
0: Ben olsam bu yasağı çiğnerdim.
1: Çat kapı gideyim öyle mi?
0: Evet.
1: Onu kırmak istemiyorum.
0: Koparmadan önce kırmayı denemeli bence.
1: Düşünmeye değer.
0: Düşünecek bir şey yok. Madem sana seçme şansı bırakmıyor, sen de aklına estiği gibi davranmakta serbestsin.
1: Zaten o da bunu söylüyor. Vereceğim karara saygılı. Ama aklıma estiği gibi davranırken ona dokunmaya hakkım yok ki.
0: Peki dokunmadan delsen de yasağı?
1: Nasıl?
0: Araştır. Onun seni annesiyle bile tanıştırmamasının nedenini bul.
1: Biliyoruz. Sosyal farklılık. Annesinin ezilmesini istemiyormuş.
0: Ne kadar safsın. Böyle bir gerekçeyle mutluluk tepilir mi?
1: Meral teper.
0: Olmaz öyle şey.
1: Meral'i iyi tanımıyorsun. O teper.
0: Bak Can, tamam. Meral çok farklı, teper tepmez her neyse. Hepsini unut. Neden küçük bir araştırma yapmıyorsun ha?
1: Ne amaçlı?
0: Sosyal farklılık aldatmacasının altında ne olduğunu bulmak amacıyla.
1: Direniyorsun.
0: Evet evet direniyorum. İstersen bak basit bulursan lütfen hemen unut. Seninle bir bahse tutuşalım ha?
1: Basit buluyorum. Ama ara sıra basit şeyler yapmaya itirazım yok. Nesine?
0: Bir akşam yemeğine.
1: Kaç kişilik bir akşam yemeğine?
0: 4 tabii.
1: Peki. Bana araştırmada yardım edeceksin ama.
0: Ederim. Dedektiflik mi yapacağım?
1: Belki. Ama önce Meral'e 1 milyonuncu şansını vermek istiyorum.

0: Alo.
1: Feyyaz.
0: Ne var?
1: Konuşmamız lazım.
0: Bu numara devamlı arıza yapıyor, biliyorsun. Arama demiştim sana.
1: Biliyorum, biliyorum ama hemen konuşmamız lazım.
0: Bu kadar acil hiçbir işimiz yok Kamuran. Rahat ol, sıkma canını. Sesleri duyuyor musun, sesleri?
1: Duyuyorum Feyyaz, duyuyorum. Konuşmak istediğim şey bu seslerle ilgili zaten. Yeni makineler varmış.
0: Hiç beceremiyorsun, pekala. Madem o kadar ısrar ediyorsun, yarım saat sonra yazıhanede olurum.

0: Tam 150 ağaç devirdik, 150. Bu yeni makineler bir acayip vallahi. Üşenmedim gittim kendim denedim. Eski makineler gibi biraz bastırınca boğulup kalmıyor. Yavaşlıyor ama kesiyor kardeşim, kesiyor. Bir tane, bir tane daha, bir tane daha. Isınmıyor bile namussuz. Ağaç kılaç şerefsiz bu. 150 ağaç daha devirirsek 1000 mahallelik yer açılıyor. Bu sefer deve yüküyle kaldırıyoruz parayı, haberin olsun. Ha? Yeter artık ama. Sıkılmaya başladım bak.
1: Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Adam konuşmaya başlıyor diyorum sana.
0: Başlasın be kardeşim, başlasın, korkma.
1: Benim hapishane köşelerinde çürümeye niyetim yok.
0: Ağaç kestik diye kimse bizi çürütemez. Arkamız sağlam, korkma.
1: Cinayete teşebbüsten çürütürler ama.
0: Bunu ikimizden başka bilen yok.
1: Ya Murat?
0: Ne demek ya Murat?
1: Murat biliyor.
0: Murat neyi biliyor?
1: Arabayı da gördü, beni de.
0: Sen de bunu bana şimdi söylüyorsun ha?
1: Gerek görmedim. Yani komadan çıktığında doktoruyla konuştum. Yeni doğmuş gibi sıfırdan başlayacak dedi. Çok kesin konuştu.
0: Bana bundan hiçbir anlatmadın.
1: Nasıl olsa...
0: Kes! Hemen bitir şu işi.
1: Bu sefer hiç beni hesaba katma.
0: Anlamadım.
1: Anladın. Kendi işini kendin gör. Beni bulaştırma.
0: Seni bulaştırmayayım ha? Kendi işimi kendim göreyim. Bu benim şahsi meselem çünkü ha? Murat Çolak'la aranda kan davası var da onu mu halletmeye çalışıyorum ben? Gerizekalı manyak. Herifin topladığı belgelerde adın geçmiyor diye benim işim mi oluyor bu? Payını almadın mı kuruş kuruş?
1: Bırak yakamı. Bırak yakamı.
0: Bir de bu...
1: Sana bir daha elini sürmedim. Seni pişman ederim.
0: Lan payını aldın mı almadın mı?
1: Tamam. Murat'ın belge topladığını öğrenene kadar maaşıma zam bile yapmadın. Sen İsviçre'de villalar alırken ben kiralık dairelerde sürünüyordum. Boşanma avukatlığı yapıyordum.
0: Şimdi payını alıyorsun.
1: Hiç utanmıyorsun. Hiç utanmıyorsun öyle değil
0: mi? Neden utanayım? Seninle bir anlaşma yaptık. Kabul ettin verdiğim parayı.
1: Benim ev sahibi de böyle yapmıştı. Kirayı 5 milyon yaptım. Beğenirsen otur, beğenmezsen oturma.
0: Şimdi ev sahibisin ama benim sayemde.
1: Ben aldığım parayı kat kat hak ediyorum. Bütün işi yapan benim. Sen ağaç kesmekten başka ne bilirsin?
0: Gece kondurucuları kim buluyor?
1: Marif etmiş gibi söyleme bunu. Onlar kendileri geliyor.
0: Kime güvenip de geliyorlar?
1: Sana mı güveniyorlar? Senin neyine güveniyorum?
0: Güvence veriyorum. Bakın şu şu adamlar işin içinde diyorum.
1: Onları bulan da benim. Beni tanırlar, seni değil.
0: Tamam işte, işbirliği yapıyoruz. Sen de paranı alıyorsun. Ama yetmiyor diyorsan düşünürüz. Hadi şimdi birbirimizi yemeyelim, sırası değil. Önce bir karar verelim ama...

0: kadar oldu vapurla karşıya geçmeyeli.
1: Hı hı, ben de öyle.
0: Taşla'dan gelmiş de ilk kez vapura binmiş gibiyim.
1: O kadar da değil.
0: Gerçekten. Bak, şu balıkçıya çalıyor kaptan.
1: Adam ne kadar rahat.
0: Sanki vapurun önüne doğru gidiyor değil mi?
1: Oysa onlar işlerini biliyor. Biz hızla geçip gideceğiz. O da bizim dalgalarımızı burundan alıp yoluna devam edecek.
0: Aferin sana, iyi gözlemlemişsin.
1: Okula vapurla giderdim. Yüzlerce kez izledim. Meral, düşündün mü?
0: Düşüneceğim falan demedim sana.
1: Biliyorum demedin. Ama hani belki bir yerlerden ilham gelmiştir. Akıllarını vermişsindir.
0: Akıllarını vermesi gereken ben değilim, karıştırıyorsun.
1: Konuşalım, tartışalım, olayın dışındaymış gibi.
0: Zaman kaybı, tartışacak hiçbir şey yok.
1: Bence var.
0: Hı canım, bayağı ciddileşmeye başladın. Hiç yakışmıyor sana.
1: Evet, yakıştıramıyorsun. Alıştın çünkü her söylediğine olur dememe.
0: Olabilir, demeseydin.
1: Evet, demeseydim. Şimdi diyemiyorum işte.
0: Geç kaldın canım.
1: Hayır, geç kalmadım. Geç kalmadık. İlişkimizi tepeden tırnağa gözden geçirmenin şimdi tam zamanı.
0: Topyekün tarama ha.
1: Ne dersen de. Ama lütfen ciddiye al oğlum.
0: Saçmalayıp duruyorsun. Benden de bu saçmaları ciddiye almamı istiyorsun. Alma da iyisin be.
1: Saçmalamıyorum, çok ciddiyim.
0: Saçmalıyorsun, ciddi ciddi saçmalıyorsun. Ama bak, eğer şunu demek istiyorsan, yani böyle sürdürmek istemiyorum diyorsan, o zaman tabii ben de farklı bakarım. Susuyorsun. Bu evet istemiyorum demek, öyle mi? Bana yanıt verecek misin?
1: Bir şeye karar verdim. Hayır, hayır, bir şeye karar vermedim. Bir şey keşfettim. Şimdiye kadar seninle olan ilişkimizde yanlış olan bir şey buldum.
0: Kadın erkek ilişkilerinde bazı yanlışlar hep vardır.
1: Bu temel bir yanlışlık.
0: Sen de bu temel yanlışı keşfettiğini sanıyorsun. Benim ta başından beri bildiğim bir şey bu.
1: Hayır hayır. Sen gene işçi işveren tekerlemesine başlayacaksın. Bu bayatladı artık. Belki yanlışlardan biri gerçekten de budur, bilmiyorum. Ama beni hiç etkilemediğini sana defalarca söyledim.
0: Peki nedir öyleyse bu temel yanlış?
1: Benden kaynaklanan bir yanlış. Benim sensiz de yaşanabileceğini hiç hesaba katmamam. Bu yanlışlık.
0: Demin senin adına verdiğim yanıtı üstünü biraz örterek tekrar ediyorsun. Romantik olmaya çalışma. Böyle böyle olmazsa ben bu işi bitiriyorum de.
1: Öyle düşünmüyorum ki.
0: Pekala öyle düşünüyorsun.
1: Pekala öyle düşünmüyorum. Ben diyorum ki ikimizi ayrılmaz bir bütün olarak görmem yanlıştı. Öyle gördüğüm için hep evet dedim. Oysa korkmasaydım, hayır da diyebilseydim belki daha iyi olurdu.
0: Yani ara sıra da ben mi korksaydım? Öyle mi demek istiyorsun?
1: Galiba. Beni annenle tanıştırmamak için direndin durdun. Ben de buna razı oldum.
0: Seni annemle tanıştırmaya direnmedim.
1: Beni evine götürmemekte direndin. Çok mu farklı?
0: Evet, çok farklı.
1: Peki öyleyse şimdi gidelim. Tanıştır beni annenle.
0: Saçmalama.
1: Yarın tanıştır, öbür gün tanıştır. Hiçbirine yanaşmıyorsun. Anneni alıp bize gidelim.
0: Onu ezmek için mi?
1: Neden ezilsin? Varlıklı olmak suç mu, ne yapalım?
0: Varlıklı diyorsun, zengin diyemiyorsun.
1: Ben o lafı oldum olası sevmedim.
0: Zenginliği seviyorsun ama.
1: Kim sevmez? Sen zengin olmak istemez miydin?
0: Hayır, istemezdim.
1: Evet, isterdin.
0: İsteseydim seni bugün annemle tanıştırır, yarın da nikah için gün almaya giderdim.
1: Başka nedenler olduğunu ikimiz de biliyoruz. Peki sonumuz ne olacak? Neyi bekliyoruz? Bana lütfen yanıt ver.
0: Sana yanıt veremem Can.
1: Vermek zorundasın. Peki kendine yanıt veriyor musun? Bu soruları senin de sorman gerekir. Sen ne bekliyorsun? Yanıt yok. Peki ben neyim senin için?
0: Sen benim için her şeysin.
1: Öyleyse paylaş benimle. Anlat. Evinizin kapısı bana neden kapalı? Meral, korktuğun bir şey varsa bana da anlat. Birlikte korkalım.
0: Çok tatlısın canım. Hayır. Sen yeteri kadar korkuyorsun zaten.
1: Alay etme.
0: Etmiyorum. Seni hep korkuttum. Hadi sarıl bana. Ben de seni kaybetmekten öyle korkuyorum ki. Hele şimdi. Şimdi çok daha fazla korkuyorum. Benden vazgeçemeyeceğini sanıyordum. Onun içinde rahattım. Yani rahat rahat direniyordum. Seni seviyorum. Sen benim hayatımdaki çok önemli bir boşluğu doldurdun.
1: Bu da ne demek?
0: Bunun ne demek olduğunu sana anlatamam. Ama düşündüğün gibi bir şey değil. Sen benim sevdiğim ilk erkeksin. Seni çok seviyorum.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. İstanbul'un en güzel yapılarından birini ziyaret edeceğim. Şehrin göz bebeği Ortaköy'de, Ortaköy Camisi'nin önündeyim. Çok severim bu camiyi. Gündüz ayrı, gece ayrı güzeldir. İzle izle doymazsın. İbadet ederken boğazın renkleri dolar içeri. Eşlik eder sana. Asıl adı Büyük Mecidiye Camii olan bu yapı 1854 yılında tamamlanıyor. Büyük Mecidiye Camii buradaysa küçüğü nerede diye soranlara hemen cevap vereyim. Küçük Mecidiye Camii de Çırağan Sarayı'nın arkasında Yıldız Parkı'nın girişinde bulunuyor. Ortaköy Camii'nin bulunduğu yere ilk olarak Mahmut Ağa tarafından bir bina yapılıyor. Ancak bu yerin Patrona Halil isyanı sırasında yıkıldığı biliniyor. Günümüze kadar gelmiş camiyi Sultan Abdülmecit inşa ettiriyor. Ortaköy Camii'ni Boğaziçi'nin en güzel yerine, Dolmabahçe Sarayı'nın yapımında da görev alan Migos Balyan yapıyor. Büyük Mecidiye Camii, şimdilerde daha sık kullanılan adıyla Ortaköy Camii, ince, uzun ve zarif iki minareye sahip. Bu minareler 19. yüzyılın sonunda meydana gelen depremde zarar görüyor. Petekleri ve külahları yeniden yapılıyor. Bu kadarla da kalmıyor. 19. ve 20. yüzyıllarda meydana gelen deprem ve yangınlardan etkilenen cami çok sayıda onarım geçiriyor. 1960'larda denize doğru kaydığı tespit ediliyor. Kazıklarla ve betonla destekleniyor. Yakın zamanda eskiye sadık kalınarak ciddi bir restorasyondan geçiyor. Bazı Selahattin yani sultanlar için yapılan camilerde olduğu gibi bu camide de hünkâr kasrı var. Hünkâr kasrına iki yanından yükselen merdivenlerle çıkılıyor. Hünkâr camiye deniz yoluyla da ulaşabiliyor. Başımı gökyüzüne doğru kaldırıyorum. Minarelerin gövdesinden şerefeye geçişte bulunan yaprak motifler barakla boyanmış. Nasıl da güzel parlıyor. Ortaköy Camii'nin ana kapısına merdivenlerden çıkarak ulaşıyorum. Geniş ve yüksek pencerelerden bol ışık ve boğazın mavi suları doluyor içeri. Cami, taş oymacılık sanatının eşsiz incelikteki örneklerini barındırıyor. Eserin kubbesi, sütunların arasından görülen bulutların tasvir edildiği kalem süslemeleriyle karşımda. Çok güzeller. Caminin süslemeleriyle ilgili önemli bir ayrıntıyı söylemem gerekiyor. İlk öğrendiğimde beni çok etkilemişti. Camide bulunan Allah, Muhammed, dört halifenin isimleri ve Hazreti Muhammed'in torunları Hasan'la Hüseyin'in isimlerini hat sanatıyla bizzat Sultan Abdülmecid'in kendisi yazıyor. Minberin üzerinde bulunan kelime-i tevhid de sultana ait. Ortaköy Camisi barok üslupla yapılmış bir cami. Mihrap, mozaik ve mermerden. Minberin yapımında da mermer kullanılmış. Mukarnaslarla süslenen yaşma ve tacı arasında Kur'an'dan bir ayet yazılı. Camide hem geometrik desenleri hem de barok tarza ait motifleri bir arada görmek mümkün. Her iki özellik de özenli ve ince işçilikleriyle göz kamaştırıyor. Akşama kadar buradayım. Ortaköy Camii'nin ışıklandırılmış halini izlemeden gitmeyeceğim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Naşit'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Bir nigah ile beni ey dilruba, zülfüne ettin esiri müptela. Yok imiş sende meğer buyi vefa. Goncasın ama açılmazsın sen bana. Neyledim ey gül beden, ne ettim sana? Mehmet Kamil Çelebi'nin bu dizelerine Nikos Ağa'nın Suzi Dil makamındaki eseriydi. Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinledik. Eserin başında da yine Ankara Radyosu saz sanatçıları Tamburi Ali Efendi'nin Suzi Dil Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başladık. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Suzi Dil ve Kürdili Hicazkar makamında eserler sunacağız size. İkinci Suzi Dil eser, Nuri Halil Poyraz'ın bir bestesi Seçil Kutlu'dan dinliyoruz. Suzi dilimden yandı ciğerim, sen gelmedin hala. Gittin gideli yanmakta gönül, sen bilmedin hala.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Suzi Dil eser var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam.

Raşid'in şiirine Bekir Sıtkı Sezgin'in Suzi Dil makamındaki Ağır Semai var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Gönül geçti hevadan, kalmadı bir nesneye meyli. Meyi gülgüni dersen, mevsimi alam için saklar.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait Suzi Dil eseri Zeki Müren'den dinliyoruz. Ey Gonca açıl, zevkini sür faslı baharın, ben bülbülüyüm, sen gülüsün bağı mesarın.

Sırada Tamburi Ali Efendi'nin Suzi Dil eseri var. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Yandıkça oldu Suzan, kalbi şerer feşanım, oldu yine alevhiz dağ nihanım.

Sıradaki Suzi Dil eserimiz yine Tamburi Ali Efendi'nin bir bestesi. Bu kez Perihan Altındağ Sözeli'den dinliyoruz. Her bir bakışında neşe buldum, ben gözlerinin esiri oldum. Tilini gehinle ah vuruldum, ben gözlerinin esiri oldum.

Güftesi Tekin Gönenç'i, bestesi Avni Anıl'a ait Suzi Dil eseri de Mülkiye Toper'den dinliyoruz. Unutamıyorum, unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın, senin saçların var, dalgın, ıslak gözlerin var. Güneş seninle doğuyor her gün, her yerde seni arıyorum, her şeyde seni arıyorum. Bırakma ellerimi, bırakma, unutamıyorum.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Kürdili Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Yorgo Bacanos'un yapacağı Ud Taksimi'nin ardından Alaaddin Yavaşça'yı Hacı Arif Bey'in Kürdili Hicazkar şarkısında dinleyeceğiz. Şiir Şeyh Galip Dede'ye ait. Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dilin aşadıma, merhamet ey gamze-i cadu, yetiş imdadıma.

Güfte ve bestesi Mahmut Celalettin Paşa'ya ait Kürdili Hicazkar eseri Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Sen beni bir buseye ettin feda, yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha? Çektiğim bunca emek oldu heba, yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha?

Cenap Şahabettin'in dizelerine Cine Uçan Tanrı Korur'un Külli Hicazkar bestesi var sırada. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler. Esmer geceler sendeki esmerliği söyler. Yollar kokunu gönlüme Temmuz'da çiçekler. Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden.

Güfte ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Külli Hicazkar eser var sırada. Perihan Altındağ Sözeri'den dinliyoruz. Akşam güneşi kalkmalı, saçlara güller takmalı, menekşeler giyinerek durgun sulara bakmalı. Akşam güneşi kalkınca, saçlara güller takınca, sen de sana bayılırsın durgun sulara bakınca.

Güftesini Atıf Yar'ın yazdığı Cevdet Çağla'nın Külli Hicazkâr şarkısını Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz, bana yaklaş, deli gönlüm yine sensiz olamaz.

Şerafettin Aydınlığ'ın sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Kürdili Hicazkâr şarkısını Gülgün Derçin'den dinliyoruz. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Birleşebilir mi aşk ihtirasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Son şarkımız, güftesini Halil Soyuer'in yazdığı Avni Anıl'ın Kürdili Hicazkar eseri. Faruk Salgar'dan dinliyoruz bu geceki son eserimizi. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da. İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da. Mehtap oynar su ile ışıklar gelir dile. Geçmiş sevdalar bile dirilir Kanlıca'da. İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da. Hoşçakalınız.

0: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki ürperirsiniz, belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle Bir Ömür başlıyor. Son yıllarda Mistral müzik grubunun Starship 109 adlı şarkısı büyük küçük herkesin çok sevdiği ve mırıldandığı bir şarkı oldu çıktı. Gelin bu çok güzel sempatik şarkıyla başlayalım Müzikle Bir Ömür programımıza.

Mistral grubundan dinledik bu sempatik şarkıyı, Starship 109. Şimdi 1.90'a yakın boyuna rağmen oldukça ince bir erkek sesine sahip olan Wayne Newton bizlere "Hatırla ne güzel günlerimiz olmuştu bir zamanlar, seninle neler yapmıştık bir zamanlar" diyor şarkısında, Remember When.

0: Remember When, Amerikalı şarkıcı Van Newton'dan dinledik bu güzel şarkıyı.
1: İtalyan aşk şarkılarını çalıp söyleyen Italian Lovers Melody adındaki grup, kadın ve erkek solistlerinin sesleriyle melodilerini süslüyorlar. Sprenza di Luna adlı eser o şarkılardan biri. Anlamı ise aya bakıp umutlanmak, belki de bir dilek tutmak.

Sprenza di Luna, İtalyan aşk şarkıları solistlerinden dinledik. Şimdi de Biliyorum diyor 1959 Madrid doğumlu bir başka İspanyol şarkıcı şarkısında. Se.

Mario Munoz söylüyordu. Her şeyi biliyorum diyordu söylediği şarkısında. Se. Şimdi yine Mario Munoz söylüyor. Katalan şarkıcı Una Esperanza de Amor. Aşkın umudunu anlatıyor.

Ömür Göksel'i dinlediniz. Besbelli isimli şarkısında. Şimdi Ömür Göksel'i 1972'de yılın şarkıcısı yapan Sevemem Artık adlı şarkısını dinliyoruz. Bugünün ritimleriyle donatılmış bir şekilde.

sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem sevemem artık. Ömür Göksel söylüyordu. Bestesi kendisine ait olan şarkısını. Şimdi iki kişilik bir masa için yazılmış bir besteye kulak verelim. Table for Two, Bernie Whitney Orkestrası çalıyor.

Table for Two, iki kişilik masa. Bernie Wiblay Orkestrası'ndan dinledik bu güzel aşk melodisini. Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mehmet Bahar'a teşekkür ederim.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, müzik insan üzerinde nasıl etki yaratır? Güne başlarken kimileri hala uykunun etkisinde olur, kimileri ise enerjik bir şekilde güne başlar. Siz güne nasıl başlıyorsunuz? Eğer güne müzikle başlıyorsanız 1-0 öndesiniz demektir. Çünkü müzik sadece kulağımıza hitap eden bir ses değil, aynı zamanda beynimize ve duygularımız üzerinde güçlü etki yaratan bir araçtır. Bu etki tabii ki olumlu bir etkidir. Bilimsel araştırmalara göre müzik dinlediğimizde beynimizde birçok bölgede aynı anda aktif hale gelmektedir. Müziğin ritmi, sözleri, melodisi sizi alıp başka diyarlara götürürken aynı zamanda düşünme yeteneğinizi aktif hale getirerek daha enerjik hissetmenizi sağlar. Çünkü müzik, beynimizde mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin ve dopaminin salgılanmasını artırır. Bu da kendimizi daha iyi, daha huzurlu ve daha enerjik hissetmemizi sağlar. İşte bu yüzden stresli olduğumuzda müzik dinlemek bize iyi gelir. Hatta bazı araştırmalar müziğin kalp atış hızını ve nefes alışverişini bile düzenleyebileceğini gösteriyor. Müziğin bir diğer gücü ise hafıza üzerindedir. Bir şarkı duyduğumuzda o anla ilgili anılarımız canlanır. Müzik adeta zaman yolculuğu yapmamızı sağlar. Ayrıca müzik günlük hayatımızdaki performansımızı da etkiler. Müzik odaklanmayı artırabilir, motivasyonu yükseltebilir ve hatta spor yaparken daha uzun süre dayanıklılık sağlayabilir. Peki müziğin etkisinden en iyi şekilde nasıl faydalanabiliriz? Sabahlara enerjik müzikler dinlemek güne daha zinde başlamamıza yardımcı olabilir. Gün içinde odaklanmak için daha sakin ve ritmik müzikler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde ise yavaş tempolu müzikler rahatlamamızı ve uykuya geçişimizi kolaylaştırabilir. Kısacası müzik sadece bir eğlence aracı değildir. Duygularımızı yönlendiren, zihnimizi etkileyen ve hayatımıza ritim katan güçlü bir dosttur. Belki de bu yüzden bazen tek bir şarkı bile tüm günümüzü değiştirebilir. Bunu biliyor muydunuz programında bugün müziğin insan üzerindeki etkilerini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

Spor dünyasının efsaneleri, kırılan rekorlar, tarihe geçen anlar ve hafızalara kazınmış başarılar. Geçmişten bugüne uzanan spor dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Kimi zaman bir olimpiyat rekoruna, kimi zaman bir futbol efsanesinin hikayesine tanıklık edecek. Azmin, inancın ve tutkunun sınırlarını zorlayan sporcuların nefes kesen hikayelerini dinleyeceksiniz. Spor tarihinden dikkat çeken bilgiler ve ilginç olaylarla dolu sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Sabahlar, ben Meltem Ersan. ABD ile İran mutabakat süreci devam ederken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD, İran'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırıları düzenledi. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyulduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan açıklama geldi. İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenledikleri ifade edildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu düzenlendi. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. İsrail, Lübnan'la imzaladığı anlaşmaya rağmen Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında bir kişiyi katletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar dedi. CHP'nin kendi içinde dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, biz CHP içindeki bu kavganın iç savaşın tarafı değiliz, dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini belirtti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Özdemir, Mehmetçiğin burnu dayı kanamadan milli güvenlik riskinin bertaraf edilmesi sizi niye korkutuyor dedi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan, kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı. Kararın olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi sebebiyle alındığı öğrenildi. Burdur'da kano ile göle açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa ederek erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 2 şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem

0: Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği belirtildi. Yaralı sayısı 3000'i geçti. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Birleşmiş Milletler Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden 7 milyona yakın kişinin etkilenebileceğini bildirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Müzik Kutusu.

geçtik. Ben büyük sofralar, evler severim. Her pencerede ayrı şenlik. Çökünce üstümüze hayat bir akşam gibi.

Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum.

yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum.

Benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum.

üzülür çok. Hayatının tümü oldun, gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben.

yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil, baş harfi.

0: Dünya var olduğundan beri hiç eksik olmadı. Tarihi dönüştüren, yaşamı altüst eden savaşlar. Kazanılan zaferlerin, yaşanan hezimetlerin, yenenlerin, yenilenlerin. Tarihteki yerlerini alan kahramanların ve hainlerin hikayesi. Her salı saat 14'te TRT Radyo 1'de Dünyayı Değiştiren Savaşlar programında.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Saat 6.
9: Haberler.
8: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında hitap eden Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Meclisteki yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak dedi. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Celal Adan, milletin terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduğunu söyledi. Türkiye terörden kurtulmuştur dedi. Celal Adan, CHP'deki gelişmelere taraf olmadıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. İcazet Merasimine katıldı. 133 hafızın sevincine ortak oldu. Yılmaz, eğitim hayatını ara vermeden hafızlık projesinin akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olduğunu söyledi. İbn Haldun Üniversitesi 8. mezunlarını verdi. Mezuniyet törenine katılan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştığı noktaya dikkat çekti. Duran, Türkiye kendi etrafında istikrar oluşturma, güvenlik sağlama ve dünyaya söz söyleme konusunda öyle bir noktaya geldi ki artık biz başka bir hikayenin peşindeyiz dedi. Bitki koruma ürünleri için B reçete uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uygulamanın pestisit anlamında bütün problemleri çözmeye aday olduğunu söyledi. Bu bir devrim dedi. ABD ile İran mutabakat süreci devam ederken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD, İran'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu da ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırısı düzenledi. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılara son vermiyor. Bir çocuk daha İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi. İsrail'in esir alıp işkence uyguladığı Gazze'li bir baba, özgürlüğüne kavuştuğu gün oğlunun öldüğünü öğrendi. Gazze'deki elektrik krizi sağlık sistemini etkiliyor. Avrupa en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele

0: mücadele ediyor. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülke kırmızı alarmda. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken sıcak hava can kaybına yol açıyor. Paris'te bir günde aşırı sıcak nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, doğusu akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer

7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Ege parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan güneyi güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın ayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Nihat Öztoprak. Nihat Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hocam, bu sabah sizinle er kişiyi konuşalım ama şairin er kişisi. Kimdir bu şairin er kişisi? Her kişi şair olmaz.
1: Evet, şairin er kişisi bir eser koyandır. Er odur ki dünyada koya bir eser, eseri olmayan kişinin yerinde yerler eser.
0: Çok doğru.
1: Bu Barbaros Hayrettin Paşa'ya ait bir beyit olarak bilinir ama dillerde dolaşır. Efendim, mecmualarda başta bu beyit yazar. Er odur ki dünyada koya bir eser, eseri olmayan kişinin yerinde yerler eser. Şimdi tabii buradan biz şairi konu edince bir kitap anlıyoruz. Şair için bu bir kitap ama mimar için bir bina. Efendim, herkes için,
0: besteker
1: için evet bir beste. Her mesleğin ürünü ne ise onu ortaya koymak bir eserdir. Ve herkes yaptığı işle ilgili bir eser koymaya, bir eser vermeye gayret etmeli. Bu beytin vurguladığı erlik bu. Yani siz bunu yapıyorsanız er kişisiniz demektir. Ki buradaki erlikte de cinsiyet yoktur.
0: Evet.
1: Yani bu hem kadınlar için hem erkekler için.

Bitirecek olursak Koca Ragıp Paşa eğer maksud eserse mısra berceste kafidir diye bir mısra söyler. Bu da meseleye farklı bir yaklaşımdır. Yani bir eser de vermek istiyorsanız illa böyle sayfalar dolusu bir şey yazmak, anlamayın bunu. Bu dillerde dolaşacak bir mısra bile söyleyebildiyseniz bu da bir eserdir. Ve aslında esas eser de budur. Yani eserin küçüklüğü ve ya büyüklüğüne takılmayın demek istiyor Koca Ragıp Paşa. Yeter ki kaliteli bir şey ortaya koyun. Ki Mehmet Akif ölen insan mıdır? Ondan kalacak şey eseri, bir eşek göçtü mü? Ondan da nihayet semeri der.

0: Adeta bir vazife gibi olmalı diye düşünüyorum. Yani çalışıyorsunuz, yıllarınızı bir işe vermişsiniz. Bunu zaten sadece kendiniz için yapmıyorsunuz, toplum için yapıyorsunuz, hizmet için yapıyorsunuz. Allah-u Teala sizi o yola yönlendirmiş.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde
1: Evet.
0: bir eser koymak, eser koymak demek sizden sonrakilere bir tecrübeyi de aktarmak demek, bir yol
1: Evet.
0: açmak demek.
1: Evet.
0: O bakımdan eser koymak galiba her işin ehlinin temel vazifelerinden bir tanesi.
1: Evet, yani temel gaye bu olmalı. Yoksa mesele, tamam, biz bu yaptığımız işlerle para kazanıyoruz, geçimimizi
0: Evet.
1: sağlıyoruz. Ancak onun yanında mesela evlat yetiştirmek babalık vazifesi.
0: Tabii.
1: Ama güzel evlat yetiştirmek, sizden sonra hayatta insanların istifade edeceği, insanlara faydalı olan birisini yetiştirmek demektir ki esas amaç bu olmalı. O da bir eser. İyi evlat yetiştirmek de bir eser. Ve şairlerimizden bir tanesi de diyor ki, siz yeter ki gayret edin ve anlamlı bir şey ortaya koymaya çalışın. Adınızın yaşamayacağından endişe etmeyin. Gerçekten yani burada hedef belirlerken isminizin duyulması,
0: Evet.
1: anılmasını da hedef olarak belirlemeyin. Bu da yanlış bir şey. Siz yeter ki değerli bir şey ortaya koymaya çalışın, o zaman isminiz anılır diyor. Hiç gam yeme kalmaz diye boş kubbede namım, göçmez bir eser ondaki iç name mühimse. Onun içindeki iç name mühimse, kıymetliyse, önemliyse, güzelse, sen adının yaşamayacağını asla düşünme. Kesinlikle adını o yaşatacaktır diyor. Ve bunu bir mücevhere benzetiyorlar. Er gerek kim cevherinden söyleye, kendi de var mı güher arz eyleye. Yani sizde bir cevher varsa

0: Hocam şairin er kişisini konuşuyorduk. Siz dosyayı bir açtınız. Güzel eserlerini örnek verdiniz. Eser bırakmanın ne demek olduğundan bahsettiniz. Tekrar ben bırakayım sözü. Devam edelim. Buyurunuz.
1: Burada eser bırakmak için tabii insanda hüner olması lazım. Şairimizin bir tanesi öyle diyor. Erbab-ı fazl-ı marifet olmazdı muhteber. Herkes cihanda olsa eğer sahibi hüner. Yani herkes sahibi hüner olsaydı, hüner sahibi olsaydı bu efendim marifet erbabı bu kadar muteber olmazdı. Çünkü
0: Evet.
1: sayı çok olunca
0: Tabii.
1: efendim kıymet azalır. Dolayısıyla
0: Hünerin bir manası kalmaz.
1: evet, hünerin bir manası kalmaz. Hüner sahibi olmak lazım. Hüner sahibi o hüneri üzerinde gayret ederse eser bırakabilir. Yani daha önceden söylenmemiş

0: söz söyleyebilir, daha önceden yapılmamış bir iş yapabilir veya yapılan işlerin üzerine yeni bir şey koyabilir ve böylece onun da ismi kalıcı olur. Erler arasına, mertler arasına girmiş olur. Ölmezüz biz haşredek durur bizim divanımız, sıdkımız gibi bütündür ahdimiz, peymanımız demiş Taşlıcalı Yahya Efendi.
1: Ah hocam, Kanuni'nin
0: Kanuni'nin
1: şairlerinden.
0: şairlerinden gerçekten asker kökenli
1: Evet.
0: efendim hamsesi olan çok kıymetli eserleri olan bir divan şairimiz ki bu da bizim divanımız haşre kadar durur. Onun için biz ölmeyiz. Meselenin bir başka tarafına ışık tutuyor. Eseri yaşayan adı yaşıyor, kendisi de yaşıyor. Ölmüyor.
1: Elbette tabii hocam, tabii.
0: Ölmez eser koyan bir yazar, şair ölmüyor. Ki şairlerin başyapıtlarıdır divanları. Onların ömürlerinin eseridir divanları. Ve divanların içerisinde gerçekten herkesin hayatına yön verecek muazzam beyitler vardır. Çünkü bizim edebiyatımızda, klasik Türk edebiyatında bilhassa şiirin poetikasında güzel yazmak vardır, güzel söylemek vardır, güzeli anlatmak vardır.
1: Evet hocam, nasihat de vardır ama.
0: Nasihat vardır. O kargaşadan, kavgadan, kötülükten fazla söz etmezler. Hatta şeytanın adını bile anmak istemezler. Onu yazarken böyle tepe taklak gelsin anlamında söz söylemek yerine şeytan kelimesini ters yazarlar. Ki yani şeytanla ilgili mümkün mertebe az söz söyleyeler. Çünkü maksatları güzel söylemek,
1: Evet.
0: şeytandan değil, melekten ve güzellikten söz etmek.
1: Muhatap
0: Muhatap
1: almıyoruz diyor Şeyh Bey
0: almıyoruz
1: onu.
0: gibi onu bir kenara itiyorlar. Ki örnekleri de bunu gösteriyor. İşte Mevlana'nın Mesnevisi. Mesnevi aslında bir şiirde bir
1: Edebi tür,
0: biçimdir.
1: evet.
0: Ama Mevlana Mesnevisini yazdıktan sonra kendi kitabına eser isim olarak bunu çekmiştir ve öyle meşhur olmuştur. Dünyada herkes Mesnevi'yi okuyor. Mesnevi'yi okudukça Mevlana anılıyor. Mevlana'nın adı yaşıyor. İşte şairlerimizin kastettiği kalıcı eser, ölmez eser bırakmanın bir örneği Mevlana'nın Mesnevisi. Kaldı ki bazen bazı şairlerimiz mesela Mehmet Akif İstiklal Marşı'yla bir eser bırakmış ve adını ölmez hale getirmiş. Er kişi payesine ulaşmış. Fuzuli Su Kasidesi'yle bunu yerine getirmiş. Yani çok kitap yazmak değil.
1: Evet, evet, evet.
0: Kocaeli Paşa'nın
1: Tabii.
0: dikkat çektiği gibi bir mısra-ı berceste bazen bir şiir, bazen bir kitap, bazen efendim birkaç kitap, bazen de bir mısra
1: Ya
0: yetmiş
1: evet, doğru.
0: şairlerimize
1: Doğru.
0: isimlerinin anılması için.
1: Hocam bizim kültürümüz ölümsüz. Mesela musiki çok enteresandır. Nota bizde kullanılmazdı Osmanlı boyunca. Fakat binlerce eser bugüne intikal etti.
0: İntikal etmiş.
1: Ve bu tamamen hafıza üzerinden geldi. Düşündüm ben, ya dedim, hafıza nereye kadar? Nasıl taşıyabilir bu kadar yükü? Çünkü var yani 400 yıllık eserler var. Galiba şöyle bir çözüm buldum kendimce. Çünkü bu kültür, bu musiki de dahil, ölümsüz olan için yapılıyor. Ölümsüz olan için yapılan şey de ölümsüz oluyor böylece diye bir kanaat hasıl oldu bende, doğrusunu isterseniz. Yani bizim musikimizin özünde şey vardır, tasavvuf kültürü vardır. Yani böyle aşk vardır ama o tamamen divan edebiyatındaki aşktır. Aşkın has bahçesi deniyor divan edebiyat. Şiir için o var. Musikide de bu var. O bakımdan ölümsüzlük galiba buralarda gizli. Yani diye düşünüyorum ben açılarla.
0: Kesinlikle ölümsüzlük burada o aşk Cenab-ı Hakk'a duyulan
1: Evet,
0: aşk olduğu
1: aynen.
0: için
1: İlahi aşk.
0: Cenab-ı Hakk'ın yanına gideceğimiz ve ölümsüz bir hayata başlayacağımızı biliyoruz biz. Ölmek aslında yeniden doğmak veya ölmek dünyada bedenimizin hayatiyetinin sona
1: O
0: ermesi
1: kadar.
0: demek. Gerçek hayata başlamak demek. Buradan belki seyircilerimize son söz olarak aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

0: Şahsın Görünür Rütbeyi Aklı eserinde beytini hatırlatmamız gerekebilir.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İnsanın aynası yaptığı işlerdir.
1: Aynen. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Allah razı
1: olsun. Allah
0: sağ
1: güzel
0: olun.
1: Eserler bırakmayı nasip eylesin inşallah.
0: Cümlemize inşallah.
1: Amin. Efendim Profesör Doktor Nihat Öztoprak hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Kariyer yapmanın yolları, dönüm noktaları, iş dünyasına yönelik stratejiler, ilham verici başarı hikayeleri Kariyer Atlası'nda sizlerle buluşuyor. Ahmet Şahin Akbulut'un hazırlayıp sunduğu Kariyer Atlası her pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba, mutlu sabahlar kıymetli dinleyenlerimiz. TRT Trabzon Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz size. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Gününüz güzel, ışıklı, umut dolu olsun diyerek başlıyoruz programımıza. İlk olarak sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Teoman Alpay'a ait şarkıyı Göksel'in sesinden dinleyeceğiz. Sen bensiz, ben sensiz.

Günaydın Türkiye programının ilk dakikalarında bir sabah vaktindeyiz. Bazı sabahlarda güneşin yanı sıra ayı gökyüzünde görmek mümkün. Ay, efsanelerin bir parçası, kültürümüzde önemli yeri bulunan bir uzay cismi. Ay simgesi bayraklarımıza da girmiş. Osmanlı İmparatorluğu devrinde 3. Selim tarafından ayın yanına bir de yıldız kondurulmuş. 8 köşeli olan bu yıldız, daha sonra Sultan Abdülmecid tarafından 5 köşe olarak tasarlanmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından 29 Mayıs 1936'da çıkan Bayrak Kanunu'yla ay ve yıldız daha estetik bir konuma getirilmiş. Bizim Bayrak Kanunumuzdan çok yıllar sonra da bu kez insanoğlu bir uzay aracıyla o bayrakta yer alan ayın kendisine ulaşıvermiş. Ayın bayrağımızda yer alan haline hilal deniyor. Kızlarımıza isim olarak da koyduğumuz hilal, kültürümüzde birçok halk inancına kaynaklık etmiş. Mesela ay hilale döndüğünde ucu yukarı bakıyorsa o yıl kışın şiddetli geçeceğine, sırt üstü olursa zelzele veya bela yaşanacağına yorulmuş. Pal bakılırken aydan faydalanmak da yaygınmış. Bir kalbur içine konan kaşıklar aya karşı tutulur, kalbur sağa sola hareket ettirilerek kaşıklar yere atılır, kaşıkların yerdeki şekillerine göre fal bakılırmış. Bu şekiller hilale yorulursa uğursuzluk, dolunaya yorulursa uğur kabul edilirmiş. Ayın dolunay halinin saçtığı ışığa mehtap ismini vermişiz. Günaydın Türkiye programı Seçil Eper'in sesinden dinleyeceğimiz bestesi ve güftesi Sevim Şengül'e ait şarkıyla devam edecek. Mehtaplı gecelerde hep seni andım.

TRT Trabzon Radyosu'ndan sunduğumuz programımızda birlikteyiz. Masallar vardır hani, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş diye başlar, bizi hayal diyarlarına götürür. Olmayacak işlerin olduğu, olağanüstünün sıradan kılındığı, düşlerin gerçekleştiği bir alem yaratır. Masallar uydurmadır ama anlatılanların gerçek dünyada karşılığı vardır. Tıpkı rüyaların, yaşadığımız ya da yaşayacağımız gerçek olayların sembolleri olarak yorumlandığı gibi. Yaşar'dan dinliyoruz. Benim bütün rüyalarım seninle.

Günaydın Türkiye programında birlikteliğimiz sürüyor. İnsana en çok yakışan, onu en çok güzelleştiren ifade bir tebessüm, bir gülücük olsa gerek. Bazı insanların gülüşlerine yanaklarındaki gamze ayrı bir sevimlilik katar. Şairler sevgilinin yüz güzelliğinden bahsederken zaman zaman gamzeye değinirler. Gamzenin bir anlamı da göz süzerek, göz ucuyla bakmak ya da gönül çekici bir hareket. Gülüşe güzellik katan gamze, aşığın nazarında bazen bir cellat olmuş. Ok olmuş, kılıcı olmuş, aşığı yaralamış. Karaca olan, Elif kaşlarını çatar, gamzesiz sineme batar diyor. İzzeti de şöyle demiş. Bilmem hangi burç yıldızı, bu dertler yareler bizi. Gamze okun bazı bazı, yar sineme çaktı geçti. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı, gülüşlere güzellik katan gamzeleri atıfla yapılmış. Bestesi ve güftesi Sezen Aksu'ya ait bu şarkıyı Özdemir Erdoğan'dan dinleyeceğiz. Gamze gamze bir gülüver şimdi, beni göğsüne alıver şimdi.

ev sahipliği yaparak kıtalar arasında köprü vazifesi görmüş. Anadolu insanı hem dini yükümlülük olarak hem de insanlık vazifesi kabul ederek yüreğini her zaman mazluma, çaresize ve yurtsuza açmış. Evini, toprağını ve aşını hiç sakınmadan paylaşmış. Günümüz Türkiye'sinin biçimlenmesinde ve yapı taşlarının oluşmasında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan ve büyük çapta Anadolu'nun etnik değişimine neden olan göç dalgaları önemli rol oynamış. Türkiye, doğusunda ve güneyinde çatışma ve istikrarsızlıkların yaşandığı bazı Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle, batısında refah düzeyi ve insan hakları standartları yüksek Avrupa ülkeleri arasında köprü durumunda. Özellikle son yıllarda Türkiye, düzenli ve düzensiz göç hareketleri için çekim merkezi haline geldi. Göç, Türkiye'nin ekonomik, sosyokültürel ve demografik yapısını, kamu düzenini ve güvenliğini derinden etkiliyor. Anadolu tarihinin son 200 yılına baktığımızda 6 milyona yakın göçmenin bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Göçmenlerin yaklaşık yarısı devlet imkanlarıyla yerleştirilmişler ve bunlara istihdam sağlanmış. Diğer yarısı genelde daha önce gelen eş, dost ve akrabaların yakınına yerleşmişler. Göçmenler ve yerli halk arasında etkileşim ve göçmenlerin uyumu konusu Türkiye'de gerek iç politikada gerekse dış politikada yıllar yılı önemli gündem konusu olmuş ve olmaya devam edecek. Gülşen Kutlu'nun sesinden bir Rumeli türküsüyle devam ediyor yayınımız. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda.

Bir Erzincan manisinde şöyle denir. Şikayetler güldendir, güle sor bülbüldendir. Ne güldür ne de bülbül, derdimiz gönüldendir. Bülbül, Türk edebiyatının en çok işlenen motiflerinden. Ötüşünün güzelliğinden ötürü ilk çağlardan beri insanların gözünde bülbülün farklı bir değeri olmuş. Hem doğuda hem de batıda şairlere, yazarlara ilham vermiş. Bülbülün sesinin güzelliğinden hareketle, ülkemizde sesi güzel hafızlara, müezzinlere, ses sanatçılarına bülbül lakabı uygun görülmüş. Halk edebiyatında serbest bir hayal gücüyle işlenmiş, saz şairleri bülbülü genellikle kendi sembolleri kabul etmişler. Güle aşık olduğu için bülbül hep gülle birlikte anılmış, vatanına bağlılığı sebebiyle birçok kıssaya konu olmuş. Bülbülü altın kafese koymuşlar, yine vatanım demiş şeklindeki atasözü iyi bilinir. Dini tasavvufi edebiyatta bülbül, ilahi aşkla yanan canın, ruhun timsali olarak ele alınmış. Sözleri ve müziği Neveser Kökteş'e ait şarkıyı Melihat Gülses'ten dinleyelim. Gül dalında öten bülbülün olsam.

0: Değerli dinleyenler, yeni turizm sezonunun başındayız ve Doğu Karadeniz bölgesi de kültürel, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Yurt içinden, yurt dışından yine çok sayıda insan Doğu Karadeniz'e gelecek. Acaba yeni sezondan beklentiler ne? Ne gibi hazırlıklar yapıldı? Bunlar çerçevesinde konuşacağız. Telefon hattımızda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin İnan var. Efendim, programımıza hoş geldiniz.
1: Yiğit Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Dilerseniz önce biraz ajanstan söz edelim. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı acaba ne amaçla kuruldu ve hangi faaliyetleri yürütüyor?
1: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, kısa ismi TGA olarak bilinen kurumumuz, 2018 yılında Turizm Bakanlığımız tarafından kurulmuştur. Daha çok yurt dışında bölgelerin, özellikle bölgelerin tanıtımıyla alakalı çalışmalar yapan ve bununla alakalı birçok organizasyonlar da, farklı organizasyonları da yöneten bir ajans olarak kurulmuştur. Buradaki amaç Akdeniz, Ege, Karadeniz, işte Türkiye'nin bütün bölgelerini, diğer ülkelerde doğal kültürlerini, tatil yapacak alanları, bunları tanıtmak bir nevi ve bu konuda Türkiye ciddi anlamda 2018 yılından beri yol kat etti. Türkiye'de tanıtımla alakalı ilk dörtteyiz bu konuda. Turizm Bakanlığımız ciddi anlamda çalışıyor ve Türkiye'yi çok iyi tanıtıyor. Bu konuyla alakalı Bakanlığımızın TGA'yı kuruş sebeplerinden bir tanesi olan tanıtımda çok başarılıyız ve devam ediyoruz bu konuyla alakalı.
0: Peki efendim, yeni turizm sezonundan söz edelim. Sezon başladı, siz de şu günlerde gayet yoğunsunuz. Konuklarınız gelmeye başladı. Acaba sezondan beklentileriniz ne? Doğu Karadeniz özelinde konuşursak, acaba olumlu beklentileriniz var mı yeni sezona dönük?
1: Yiğit Bey, işin açıkçası böyle 2-3 ay öncesinden böyle olumsuz bir algı vardı. Ama şu anda o algıları bugün özellikle tamamıyla kaybettik. Hatta bugün bile fark ettik ki rezervasyonlar daha fazla gelmeye başladı. Özellikle Orta Doğu'da çok kırılgan bir yapımız var. Orta Doğu'da sallanan her yaprak maalesef bölgemizde, Karadeniz bölgesinde turizmi etkiliyor. Bu konuda tabii ki ciddi sorunlarımız var. Ama şunu da görüyoruz ki biz Karadeniz'de Orta Doğu'yla çalıştığımız için bölge güvenli olduktan sonra Karadeniz'e gelmeyi çok istiyorlar. Bu yıl Amerika ve İran savaşı en baştaki ilkbahar döneminde küçük bir kayıpla kapatsak da tabii ikinci dönemi. Ama yaz aylarında ciddi anlamda bir talep söz konusu ve biz bu talepleri şu anda almaya başladık. Bu konuda umutluyuz ve gerçekten güzel bir sezon yaşayacağımızı artık düşünebiliyoruz.
0: Tabii ekonomik gelişmelerden etkileniyor turizm sektörümüz. Bahsettiğiniz savaş ortamından etkileniyor. Bunlar turizm açısından hep böyle bir inişli çıkışlı tablo ortaya koyuyor. Ama turizmcilerimiz de herhalde bu belirsizliklere karşı biraz kendilerini ayarlamayı öğrendiler. Alternatif yöntemler kullanmayı, belki farklı pazarlara yönelik çalışmalar yapma reflekslerini de geliştirdiler. Böyle diyebilir miyiz acaba?
1: Evet Yiğit Bey, biz turizmciler, özellikle pandemi dönemini geçirmiş bir turizmcileriz ve bu konuda gerçekten pandemiyi çok sağlam bir şekilde atlattık ki bu dönemi de rahat bir şekilde atlatabiliriz. Tabii ki az önce de bahsettiğim gibi bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Orta Doğu'daki hareketlenmeler Karadeniz'i etkilediği için biz de turizmciler olarak şunu fark ettik. Aslında biz başka destinasyonlarla da çalışmalıyız. Sadece Orta Doğu pazarıyla değil, başka ülkelerle de çalışmalıyız. Bununla alakalı özellikle TGA, Turizm Geliştirme Ajansımız bu konuda bölgemize çok ciddi tanıtımlar yapıyor. Mesela özellikle Çin, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Polonya gibi ülkelerde aktif bir şekilde sektörle beraber, sektörün içerisindeki turizmcilerle beraber bölgemizi tanıtmaya başlıyor. Tabii ki bu kısa vadede belki yavaş yavaş damlaya damlaya bir göl şeklini dönüşecektir ilerleyen zamanlara kadar, ama ilerleyen zamanlarda bu tek pazarla çalışacak.

0: çalışmanın olumsuzluğunu sektör olarak inşallah üstümüzden atmış olacağız diye düşünüyorum.
1: Tabii geçmişten alınan bir takım dersler geleceğe dönük olarak artık böyle yapmayalım, şöyle bir strateji geliştirelim şeklinde yönelimlere de yol açıyordur. Turizm sektöründeki hizmetle ilgili değerlendirmeler gelecek döneme olumlu yansıyor mu? Turizmcilerin tutumları ve davranışları açısından şöyle sektör içinden eleştirel gözle bakarsanız meseleye neler söylersiniz?
0: Çok doğru bir noktaya değindiniz için açıkçası. Şimdi dünya her yönüyle pandemiden sonra değişmeye başladı. Her alanda değişmeye başladı ve bizler de bu konuda özellikle turizmciler olarak bunu bu yıl hissettik. Turizmde bir dönüşümün olduğunu bu yıl gerçekten gördük ve fark ettik. Bölgesel anlamda şöyle bir dersler de çıkardık. Yani bizler aslında sadece tek bir pazara yönelip ve sadece işletmelerimizi konaklama alanında ve restoran alanındaki işletmelerimizi tek bir alana doğru yönlendirmemek gerekiyor. Mesela bizim burada iç pazarımız önceden 2000'li yıllarda iç pazar özellikle Güneydoğu'dan Karadeniz'e çok misafirlerimiz geliyordu ve onlar işletmelerimizde küçük pansiyon şeklinde işletmelerimizde gelip kalıyorlardı, çok mutlu oluyorlardı. Daha sonra sektör değişmeye başlayınca Orta Doğu'ya doğru yöneldikçe bu sefer suite, apart daireler ortaya çıkmaya başladı. Aslında biz şunu gördük, yani turizmde evrensel olmak zorundayız. Biz bölgece kalitemizi artırmamız gerekiyor. Bu kaliteyi her alanda artırmamız gerekiyor. Hizmet alanında artırmamız gerekiyor. Konaklama, yeme içme özellikle konularında artırmamız gerekiyor. Ve özellikle maddi anlamda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ki maalesef bunun kontrolünü tam anlamda hiçbir bölge yapamıyor. Nasıl Bodrum'da lahmacun fiyatları konuşuluyorsa işte burada da birçok fiyat konuşuluyordur. Bunların maalesef kontrolü olmuyor. Olması çok zor şu andaki konjonktürde. Ama bizim aldığımız dersler şunlar. Hizmet kalitesini arttırıp işletmelerimizi gelen insanlar nezdinde değil de standart bir şekilde sadece kaliteye dayanarak hizmet sektörümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda bizim aldığımız en büyük derslerden bir tanesi de bu.
1: Peki şu ana kadar yerli turist için, Türk turisti için de acaba turizmcinin yatırımları var mı? Yoksa daha çok yurt dışındaki turisti mi hedefliyor bugün işletmecilerimiz?
0: Aslında şöyle söyleyeyim. Bu konuyla alakalı hani benim şahsi bir fikrim bu. Özellikle yurt içi pazarda çok çalışmak istiyoruz. Yani biz yurt içerisinde insanlarımızı tekrar eskisi gibi bölgemizde görmek istiyoruz. Tabii ki yurt dışı pazarlar bizim için çok önemli. Ama yurt dışı pazarlar ülkemize geldiği zaman maalesef belirli dönemlerde gelebiliyor ama iç pazardaki müşterilerimiz, misafirlerimiz bunlar her hafta sonu size gelme imkanları olabiliyor. Bununla alakalı bizler 12 ay turizm dediğimiz yerde böyle kış turizmini yavaş yavaş hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı sektörle beraber çalıştığımız birçok proje ve çalışmalar var. Özellikle Karadeniz'de festivallerle alakalı çok ciddi anlamda bölge halkı tarafından özellikle kültürel eğlence ihtiyaçları olduğunu hissettik. Ve ciddi katılımlar oldu. Bununla alakalı işte bölgemizde özellikle en başta bölgemizde bu çalışmaları yapıyoruz iç pazarla alakalı ve daha sonra Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz Doğu Anadolu şeklindeki turizm faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız da devam edecek. Bunlar bizim için olmazsa olmazımız ve bence önceliğimiz olmak zorunda.
1: Peki şu andaki tabloya bakarsak rezervasyon yoğunluklarını incelediğinizde turist profilinde bir değişiklik görüyor musunuz? Acaba hangi ülkelerden, hangi bölgelerden turist gelecek bize?
0: Şimdi şöyle bir algı var. Maalesef bu algıyı biz yavaş yavaş kırmaya başladık. Sosyal medya ve basın önünde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle bölgemize bu konuda şey yapanlar hani Orta Doğu müşterileriyle dolup taşan ve hiç Türk müşteri olmayan bölge buralar. Biz buralara gitmeyelim. Algısını kırmaya çalışıyoruz. Sorduğunuz soruya cevap olarak da bu yıl gerçekten iç pazarda özellikle bayram

0: reklam döneminde çok yerli müşterilerimiz çok oldu. Bu konuda biz çok umutlandık. Yani Orta Doğulu müşterilerimiz de var Temmuz, Ağustos aylarında. Ama iç pazardan gelen müşterilerimiz de var. Şu anda bir oran yaparsak yani iç pazar müşterimiz geçen seneye rağmen bayağı bir yükseldi diyebiliriz. %40'lara çıktık diyebiliriz.
1: Oldukça yüksek bir oran dediğiniz gibi
0: Evet.
1: geçmiş dönemle kıyaslarsak. Peki efendim, geleceğe dönük temennileriniz neler? Önümüze şöyle bir baktığımız zaman tabii huzurlu geçmesini diliyoruz önümüzdeki yılların. Savaşlardan, çalkantılardan büyük oranda azade bir dünya hepimizin temennisi. Bu doğrultuda Türkiye'de turizm sektörünün nereye evrildiğini görmek istersiniz? Önemli bir sektör temsilcimiz olarak görüşünüz nedir?
0: Bizler gelecek yıllarda şunu düşünüyoruz. Özellikle Karadeniz bölgesi iklim değişiklikleriyle beraber Türkiye'de yaklaşık 10-15 yıl sonra gerçek anlamda turizm yapabilecek Türkiye'deki en can alıcı bölge olacak diye düşünüyoruz. Çünkü bu konuda baktığımız zaman Karadeniz'de şu anda çok ciddi anlamda bir talep var. Ve gelecek yıllarda denizle alakalı çalışmalar da yapılıyor, plajlar yapılıyor ve deniz turizmine de kavuşacağız. Ve kış aylarında bilimsel bir açıklamadır ki Karadeniz suyunun Akdeniz suyundan daha sıcak olduğu gösterilmiştir. Bunu bilim adamları açıkladı. Ve gelecek yıllarda iklim değişiklikleri de bize bunun kapısını açacak. Kış aylarında deniz turizmi de burada olacak. Çok umutluyuz bu konuda. Karadeniz Türkiye'nin turizm konusunda belki bölgesel olarak kurtarıcısı olacak.
1: Peki efendim, Karadeniz'e bu yaz gelmeyi düşünen, Karadeniz bölgesini, Orta ve Doğu Karadeniz'i ziyaret edeyim, şöyle bir baştan bir uçtan bir uca göreyim diye bir tatil planı yapanlara tavsiyeniz ne olur? Planlarını nasıl kursunlar, nasıl hareket etsinler? Burada tabii bir fiyat performans dengesi de gözetmek
0: Evet.
1: isteyecektir çoğu insan. Yani kaliteli bir tatil yapayım ama hesaplı da olsun mümkün olduğunca tatilim diye düşünüyor çoğu
0: Evet.
1: vatandaşımız. Onlara nasıl bir öneride bulunursunuz?
0: Yiğit Bey, ben işin açıkçası bütün dostlarıma, tanıdık çevreme, herkese özellikle ilkbahar ve sonbaharda Karadeniz'in güzellikleri bambaşkadır. Karadeniz her mevsim güzeldir ama ilkbahar, sonbahar rüyası bambaşka güzeldir diye anlatırım. Ben özellikle Karadeniz'in coğrafyasının her tarafında gezilecek o kadar güzel, o kadar harika yerleri var ki bu zamanlarda bölgemizde fiyat politikası da gerçekten çok daha uygun, herkese hitap edebilecek durumda bir fiyat politikası
1: Yani
0: oluşturuyor.
1: Temmuz Ağustos'u geçirdiğimiz zaman, sonbaharın kapısına dayandığımız zaman daha
0: Bence
1: uygun olabilir Karadeniz'i ziyaret diyorsunuz.
0: Karadeniz gerçekten şöyle bir avantajı var. Ordu'dan girdiğiniz zaman Ordu harika bir bölge. Yani gezilecek alan olarak söylüyorum. Ordu ve Giresun'un yaylaları ciddi anlamda çok güzel. Karadeniz'e geliyorsunuz, önünüzde bir tarihi var. Ondan sonra Rize'ye geçiyorsunuz. Sistemizleriyle büyülü bir bölge var. Safranbolu'muz, Samsun'umuz, Artvin'imiz. Yani ciddi anlamda bölgede gezilecek birçok yer var. Özellikle insanlarımızı ilkbahar ve sonbaharda ben Karadeniz'e davet ediyorum.
1: Evet, herkesi bekliyoruz. Dağıyla, deniziyle, vadisiyle, ırmaklarıyla Karadeniz kucağını açmış ziyaretçilerini bekliyor. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Başarılar dileriz tüm çalışmalarınızda.
0: Yiğit Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Metin İnan telefon attığımızdaydı.

Barış Manço'nun sesinden bir şarkı dinledik. Rahmetli sanatçı müzikal çalışmalarının yanında uzun saçları ve özgün giyim kuşamıyla da dikkat çekerdi. Bir kişinin çok güzel, özenli giyindiğini anlatmak için kullanılan iki dirhem bir çekirdek deyimini bilirsiniz. Bu deyim kaynağını geçmiş zamanlarda kullanılan ağırlık ölçülerinden alıyor. Zira dirhem bir ağırlık ölçüsü birimi. Yine eski bir ağırlık ölçüsü olan okkanın 1/400'ü yaklaşık olarak 3.2 grama eşit. Vaktiyle sarraflar hassas tartımlar için dirhemin yanında keçi boynuzu çekirdekleri kullanırlarmış. Bir Osmanlı altını 2 dirhem ve 1 çekirdek ağırlığına sahipmiş. Bu durumda şıklığından ötürü 2 dirhem 1 çekirdek tabirini uygun gördüğümüz kişiyi altın paraya benzetmiş oluyoruz. Dirhem aynı zamanda eski bir para biriminin gümüş sikkenin ismi. Başka bir madenle karışık olmayan saf gümüşten dirheme, dirhemi halis denirmiş. Programımız Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz Konya türküsüyle devam ediyor. 100 dirhemdir kuşağımın şeridi, yüreğimde yağ kalmadı eridi.

0: İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

Cengiz Tünay'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Akıp Giderken bu sezonda ilginç konular ve konuklarla sizlerle olacak. Duayenlerden güzel ve konforlu yaşlanmayı, yaşlanırken genç kalmayı öğreneceksiniz. Vatanımızın dört bir yanından gizli kahramanlar ve örnek insanlarla tanışacaksınız. Hayat Akıp Giderken her Perşembe 21.05'te TRT Radyo 1'de.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını vurgulayarak, CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için çıkacak yasa asla af niteliğinde olmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, örgün eğitimle hafızlık projesini akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hedef aldı, Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı noktalara saldırılar düzenlendi. ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmayı çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi.
2: Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden, kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmemesi gerektiğini de ifade etti.
2: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine değindi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Erdoğan, siyasetin ortak zeminde buluşma çabası olduğunu belirtti.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı.
0: Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz, zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için, bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Müstakil ve geçici. Yani komisyonda kararlaştırılan şeklini yani söylüyorum.
3: Özel bir niteliği yani var özel anlamında. Bir şey,
0: yani amaç ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyleyerek yasal zeminin oluşması için konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Çelik, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek AK Parti kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi.
4: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. Bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz.
1: İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı. Başkan vekili için ilk 3 turda oylamada sonuç alınamadı. Oylamanın 4. turunda ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belediye meclis üyesi Medine Pamuk oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. icazet merasimine katıldı. 133 hafızın sevincine ortak oldu.
5: Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, milletimizin asırlardır yaşattığı hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir modeldir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliğinde yürütülen bu proje sayesinde evlatlarımız eğitim hayatlarına ara vermeden hafızlıklarını tamamlayabilmekte, akademik gelişimlerini sürdürürken

0: Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme bahtiyarlığına da erişmektedirler. Bu yönüyle proje akademik başarı ile manevi gelişimin birbirini tamamladığını gösteren çok önemli bir yaklaşımı ifade etmektedir.
1: Yılmaz tüm insanlığın ilmiyle öncü, ahlakıyla örnek gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.

0: Milletimizin ve tüm insanlığın ilmiyle öncü, ahlakıyla örnek, değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi gençlere her zamankinden fazla ihtiyacı var.
1: Tahran Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada yaşanan sıcak çatışmalar gerilimi yeniden yükseltti. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyulduğunu duyurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan da açıklama geldi. İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Amerikan Başkanı Trump saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi, İran'ı ders almamakla suçladı. Trump, bir noktada artık mantıklı olamayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde İran'ın artık var olamayacağı tehdidinde bulundu. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misillemede bulundu. İran devrim muhafızları, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamalarda, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilere bundan sonra daha sert müdahale edilecek denildi. Herhangi bir saldırıya ezici bir yanıtla karşılık verileceği belirtildi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenledi. İsrail güçleri Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesine de 3 ses bombası attı. İsrail güçlerinin ayrıca Sur ilçesi yönünü makineli tüfeklerle taradığı aktarıldı. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'a ilk aşamada 100 milyon dolarlık insani yardım da sağlayacak. İsrail, Lübnan'la imzaladığı anlaşmaya rağmen Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında bir kişiyi katletti. Bitki koruma ürünleri için B reçete sistemi 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaya başlanacak. Böylece tarımsal ürünlerde pestisit dozu reçetelendirilerek satış ve uygulama elektronik ortamda izlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı yaptı.
2: Şu anda aynı beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı.
1: İbrahim Yumaklı, B reçete pestisitle ilgili olarak yaptığı açıklamada, bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
2: Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek

0: bunları hayata geçirecek sizler tarafından ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak inşallah. Bu bir devrimdir.
1: Bakan Yumaklı, sistemin kesintisiz çalışması ve mağduriyetlerin önlenmesi için her türlü önlemin alınması konusunda il müdürlerine talimat verdi. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Virenşehir ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun yaralandığı başıboş sokak köpeği saldırısıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi. Bakanlık olaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturma sonucuna göre gerekli adımların atılacağı belirtildi. 8 yaşındaki Abdülkadir Sarık'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu. Bir Yeşilçam efsanesi daha aramızdan ayrıldı. 77 yaşındaki Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. İnanır'ın cenaze namazı öğlen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak, Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi, yaralı sayısı 3000'i geçti. Ekipler enkaz altında kalanları bir an önce çıkarmak için zamanla yarışıyor. Türkiye'den yola çıkan 74 kişilik ekip 1,5 günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Ekipte 6 arama kurtarma köpeği ile 6 adet arama kurtarma aracı, yerli ve milli cihazlar yer alıyor. Birleşmiş Milletler, Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden 7 milyona yakın kişinin etkilenebileceğini bildirdi. Avrupa en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülke kırmızı alarmda. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Fransa'nın 72 bölgesinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm uygulanıyor. Başkent Paris'te bir gün içinde 41 dereceyi bulan sıcaklıktan etkilenen 109 kişi yaşamını yitirdi. Kentte tek gecede 30 kalp durması vakası bildirildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını vurgulayarak CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için çıkacak yasa asla af niteliğinde olmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, örgün eğitimle hafızlık projesini akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hedef aldı, Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı noktalara saldırılar düzenlendi. ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. Sayın dinleyiciler, 12 dev adam Dünya Kupası eleme maçları öncesi Antalya kampını tamamladı. Rusya ile bir hazırlık maçına çıkan milliler parkeden 86-78 galip ayrıldı. Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan Avusturya Grand Prix'de sıralama turları tamamlandı. Pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell elde ederken Ferrari sürücüleri Leclerc 2., Hamilton ise yarışa 3. sıradan başlayacak. Tenis severlerin merakla beklediği Wimbledon yarın başlayacak. Sezonun 3. Çim Kort'un tek Grand Slam turnuvasında yıldızlar sahneye çıkacak. 14 günlük bu büyük heyecan TRT ekranlarından yayınlanacak. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu bugün 100. kez koşulacak. Saat 17.15'te başlayacak büyük heyecan TRT Spor'dan yayınlanacak.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuna gelince yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzey, doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu, Konya ve Afyonkarahisar 29, İstanbul 30, İzmir ve Adana 37, Bursa, Burdur ve Hatay 32, Antalya 38, Denizli ve Şanlıurfa 36, Muğla, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Malatya, Eskişehir ve Çankırı 31, Zonguldak 26, Samsun ve Rize 27, Trabzon 25, Kars 21, Erzurum ve Van 24 derece.
2: Yol durumu.

0: Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
1: Reklamlar.
2: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Migros hepinize iyi gelecek.
1: Reklamlar.
4: Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Arkanıza bir araç park ettiği için park yerinizden çıkmakta zorlandığınız oldu mu? Açıkçası bu durum sık sık benim başıma geliyor. Sürücü aracında telefon numarası bırakıp gidiyor. Park yeri seçerken sürücüler sabırlı olmalıdır. Bugün park etmenin yasak olduğu noktaların üzerinden geçmek istiyorum. Öncelikle yol üzerinde park eden bir aracın yanında bırakın park etmeyi, duraklama yapmak bile yasaktır. Karayolu ve otobanlarda acil bir durum olmadığı sürece duraklama veya park etmek tamamen yasaktır. Bulunduğunuz sokak üzerinde yangın musluğu varsa musluğun 5 metre yakınına, otobüs durağı varsa 15 metre yakınına park etmek de yasaktır. Örnek verdiğim konuya geri dönelim. Yol üzerinde kurallara uygun bir şekilde park eden aracın çıkmasını engel olacak şekilde park etmek yasaktır ve araca ceza kesilebilir. Ayrıca park yasağı lehvası olan bölgelerde veya yaya geçitlerinde veya otopark giriş çıkışlarına araç park etmek de yasaktır. Engellilerin araçları için ayrılmış alanlara, alt geçit, üst geçit ve köprüler veya bu yerlere 10 metrelik mesafede de park etmek yasaktır. Özellikle büyük şehirlerimizde araç park alanı bulmak giderek zorlaşmakta. Dolayısıyla sürücüler park yeri bulmak için sabırlı davranmalı ve seferlerini planlarken bu işlem için bol bol vakit ayırmalıdır. Güvenli yolculuklar.
4: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gündem hafta sonuna hoş geldiniz. Bir pazar gününde yine sizinleyiz. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca size eşlik edeceğiz. Peki bu programda neler yapacağız bugün? Öncelikle gazetelerden önemli haberleri size aktaracağız. Ardından tabii ki konuklarımız sizinle olacak. Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizim için dünya gündemini değerlendirecek. Ardından editör Nihal Sandıkçı bizimle olacak. Dünya bu hafta ne konuştu, neyi konuştu ve ne üzerine yoğunlaştı bunları aktaracak bize. Ardından üçüncü konuğumuz kreatif kültür direktörü Genco Demirer günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını aktaracak. Ve son olarak programımızın dördüncü ve son konuğu kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz bizimle olacak. Kültür sanat haberleri, son çıkan kitaplar ve filmlerle alakalı sohbet edeceğiz onunla. Ve programımıza gündem hafta sonuna günlük gazete haberleriyle başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Sabah Gazetesi ile başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'ın ticari taşımacılığa yönelik

saldırılarını gerekçe göstererek İran'da bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurmasıyla alakalı bir haber yapmış sabah. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve

Keşm adasında patlama sesleri duyulduğunu bildirirken bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğunu belirtti. İran Devlet Televizyonu'nun haberinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahirui köyünde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Devlet Televizyonu'nun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in bir köyünde iletişim kulesine saldırıldığını aktardı. Sevgili dinleyiciler, akşam gazetesiyle devam edelim. İklim krizinin, sürekli konuştuğumuz iklim krizinin bir haberini yapmışlar. Derinleşen iklim kriziyle birlikte bu etkilerle yüzleşen Avrupa kıtası son yılların en şiddetli ve yıkıcı sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde rekorlar kırarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açan ısı kubbesi fenomeni şimdi de doğuya kayarak Türkiye sınırlarına dayanmış durumda. Kıta genelinde termometrelerin ekstrem seviyeleri göstermesi yalnızca sağlık sistemlerini değil, eğitimi, ulaşımı ve bürokratik mekanizmaları da felç etme noktasına getirdi. Meteoroloji uzmanlarının son verilerine göre Batı ve Merkez Avrupa'yı atmosferik

yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde bu dalganın etkisiyle Ege bölgesinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması, Trakya'da 35 ve Marmara genelinde ise 33 derece sınırına dayanması bekleniyor. Uzmanlar ani yön değiştiren rüzgarlar ve %25'in altına düşen nem oranı nedeniyle özellikle Türkiye'nin batı şeridinde kontrol edilemeyen orman yangınları riskine karşı en yüksek seviyeli uyarıları yapıyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Orada da maalesef kötü bir haber var ancak iyi sonuçlanacak gibi görünüyor. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, cansız bedeninin yerini göstereceğim dedi. Altaş'la görüşme gerçekleştiren adı açıklanmayan bir avukat, Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gözaltına alınmasının ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin Pensilvanya eyaletindeki gözetim merkezine sevk edilen Umut Altaş'ın ilk duruşması 30 Haziran Salı günü yerel saatle 9'da yapılacak. Altaş'ın duruşmaya tutulduğu ICA yani Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gözetim merkezinden uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı bildirildi. Hürriyet gazetesinin ardından Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Günün önemli gazete haberlerine, dünyanın en büyük kiraz üreticilerinden Türkiye, Çin pazarına yeniden kiraz ihraç etmeye hazırlanıyor. Covid-19 dönemi itibarıyla kesilen ihracat kanalı, iki ülke arasında yapılan görüşmelerle yeniden başlıyor. Çin'den gelen heyet, üretici bölgeleri gezdi ve gerekli bilgileri aldı. Küresel ölçekte sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin önemi artarken, Türkiye'de tarım alanındaki işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye, yıllık 700 bin tonla dünyanın en fazla kiraz üreten ülkesi ve yıllık 60-70 bin ton arasında ihracat yapıyor. Türkiye'nin geçmiş yıllarda Çin'e kiraz ihracatı vardı, ancak Covid-19 salgını döneminde bu ürünün ticareti askıya alınmıştı. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Başkanlığı arasında yapılan görüşmelerde kiraz ihracatının masaya yatırılmasıyla teknik hazırlıklar için de başlangıç verilmişti. Son olarak Türkiye Gazetesi ile bitiriyoruz günlük gazete haberlerini. Petrol fiyatları üzerindeki savaş priminin tamamen silindiği bir hafta geride kalırken, buna rağmen Borsa İstanbul'da satış baskısı dikkati çekti diyor Türkiye Gazetesi bir ekonomi haberiyle veda edeceğiz. BIST 100 endeksi geçen hafta %3,13 geriledi ve cuma günü 14.272 puandan kapanış yaptı. Endeks hafta içerisinde 14.871'e kadar yükselse de kazanımlarını koruyamadı. Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesinin ve Fed'den faiz artışı beklentilerinin gittikçe artmasının risk iştahını düşürdüğü ve genel anlamda hisse senedi piyasalarını baskı altına aldığı görülüyor. BIST 100 endeksi için 50 günlük ortalamanın bulunduğu 14.280 seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde ilk direnç 14.850 ve aşağıda ilk destek 13.600'de kendini gösteriyor. Hali hazırda piyasa fonlaması koridorun üst bandı olan %40'tan devam ediyor. Merkez Bankası'nın indirime gitmesi halinde ise ilk etapta politika faizine yani %37'ye geçiş gerçekleşebilir. Bu pencereden bakıldığında Temmuz enflasyonu piyasada bir kırılma noktası olabilir demiş Türkiye Gazetesi ekonomi haberinde. Sevgili dinleyiciler, günlük gazete haberlerinin sonuna geldik. Bir şarkı dinleyeceğiz, ardından konuklarımızla birlikte gündem hafta sonunda sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.2'yi gösterirken TRT Radyo 1'de gündem hafta sonunun ilk bölümüne başlıyoruz. Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek hattımızda. Merhaba Sayın İpek.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Dünya gündemini konuşacağız sizinle. Tekrar bir saldırı akımı başladı İran ve ABD nükleer görüşmelerinin ardından. Neler söylersiniz hem görüşmelere dair hem de gece yaşanan son saldırılara dair?
1: Evet, çok uzun bir zamandır meşgul ediyor gündemi. Üstelik de sürekli kendisini gündeme çıkaracak gelişmeleri bize sunuyor. Sorduğunuz üzere son birkaç gün önce, hatta çok yakın bir geçmişte karşılıklı bir yine saldırı, bir misilleme durumu yaşandı bölgede. Tabii resmin geneline baktığımızda esasında işin çözüme doğru evrildiğini görüyoruz ama yani bu çözülme esasında üretilen bir gerçeklik. Belli bir noktada. Yani neyi kastediyorum bununla? Şimdi biz çok uzun bir zamandır ABD'nin İran'a müdahalesini, İsrail'le birlikte müdahalesini tartışıyoruz. Ancak gelinen noktada ABD'nin başta yola çıktığı hedeflere önemli ölçüde ulaşmadığı bir gerçekliği ifade ediyor bize. Ancak Trump'ın çok başarıyla inşa ettiği bir gerçeklik var. Çok özür dilerim. Nedir bu gerçeklik? Savaş benim istediğim noktada bitti. Ben İran'ı nükleer güç olmaktan alıkoydum noktası. Şimdi burasını neden önemsiyorum? Başlangıçta operasyon başladığında tanımlanan hedeflerin epey dışında. Yani rejim hala ayakta, İran'ın bölgedeki vekil güçleri hala faal ve İran nükleerden enerji elde etme opsiyonunu elinde tutmaya devam ediyor. Peki İran'ı masada ve sahada bu noktaya getiren nasıl bir manevra alanı var? Hürmüz'ü kontrol etmek. Dolayısıyla İran Hürmüz'ü kontrol edebildiği için ve bu yolla küresel ekonomiye etki edebildiği için ABD'nin elini oldukça zayıflattı. Öte yandan ABD uluslararası hukukun dışında ve müttefikleriyle ortak hareket etmediği için yalnızlaştı uluslararası kamuoyunda. Ancak gelinen noktada Trump bir şeyi çok iyi başardı. Anlaşma mutabakatı. Yani hangi alanlarda anlaşma yapacaklarına dair tartışmalara bir yön çizdi. Bunu bir barış ve zafer gibi lanse etti. Dolayısıyla geldiğimiz noktada biz ABD'nin İran'da batağa saplanmadığını tırnak içinde, batağa saplanmadığını, oradan çıkabildiğini, üstelik bir zafer söylemiyle çıkabildiğini görebiliyoruz. Ancak önümüzde 2 aylık bir süreç var. Bu süreç kıran kırana müzakerelerin yapılmaya devam edeceği, masanın, diplomatik masanın çok yoğun olduğu bir süreç. Ancak sahadan kopuk değil. Şimdi biz sahayı masadan ayırmadığımızda sahada güçlü ve etkin olmak gereğini hissediyoruz. Ancak burada birkaç nokta var. ABD'nin pozisyonunu zora sokan ve bu tarafta da İran'ın pozisyonunu zora sokan aktörler var. İlki için İsrail. İkincisi için devrim muhafızları.
0: Sayın İpek, aslında yani, bu konuya da değinmek istiyoruz. Mutabakatta İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durduracağı da yazıyordu yani maddelerde. Onları da görmüştük. Ancak İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Her gün bir ateşkes ve saldırıyı geri çekeceklerine dair artık bir abluka yapılmayacağına dair haber de görüyoruz. Ve gecesine tekrar bir saldırı görüyoruz. Orada durum ne? Orta Doğu'da bu gerilim ne kadar daha sürecek sizce?
1: Şimdi çok doğru bir nokta. İran meseleyi

0: İsrail'i ve Lübnan'ı dahil etti. Ya bu İran açısından bir başarı, diplomatik bir başarı. Ancak öte yandan İsrail kendi güvenliğini, komşu devletlerin güvenliğinin aleyhine inşa etmeye devam ediyor. Bakın ilginç bir şey var. Bir taraftan müzakere ediyorlar Lübnan'la, öbür taraftan saldırılara devam ediyorlar. Bu İran açısından mutabakatın başarısızlığa uğradığı bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Ancak bir şey var. Müzakereler devam ediyor. Dolayısıyla burada Lübnan acaba şunu mu demek istiyor veya şöyle bir gerçeklik mi izliyor? Sahadaki siyasetin karşılığı şu mu acaba? Evet, ben bölgedeki Hizbullah'ın varlığını desteklemiyorum. Dolayısıyla İsrail'in belli bir noktaya kadar müdahale etmesine göz yumuyorum. Ancak ben İsrail'le nihayetinde bir barış yapmak istiyorum. Ancak öte yandan İsrail diyor ki benim sınır güvenliğim, benim ulusal güvenliğim, Lübnan'ın ulusal güvenliğinin içinde başlıyor. Ve bu aslında İran'la ilişkilendirdikleri Hizbullah'ın bölgedeki varlığını sona erdirmek için operasyon yürütmesi. Yani taraflar zımni olarak bir şeyler konusunda anlaşmış görünüyor. Ancak İran bu meseleyi ABD ile olan siyasetine yansıtıyor ve diyor ki mutabakata aykırı bir gelişme var. Öte yandan Hürmüz'de etkin olmayı sürdürmek zorunda. Yani İran eğer Hürmüz kozunu elinden çıkartırsa dolayısıyla ABD karşısında çok etkin bir konumda olmayacak. O nedenle Umman'ın tarif etmiş olduğu güvenlik geçişi kabul etmedi ve müdahale etti. Hemen peşinden ABD misillemesi geldi. Bu da tabii akıllara başka bir soruyu getiriyor. Acaba İran'da devrim muhafızları ile sivil yönetim arasında bir anlaşmazlık mı var? Çünkü birisi diplomasiye daha yatkın, çözüme bir an önce ulaşma taraftarıyken, sivil iktidardan bahsediyorum. Öbür yandan devrim muhafızları pozisyonunu hiçbir maliyet karşısında terk etmemekten yana. Ancak bunu belli bir süre izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: Tabii önümüzdeki haftalarda yeni yeni haberler mutlaka çıkacak ve saldırıların tabii ki bitmesini öngörüyoruz. Mutabakat bittiğinde en azından bir anlaşma imzalanırsa. Ancak yine de sizin söylediğiniz bu kontrast hem yönetim hem de devrim muhafızları arasındaki bu kontrast aslında rejimin geleceğini de net bir şekilde belirleyecek gibi görünüyor orta vadede. Bir başka tarafa geçelim. Kuzeyimizde süren, Avrupa'da süren bir savaşa geçelim. Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'ya ağır saldırılar yaptığını ve Rusya'nın da İstanbul'da hazırlanan bir mutabakat metnine geri dönebiliriz, üzerinde konuşabiliriz dediğini biliyoruz. Türkiye'nin denge politikasının bu süreçte işe yaradığını görüyoruz aslında. Çünkü Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafsız bir arabulucu olduğunu düşünmüyor ve Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk rolünün daha etkin olacağını düşünüyor. Sizce yakın zamanlarda böyle bir arabuluculuk rolünü Türkiye üstlenir mi ya da yakında bir anlaşma görüyor musunuz?
0: Şimdi Rusya'yı çalışanlar, Rusya okuması yapanlar şunu çok iyi takdir edecektir. Türk diplomasisi Rusya'da ciddi olarak itibarlı. Yani Türk diplomatlara duyulan güven tam. Çünkü Türklerin perde önünde ve perde arkasında aynı şeyi söylediğini ileri sürüyorlar. Dolayısıyla bizim bu duruşumuz taraflar arasındaki güvenilir bir partner olmamızı, her iki tarafında ulaşabildiği bir komşu veya görüşmeci veya kolaylaştırmacı veya arabulucu olmamızı sağlıyor. Bu bir gerçek. Bunu bir kenara koyalım. Öte yandan ABD'nin bu meselede arabuluculuk rolünü belli ölçüde aşındırdığını kabul etmek lazım. Çünkü Rusya bunu doğrudan söylüyor. Ancak başka bir gerçeklik daha var. Şuna değinmek isterim. Şimdi Rusya major taleplerinde ısrarcı. Zelenski gitsin istiyordu. Başta hatırlayalım. Ukrayna silahsızlandırılsın istiyordu. NATO'ya girmeyeceğine dair bir taahhüt istiyordu gibi gibi. Bu konularda taviz vermiyor. Bakın az önce Trump'ı konuştuk. Trump başta talep ettiklerinde süreç içinde esnedi ve ben zafer kazandım söylemini inşa etti. Ancak bu tarafta Rusya'nın Putin'e daha doğrusu bu denli esnek olmadığını görüyoruz. Peki esnek olmadığında karşı taraf ne yapıyor? Bakın Ukrayna bugün savaş konusunda, savunma sanayi konusunda çok ciddi mesafe kat etti. Ve artık savaşı Rusya'nın içine aktarabilecek kabiliyeti kazandı. Bir, iki, bu onayı almış görünüyor. Kimden? Batılı müttefiklerinden. Dolayısıyla Rusya çok dar bir seçenekler havuzuyla karşı karşıya. Ya çok ciddi bir operasyon, bunu ben son 2-3 haftadır dillendiriyorum. Ya çok ciddi bir operasyon, çok büyük bir sahada karşılığını göreceğimiz müdahale bekliyorum. Veya bu durumu artık biz iki devlet arasında bu krizi normalleşmiş bir uluslararası işleyiş halinde görmeye devam edeceğiz. Türkiye'de taraflar bir araya gelir mi? Elbette gelebilir. Peki sonuç alabilir mi? Dediğim gibi Rusya major taleplerde ısrarcı. Ukrayna ise bunu vermeyecek ölçüde güçlü bir şekilde destekleniyor. Dolayısıyla bir çıkmaz. Bunu ne kırabilir? Rusya'nın sahadaki inanılmaz korkunç bir müdahalesi veya bu durumun uluslararası ilişkiler açısından normalleşmiş bir kriz olarak kabul edilmesi. Yani nedir? Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün artık sağlanmadığı, Rusya'nın bu ilhakının tanınmadığı ama artık sorun olmaktan çıktığı bir durumdan söz ediyoruz. Yani mesele sanki biraz buraya doğru evriliyor gibi geliyor bana.
1: Sayın İpek, şunu da konuşmak gerekiyor mutlaka. Rusya'nın Ukrayna dolayısıyla NATO kıskacına girmek istememesi gibi Avrupa kıtasında başka tehlikelerle de baş etmesi gerekiyor gibi görünüyor ilerleyen dönemde. Çünkü bir Moldova-Romanya yakınlaşması var. Rusya'yı nasıl etkiler bu?
0: Şimdi dediğiniz, adını andığınız her iki ülke de eski Sovyet üyesi. Dolayısıyla bölgede Rusya'nın doğal olarak etkin olduğunu öngörürüz. Ancak Romanya Avrupa Birliği ve NATO üyesi. 90'lı yıllardaki Batı'nın genişlemesini, yani NATO'yu da Avrupa Birliği'ni kastediyorum, Rusya'ya yakınlaştığı bir coğrafya ifade ediyor. Buna mukabil Moldova hala eski koşullarını belli ölçüde muhafaza etmeye devam eden bir aktör görünümündeydi. Ancak son zamanlarda çok dikkat çekici bir gelişme oldu. O da Romanya Meclisi'nde Moldova ile birleşme sürecini başlatmayı veya en azından bunu tartışmayı öngören bir yasa tasarısı. Kendi karar süreçlerinde sessiz kabul dedikleri bir yöntemle, yani teklif edildi ve reddedilmedi. Dolayısıyla kabul edildi gibi bir pratikle Romanya ve Moldova arasında birleşmenin tartışılacağı, bu konuşmanın gündeme geleceği bir süreç. Bu kolay bir şey değil. Devletler kolayca topraklarını terk etmezler. İktidarlar egemenliklerini kolayca terk etmezler. Bu çok ciddi bir istisna olur. Siyasi tarihe not düşülür. Bunu Balkanlar'da gördük. Sorunlarını da hala yaşamaya devam ediyoruz. Ne var ki Moldova konusu oldukça kritik, çünkü biz Rusya'nın saha hakimiyetini, yani alan hakimiyetini kaybettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla Moldova ile Romanya arasında dile gelen olası bir birleşmenin acaba Moldova'yı otomatik olarak Avrupa Birliği'ne dahil eder mi, otomatik olarak NATO'ya dahil eder mi tartışmaları aslında belli bir süre tartışılacak, hatta giderek daha çok gündeme gelecek. Çünkü bu ciddi olarak uluslararası ilişkiler sisteminde bir istisnayı ifade ediyor. Ancak şunun altını çizelim. Bu iki devletin birleştiği anlamına gelmez. Bu iki devletin birleşmesinin çok kolay olduğu anlamına gelmez. Ancak çok ciddi bir gerçekliktir. Kabul etmemiz lazım. Taraflar bu olasılığı kenara itmiyor. Dolayısıyla böyle bir olasılık, iki devletin birleşmesi ve Avrupa Birliği sınırlarının, bir ihtimal NATO sınırlarının Rusya'nın aleyhine olacak şekilde genişlemesi, elbette ki uluslararası jeopolitik olarak anılmaya değer, tartışılmaya değer ve bir süre ciddi olarak konuşulacak gibi duruyor. Çünkü Moldova'da Avrupa Birliği'ni isteyen tarafla Rusya'yla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini düşünen taraf arasındaki makas Avrupa Birliği'nin lehine açılıyor. Böyle bir gerçeklik söz konusu.
1: Sayın İpek, son olarak bu kadar aslında kötü konudan konuştuktan sonra Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk dünyası açısından önemli bir şeyden bahsedelim. Özbekistan ve Kırgızistan arasında tarihi bir adım atıldı. Nasıl değerlendirirsiniz Türk dünyasının geleceği için?
0: Şahsen benim açımdan çok sevindirici. Uluslararası ilişkiler açısından da çok olumlu. Ama en nihayetinde Türk dünyasının kurumsallaşması ve inşa olması açısından son derece kıymetli bir adım. Neyden bahsediyoruz? Özbekistan ve Kırgızistan arasında toprak düzenlemesi, sınır düzenlemesi yapılması ve devletlerin birbirine toprak vermesi. Peki neden böyle bir takas söz konusu oldu? Uluslararası ilişkilerde enklav dediğimiz bir şey var. Yani bir devletin toprağının başka bir devletin içinde yer alması. Türk dünyasına baktığımızda bu örneklerin çok sık olduğunu görüyoruz. Özellikle Fergana Vadisi'nde. Bilenler Fergana Vadisi

0: arazisinin çok verimli topraklara sahip olduğunu, çok bereketli tarım arazilerinin olduğunu ve geçimin önemli bir kaynağı olduğunu bilir. Sovyetler Birliği bu coğrafyaya ayrı bir önem vermiştir. Ancak her büyük imparatorluğun yaptığı şeyden birini yapmıştır. Devletleri birbiriyle kolayca ilişki kurmalarını engelleyecek bir toprak düzenlemesi. Bu Özbek Kırgız sınırında da söz konusuydu ve taraflar bunun için çatışmıştı da. Ya biz Türk dünyası açısından çok kayda değer gelişmeleri izlerken bölgede aslında reel politik açısından zorlayıcı konuların olduğunu görmek durumundayız. Ancak Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki bu gelişme çok ciddi bir iyileşmedir. Çok ciddi bir entegrasyondur. Bu hem çatışmaları ortadan kaldıracak bir gelişmedir. Çünkü az önce ifade ettim, taraflar birbiriyle sınırlı da olsa sınırda, siyasi sınırlarında çatışmışlardır. Bu başka devletler arasında da vardır. Özbekistan, Kırgızistan arasında bu mesele çözülmüştür ama Özbekistan devletinin komşularıyla bu anklavları vardır ve belli bir ölçüde çatışma potansiyeli de taşımaktadır. Ancak bu iyi bir modeldir. Bu doğru bir adımdır. Bu bölgede siyasi iradenin bu noktada tecelli ettiğini göstermiştir. Ne dedi? Toprak değişimi, toprak iadesi veya toprak takası çok kolay değil ama uluslararası ilişkilerde var. Ancak bu devletler Sovyetler Birliği'nden miras bir sorunu taşıyorlardı. Dolayısıyla aslında biraz da Rusya'dan konuşmaya devam ediyoruz. Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nin bölgede bırakmış olduğu sorunlar adım adım, yavaş yavaş ama evet, yapısal sonuç üretecek ölçüde çözülüyor. Bu çok kayda değer ve çok memnuniyet verici bir gelişmedir.
1: Kesinlikle. Belki. Çok teşekkürler Sayın İpek bu önemli bilgiler için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizimleydi. Dünya gündemini uluslararası ilişkiler, uluslararası siyaset bağlamında değerlendirdi.

0: Değerlendirdi. Şimdi editör Nihal Sandıkçı konuğumuz olacak. Dünya bu hafta ne konuştu? Onunla da aslında dünya gündemini konuşacağız. Ancak aktüel haberler dediğimiz daha yumuşak yüzüyle sosyal medyada neler konuşuldu? İnsanlar gün içinde neleri merak etti? Bunlardan konuşacağız. Şu anda hattımızda merhaba Sayın Sandıkçı.
1: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın, teşekkür ediyoruz
1: Biz biraz
0: katıldığınız
1: tabii
0: için.
1: gündem dışı konuşuyoruz aslında. Onun için sizin bu giriş zorlaşıyor, değil mi?
0: Yani çok da gündem dışı diyemeyiz artık insanlar aktüel
1: Evet.
0: haberlere, dünya gittikçe kötü haberlerin daha yoğun olduğu bir döneme girdi. En azından
1: Maalesef.
0: kaçmak için bu güzel haberlere, aktüel haberlere, ilginç haberlere ihtiyacımız var Sayın Sandıkçı.
1: Evet, teşekkür ederim. Tıp dünyasından bir gelişmeyle başlayalım.
0: Harika.
1: Elbette hepimizi ilgilendirir ve sevindirir diye düşünüyorum. Klinik deneylerin ötesinde kullanıma açılan dünyanın ilk beyin bilgisayar arayüzünden bahsedeceğiz. Daha anlaşılır haliyle aslında beyin çipi. Bu sadece artık hani bilim kurgu, laboratuvar deneyi olmaktan çıkarak tedaviye dönüşmüş oldu diyebileceğimiz bir gelişme. Tıp dünyası için. Şimdi Çin'de küçük bir tabii hikayesini söylemem lazım. Örnek şöyle, bir trafik kazasında boynundan altı felç olan bir hasta üzerinde aslında geçen sene denenmeye başlanıyor bu çalışma. Ve işte Mart ayında da gerçekten meyvelerini veriyor denilebilir. İnsan beyniyle makine arasındaki ilişkinin artık yeni bir eşiğe geldiğinin işaretinden bahsediyoruz. Çünkü beyin çipi yerleştirilen bu hasta, yani ilk Çinli, artık elini kullanabiliyor. Yani biraz böyle düşünerek hareket ettirebildiğini düşünebil şey yapabiliriz, gözümüzün önüne getirebiliriz. Yani omurilik felci geçiren hastalar artık el hareketlerini yeniden öğrenebilir ve bu beyin çipiyle, daha doğrusu beyin bilgisayar arayüzüyle hayatlarını kolaylaştırabilirler diyebiliriz özetle.
0: Evet, harika bir haber.
1: Evet, önemli bir bilimsel tıp alanındaki gelişme diye bunu böyle başa aldım. Ardından hep...
0: Sayın Sandıkçı, isterseniz sırayı biraz karıştıralım. Çünkü aslında sosyal medyada çokça konuşulan başka bir konu var. Avrupa'da büyük bir iklim krizinden kaynaklı sıcaklık söz konusu.
1: Maalesef.
0: Fransızlar pencerelerini neden tebeşirle boyuyorlar ya da pencerelerini beyaz örtülerle kapatmaya başladılar? Ondan bahsedelim isterseniz.
1: Şöyle, hepimiz tabii geçtiğimiz haftalarda izlemişiz de gerçekten artık karşımıza çıkıyor. Çılgıncasına bir bu sıcaktan kaçış için işte nehirlere atlayanlar, klima ve vantilatör satışı için marketleri istila edenler. Tabii ki bu da şu anda konuşacağımız önlem de gündemde. Fransızlar tarafında öyle. Aslında sadece bu tebeşirle camları boyama Fransızların işte önlemi olarak konuşulmuyor. Londra'da da mesela İngilizlerin de farklı bir önlemi var. Şimdi bizim ülkemiz ama aldığı bu Avrupalıların aldığı önlemi bence zaten biliyor ve yıllardır taşrada, belki de işte tatil yerlerinde uyguladığımız bir şey bu. Tebeşirli malzeme diyelim aslında biz buna. Sıcağa karşı bir ev ilacı olarak kullanıyorlar şu anda. Evet, okullarda ve evlerindeki pencerelerde bu boyayla camlarını kapattıklarına dair raporlar şu anda Fransızların ya da Avrupa'nın gündeminde diyebiliriz. Suyla karıştırıp cam üzerine boyuyorlar ki hani biraz böyle ışığa hem izin veriyor hem de ısıyı yansıtan böyle sütlü bir beyazımsı kaplamaya ulaşmaya çalışıyorlar. Doğal olarak güneş ışığını yansıtacaklar. Bir kendilerince formülü aslında biz biliyorduk diyorlar. Yani kullanılan bir şeydi ama İşte aklımıza geç geldi gibi yorumlar da var. Bu işte bir aslında süper soğuk boya türü olarak da tarif ediliyor. Şimdi Londra'ya da geçeyim hemen bu haberi uzatmadan. İngilizlerde de şöyle bir şey var, yoğurt. Onlar da bazı deneyler yapmaya başlamışlar. Yoğurtla boyuyorlar pencerelerini. O da mesela evin sıcaklığını düşüren bir etki yapmış. Neden? Çünkü o süt ürününün ince bir filmini yapmışlar. Biraz daha böyle 3 dereceye kadar en azından daha soğuk olabileceğini de kanıtlamış İngilizler. Böyle diyorlar, ilk başta kokulu bir çözelti olabilir ama yoğurdun boyası kurudukça koku hızla kayboluyor. Bu da

0: başka bir önlem. Hem teknolojiyle hem daha manuel veya ilkel diyebileceğimiz, temel diyebileceğimiz araçlarla evet sıcaktan kurtulmaya çalışıyor Avrupa.
1: Evet, bu sıcaklar devam ederse önümüzdeki günlerde daha ilginç çözümler de görebiliriz. Tabii Avrupa'nın tek problemi bu değil gibi görünüyor. Fransa'da Ebola nedeniyle 5 kişi de tedbir amacıyla karantinaya alınmış. Bununla alakalı neler söylersiniz? Aslında tehlikeli bir haber Türkiye için de.
0: Yani tabii bir yani bu bir tedbir amaçlı önlem. Çünkü şöyle hem tabii tehlikeyi bilmemiz lazım ama bir yandan da bence çok da büyük bir hani felaket zinciri varmış gibi de endişelere kapılmadan bunu takip etmek daha doğru. Fransa'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani yardım görevinden dönenler üzerinden aslında geliyor haber. Çünkü bir doktor da o dönüş yapan doktorlardan birinde Ebola virüsü tespit ediliyor. 5 kişi de tedbir amaçlı karantinaya alınmış. Aslında doktor uçağa bindiği sırada bir belirti yok. Bu nedenle de hani bulaştırıcı bir durum olmadığının da değerlendirmesi yapılmış. Ama şu anda karantina devam ediyor. Avrupa ile ilgili şeyler böyle. Ben aslında bir de şeyi bizim tabii ülkemizde Ankara için hareketli bir haftaya girdik. Hatta günlere girdik. Onun da bir hatırlatmasını yapmak istiyorum.
1: Tabii mutlaka.
0: NATO zirvesi öncesi dinleyicilerimiz mutlaka ister istemez. Tabii herkes bunun etkisi altında takiptedir, özellikle Ankaralılar. 8 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı NATO zirvesi. İşte öncesi alınan önlemleri tabii ki hepimiz çok konuştuk. Ben şöyle küçük bir hatırlatma olsun diye yeniden söylemek istiyorum. 32 ülkenin devlet başkanını ve yaklaşık 100 bakanı ağırlıyoruz. Bu dev bir organizasyon. Onun için Ankara'da Doğu, Batı ve Kuzey, Güney aksındaki en kritik bulvarlar, işte Bilkent Kampüsü içindeki tüm yollar geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Dinleyicilerimiz mutlaka takip ediyordur. Herkes kendi işi, gücü ve rotası sebebiyle elbette haberdar. Ben ama tek şeyi söyleyeyim hemen valiliğin notunu Atatürk, İnönü, Mevlana ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı gibi böyle kilit noktalarda yaşanacak yoğunluğa karşı alternatif yollar var. Dinleyicilerimize biz de şimdiden söylemiş olalım, tekrar hatırlatmış olalım daha doğrusu.
1: Tabii yine de bu hafta gelmeden önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarına, internet sitesine mutlaka baksınlar. Hangi yolların tamamen kapalı olduğuna, hangi yolların saat öğlen 12'den sonra kapanacağına, 12'den itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yolları da oralardan takip etsinler diyoruz. Aslında son haberimiz uzun yıllardır hayıflandığımız, üzüldüğümüz bir mevzuydu. Üniversite bazında ilk 500'e üniversite neden sokamıyoruz, neden bu listeye giremiyoruz dediğimiz, ancak okullar bazında Darüşşafaka herhalde bu başarıya çok yakın değil mi?
0: Hem çok yakın hem de ben şöyle küçük bir tırnak yapayım orada. İlköğretim düzeyinde biz uluslararası alanda çok başarılı okullarımız ve öğrencilerimiz var. Bunu bir şey yapalım, böyle bununla bir gururlanalım genel olarak. Ama biraz böyle biz herhalde sınav dönemlerinde çocukların bu ilgisini ya da bu başarısını hafif göz ardı etmek durumunda kalıyoruz. Onun için evet, üniversiteler ayrı bir taraf. Bizim bugünkü gündemimizde Darüşşafaka eğitim kurumları var. Evet, bizi gururlandıran bir başarıyla ülkemizi temsil ettiler. Dünya genelinde bir eğitimde örnek uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan uluslararası bir etkinlikte dünyanın en iyi okulları ödülleri bu. Ve orada zorlukların üstesinden gelme kategorisi var. İlk 10 finalist okul arasında Darüşşafaka eğitim kurumları da yer aldı. Onun için Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından bahsediyoruz Darüşşafaka deyince ve eğitimde örnek uygulamaları bu dünya çapında görünür kılmayı amaçlayan bu derece önemli bir platformda tarihi bir başarıya imza attılar. O yüzden biz de böyle bugünün önemli gündemlerinden biri, konularından biri yaptık. Hepimiz biliyoruz, babası veya annesi hayatta olmayan ya da maddi olanakları iyi bir eğitim için yetersiz başarılı öğrencileri tam burslu yatılı ve de işte uluslararası anlamda bir aslında şeye başarıya hazırlayan bir okuldan, kurumdan bahsediyoruz. O yüzden küresel ölçekte de takdir gördüğünü hepimiz biz de buradan görmüş olduk.
1: Evet, bu bölümü mutluluk verici bir haberle kapatmak da güzel oldu gerçekten. Çok teşekkürler Sayın Sandıkçı bu keyifli
0: Ben
1: bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, editör Nihal Sandıkçı dünya bu hafta ne konuştu bunu aktardı bize. Kısa bir ara vereceğiz, ardından üçüncü konuğumuzla sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.29'u gösterirken gündem hafta sonuna devam ediyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer hattımızda günlük hayatta yapay zeka kullanımlarına dair önemli bilgiler aktaracak bize. Merhaba Sayın Demirer.
1: Merhaba, iyi pazarlar, nasılsınız?
0: Teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten önemli bir konu konuşacağız çünkü yapay zeka artık hayatımızın tam merkezine oturmuş durumda, birçok alanda kullanıyoruz. Peki yapay zekada yeni döneme geçildiği ile alakalı ciddi haberler ortaya çıkıyor. Bu yeni dönemi nasıl aktarırsınız dinleyicilerimize?
1: Şöyle bir şey Hakan Bey, şu ana kadar yapay zeka kullanımları hep modeller ve modellerin popülaritesi üzerinden gidiyordu. En büyük model her işi yapsın, süper model dediğimiz modeller vardı. İşte bunların popüler isimleri var. İşte birbirleriyle şey yapıyorlar, hepsi en iyi model budur diye kendileri çıkıyor. Fakat şimdi bu bakış birazcık değişiyor. Japonya merkezli Fugu diye bir sistem, Fugu ve Fugu Ultra diye bir sistem. Bu sistemi biraz farklı değiştiriyor. Şöyle yaklaşmışlar, bir acil servis mantığıyla yaklaşmışlar. Triyaj dediğimiz bir mantıkla. Siz komutu giriyorsunuz içeri, triyaj sizin size uygun doktora öneriyor ya acil serviste. Bu da aynı şekilde size uygun yapay zeka modelini, en efektif olanını öneriyor. Ve siz yapacağınız işte hangisi daha iyiyse ona yönlendiriliyorsunuz. Bunun şimdi belli avantajları, belli dezavantajları var tabii ki. Yani bir avantajı, bir kere bütün yapay zeka modellerini tamamını takip etmek zorunda değilsiniz. Hepsine hakim olmak zorunda değilsiniz. Siz işinizle ilgilisiniz. Yani ne istediğiniz sorguyla ilgilisiniz. O sizin için bunu yapıyor. Bu avantajlarından bir tanesi. İkinci avantajı doğru modeli çalıştırıyor. Ve birebir başka bir yerde hata yapabilecek ya da halüsinasyon görebilecek bir modelle vakit kaybetmiyorsunuz. Ve birbirlerine bağlı kalmak yerine bir tane yapay zekayı bağlı kalmak yerine farklı sistemleri yöneten bir yapı kuruyorsunuz. Aslında bir orkestra şefi gibisiniz gibi düşünelim burada. Size onu sağlıyor. Orkestrayı sağlıyor ve nereye gideceğinizi, bu bütün bu notasyonu sağlıyor. Şimdi burada avantajları çok fazla. Çünkü hem uygunluk, hem enerji kullanımını doğru regüle etmesi, hem veri kullanımını doğru regüle etmesi, hem de isteğinize cevap verebilecek daha düşük modellerin de buradan faydalanıyor olması. Çünkü isteğiniz illa böyle çok yüklü bir modelin koca bilgisayarını çalıştırmaya yetecek bir şey olmayabilir. Şimdi sorun tarafına gelince burada bir başarı ve başarısızlık soru, kim yüklenecek sorunu çıkıyor. Yani olur da bir hata çıkarsa bunu kim yaptı? Hangi yapay zeka yaptı? Şimdi biz bugün X bir yapay zeka, bir sorgu yönelttiğimizde bize halüsinasyon ya da yanlış bir bilgi verdiği zaman diyoruz ki hata yaptın. Bunu yapma ya da ben bunu bu işte kullanmayacağım. Demek ki sağlıkla ilgili sorunlarımı burada yapmayacağım. Çünkü bu yanlış bilgiler veriyor gibi şeyler. Ya da işte avukatlıkta ya da legal şeyleri bilmiyor bu yapay zeka diye bir çıkarım yapabiliyoruz. Şimdi burada karşı tarafta bir olası bir hatanın sahibi aslında çok fazla yok. Bu dezavantajlarından bir tanesi. Sorumluluk bulanıklaşıyor diyorlar bunun için. Ve hangi model yanlış yaptı, hangi kararlar nerede bozuldu sorunu çıkıyor. Fakat güzel tarafı şu, iyi bir yapay zeka modeli olan Anthropic'in yapay zekalarının iki tane güçlü modeli. Bir tanesi halka hiç açılmamıştı ama bir tanesi açılmıştı. Hatta ben de kullanmıştım. Fable modeli kapandı. Yani siyasi nedenlerle kapandı. Şimdi ona güvenip de bir projeye başladığınızda bir yapay zeka modeli kapanabiliyor. Bunlar sonuçta tüzel firmalar ve iflas edebiliyor, yok olabiliyor, çökebiliyor. Bunların da önüne geçiyor bu tip sistemler.
0: Sayın Demirer, aslında yapay zeka ortaya çıktığından beri konuşulan iki önemli konu var. Birincisi,

0: nasıl kullanacağımızla alakalı. İkincisi de kişisel bilgilerin ne kadar korunacağı ve bununla alakalı regülasyonların ve reaksiyonların ne kadar hızlı verileceği, hızlı karar alınacağı ile alakalı. Şimdi tek bir çok güçlü yapay zeka yerine farklı yapay zekaların birlikte çalıştığı bir sistem daha güvenilir mi oluyor, yoksa aslında bizim bu konuda korkmamız gereken daha çok mesele mi var?
1: Aslında biraz daha güvenilir. Burada da risk dağılıyor. Çünkü siz bir sorguyu hep aynı yapay zekadan yapmadığınız için sizin profilinize dair bir oluşum oluşturamıyor karşı tarafta. Yani sizi modelleyemiyor. Ama sürekli aynı yapay zekayı kullandığı, yani şu ana kadar yaptığımız gibi sürekli aynı yapay zekayı kullandığımız zaman bizim hangi cevaplara ne reaksiyon verdiğimizi, hangi cevaplarla devam ettiğimizi öğrenerek bize ona göre bir dil geliştiriyor. Yani herkesin çok kullandığı popüler yapay zekalar artık o kişiye göre şey veriyor.

0: yanıt veriyor. Bunu hepimiz şahidiz. Bizler de şahidiz yani kullanıcı olarak. Şimdi bu risk dağılmış oluyor. Hep bir mesafe ve bir elek tarafı var. Yani birebir yapay zeka ile birebir muhatap değiliz aslında yapay zeka üretenle. Dediğim gibi yani bir melodimiz var. Orkestra şefine veriyor. Orkestra şefine veriyoruz ve o onu kimin çalacağını gösteriyor. Orada güzel bir sistem var. Ya da demin söylediğim gibi bu hastane şeyi, yani bir hemşire hangi doktora gitmem gerektiğini söylüyor bana. Triyaj bölümünde beni ayırırken. Şimdi bu sistem bizi koruyor. Hem veri tarafımızın riskini bölüştürüyor hem de hata tarafından koruyor. Fakat burada bu orkestrayı yöneten sistem çok da manipüleye açık bir sistem. Bir de en büyük şey bu nerede yönetilecek? Yani bu kadar büyük bir yapay zeka enerjisi ve veri yükü nerede olacak? Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi şu anda bu Hakan Bey. Yani tamam herkes yapay zeka modelliyor, yapıyor ama alttaki işlem gücü ve enerji gücü ve çip altyapısı herkeste yok maalesef. Bunu hatta şöyle bir analojiyle anlatıyorlar genelde. Çok sık denk geliyorum. Sizler de gelmişsinizdir. Altına hücum zamanındaki kürekçiler empatisini kuruyorlar. Altına hücum zamanında en çok parayı kürekçiler kazandı. Fakat şöyle bir gerçek de vardı orada. Onun üstüne çıkıp yeni bir şey söylemek gerekiyor. Kürek bulamadığın zaman en kötü ihtimalle tahtayı oyarak bir kürek yapma şansın vardı. Şimdi biz burada yapay zeka geliştirdik. Fakat çipi ve veri merkezini bulamadığımız zaman bunu yayınlama şansımız yok. Ve bunu dağıtma şansımız yok. Burada da SpaceX'in Colossus diye bir yeni veri merkezi şirketi lanse edildi. Ve bu şey yaptı. Bunlar ortaya geldi. Yani SpaceX sadece roketle ya da kendi yapay zekası olan yani o X'in ve Grok'un altyapısını sağlamak dışında mesela işte iyi bir yapay zeka olan Reflection diye bir firmaya aylık 150 milyon dolarlık fatura kesiyor. Sadece veri merkezini kullandığı için. Çünkü artık model yapmak bir tarafa, bu modeli eğitmek, çalıştırmak için işlem gücü lazım. Ve işlem gücünün içinde çip, enerji ve dev bir veri merkezi yatıyor. Daha önce bu veri merkezlerini kullanmıştık. Denize taşınması, suyun altına taşınması, farklı yerlerde soğutmayı şey yapabilecek veri merkezleri olabilir mi diye. Fakat bu ihtiyaç büyüdükçe ve talep de daha doygunluğa bile ulaşmamışken, yani doygunluk safhasına değil ya da daha çok başındayken dev bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor. Yani yapay zeka ekonomisinde görünmeyen dev bir katman var burada. Bir önceki dünyada diyeyim, petrol kuyusu olan ne kadar güçlüyse şimdi veri merkezi olanlar da o kadar güçlü. Bu da şöyle bir şey getiriyor Hakan Bey. Yani yapay zeka üretmek tamam bir devletin ya da bir bölgenin politikası olabilir. Fakat veri merkezi sahibi olmak da ayrı bir güç.
1: Sayın Demirer, biz aslında bu yapay zekaları kim kontrol edecek, yapay zeka kimin elinde olacak sorusuna daha cevap bulamamışken artık yeni bir sorumuz daha var. Bu modeli çalıştıracak altyapıyı kimler elinde tutacak, bunların kontrolü nasıl sağlanacak? Bununla alakalı bir yenilik var mı peki?
0: Yani bununla ilgili işte anlattığım gibi bu veri merkezleri tekelleşme yolunda gidiyor. Çünkü bunlar çok ciddi para ve güç gerektiren şeyler. SpaceX'in yaptığı Colossus şu andaki iyi bir veri merkezlerinden bir tanesi. Sadece yapay zeka üretmiyor bu firma. Yani Grok'u çalıştırmıyor. Ve yeterli çip ve enerjiyi sağlayarak diğer yapay zeka şirketlerine bunu kiralıyor. Ve mottosunu şey diyor. Diyor ki sen yapay zekayı üret. Yani zekayı sen üret. Elektrikli işlem gücünü ben vereyim sana. Bu kurulan şeyler de yapay zekalar kadar sivil değil. Sonuçta hala bu genel ikonik bir şey vardır ya, garajda oturduk da bir fikir bulduk. Yapay zekada hala o şans var. Ama bir evin garajında ya da bir evin odasında oturup da veri merkezi oluşturma şansımız yok maalesef. O yüzden devlere birazcık mahkumuz. Birazcık görünmeyen orkestra şefleri, hatta yani demin söylediğim gibi kim yönetiyor kısmında değil, nerede yönetiyor kısmı ortaya çıkıyor. Çünkü bu konser sorunu, yani bu olmazsa yapacak hiçbir şey yok. Tüm altyapıyı sağlıyor ve bu altyapı sağlandıkça da işin şekli şemali değişiyor. İletişim şekli değişiyor. Mesela Eleven Labs diye bir firma var.

Ve bu ses klonlama ve ses teknolojileri üstüne iyi bir yapay zeka, en başından beri olan bir yapay zeka, yeni bir reklam motoru duyurdu. Ad Engine diye yeni bir reklam motoru duyurdu. Çok fazla reklam motorları var. Bu aslında reklam ajansı gibi çalışan bir motor. Bir reklamı alıyor, yani kendi yarattığı ya da sizin zaten mevcutta yarattığınız, yani eski konvansiyonel tarzda yarattığınız bir reklamı alıyor ve bunu

ya belli bölümlerini çıkartıp tekrardan ikinci fazda verirdik ama bu raporlar bize gelirdi. Şimdi bu takibi o an yaptığı için, anlık olarak yaptığı için anlık olarak da bunu değiştiriyor. Ve bu bambaşka bir bakış açısı. Yani sizin ilk başta yola çıktığınız şey dönemsel olarak çok değişebiliyor. Geçen hafta sizlerle konuştuk. Bir kahve firması Kore'de öyle büyük bir hata yaptı ki global bakış açısıyla ciddi şeylere, protestolara neden oldu. Şimdi bunların göz ardı edebiliyor. Çünkü bunu önlem bulup yapabiliyor. Ama handikapı da var. Handikapı da şu, her şeyin birbirine benziyor olma olasılığı. Çünkü evet, beğeniler trendleri oluşturuyor ve trendler de birbirine benziyor.

0: daha çok izlenmeye çalışıyor. Ya burada ciddi yapay zekanın getirdiği yol bizi birazcık daha trende ve her şeyin birbirine benzediği bir yola iterken bunun dışına çıkmak isteyen adi çocuk olan reklamı da buraya sokmaya çalışıyor. Bakalım bu direnç nasıl kırılacak? Bu da izlememiz gereken bir şey. Gerçekten böyle bir bütün reklamlar birbirine benzeyen bir yola mı gidecek ki şu anda şahit oluyorsunuzdur sizler de
1: Maalesef.
0: televizyonda ya da şeyde çok benziyorlar birbirlerine. Acaba bu yolda ısrar mı edecek yoksa gerçekten aradaki o asi fikirler bir anda çıkıp bizim dilimize pelesenk olacak yeni söylemler geliştirecek mi?
1: Sizin Ads Engine örneğiniz aslında az önce sözlerinizin arasında söylediğiniz orkestra şefiyle çok benzerlik oluşturuyor. Ancak tabii ki internette olan bir şeyi yeniden işlemek üzerine, onu kullanarak işlemek üzerine olduğu için yaratıcılık konusunda bir eksiklik olacağını siz düşünüyorsunuz, değil mi? Mutlaka sözlerinizin içinden aslında onu anladım ben.
0: Tabii ki yani yaratıcılık değil burada yönlendirme ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Yaratıcılık şeyini ilk başta Edenci'ne verdiği an görevini tamamlamış oluyor aslında. Ama bu doğru bir şey değil. Özellikle iletişim tarafında. Çünkü sonuna kadar fikrini savunması gereken bir tarafta o kreatif dediğimiz kafa. Ama kreatiflik görevi sadece işin oluşturma bölümünde kalırsa buna ciddi sıkıntılar yol açar. O zaman her şey birbirine standartize olmaya başlar.
1: Tabii.
0: O da büyük bir sorun aslında.
1: Bu aslında yapay zekayı kullanımda doğru promptu girmenin önemini de biraz azaltacak gibi görünüyor. Çünkü artık istediğinizi direkt olarak farklı farklı yapay zeka modellerinin bir arada çalıştığı sistemde bir şekilde dengeleyecekler. Herhangi bir prompt da kendi içinde düzeltilebilir olacak. İlginç günler bekliyor bizi aslında. Her hafta, her ay yeni haberlerle karşılaşıyoruz yapay zeka ile alakalı. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda da sizden bilgi almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Demirer.
0: Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer, günlük hayatta yapay zeka kullanımlarıyla alakalı önemli bilgiler verdi bize. Saatimiz 8:43'ü gösterirken kısa bir araya gidiyoruz. Ardından dördüncü ve son konuğumuzla gündem hafta sonunda sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, gündem hafta sonunda son konuğumuz kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz hattımızda. Merhaba Sayın Öksüz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bu haftanın kültür sanat haberlerinde neler var Sayın Öksüz?
1: Şimdi okullar kapandı Hakan Bey. Yaz tatili de resmen başlamış oldu. Kimileri seyahat planları yaparken kimileri de şehirde kalarak kültür sanat etkinliklerini keşfetmeye hazırlanıyor aslında bu önümüzdeki günlerde. Yaz ayları müzelerden festivallere, konserlerden açık hava etkinliklerine kadar yine en hareketli dönemlerinden biri aslında. Bu hafta da Türkiye'nin dört bir yanından dikkat çeken kültür sanat gelişmeleri, vizyon filmleri, sergiler ve yeni kitaplardan haberlerimiz olacak. Öncelikle aslında bizim için önemli olan bir haberle başlayalım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Sümele Manastırı'nın bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanarak yeniden ziyaretçilerle buluştuğunu bildirdi. Bu tabii ki çok önemli bir gelişme aslında yaz aylarına denk gelmesi de. Hem açık hava müzeleri ve öğren yerlerinin uzun ziyaret imkanı sağlıyor bu şekilde. Ayrıca gece ziyaretçileri ve özel etkinliklerde tarihi mekanları farklı bir deneyime dönüştürüyor. Hani bu haberi paylaşabiliriz.
0: Aslında gece ziyaretleri gerçekten bu anlamda özellikle konu yaz ayları olduğunda çok daha güzel bir etki yarattı değil mi Sayın Öksüz?
1: Evet, kesinlikle. Biz diğer önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Farklı müzeler, işte Efes gibi, Kapadokya'da birçok açık hava müzeleri ve antik kentler gece müzeciliğine başladı ve Eylül ayına kadar da açık olacak. O yüzden önemli bir ziyaret imkanı sunuyor aslında.
0: Evet, başka hangi şehirlerimizde önemli haberler var?
1: Başka aslında Bursa'dan güzel bir haberle devam edelim. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 3. kez kültür sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak. Ve 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe sahipliği yapacak şehir. Tabii tarihi mirasını sanatla, işte köklü mutfak kültürü ve lezzet noktaları seçkisiyle ziyaretçileriyle buluşacak. Konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan bir festival programı.

0: izleyiciyi bekliyor. Bursa'yı da yazın en renkli kültür sanat destinasyonlarından biri haline getirecek.
1: Bir başka Osmanlı başkentinden de haber var herhalde. Edirne Bienali ile alakalı bir şeyler okudum. Onunla alakalı neler söylersiniz?
0: Evet, Edirne Bienali aslında bu hafta son ziyaretçilerini bekleyecek. Çünkü 21 Mayıs'ta kapılarını açmıştı köprüler temasıyla. Şimdi kapanışa doğru da Edirne'de de çağdaş sanatın sürekliliğini sağlayacak yeni projelerin ve gelecek bienallerin de müjdesini veriyor bu bienal. Kentin kadim bir hafızası var ve geleceğin sanatıyla arasında kurulan bu köprüde uzun yıllar boyunca Edirne'nin kültürel kimliğine katkı sunmaya devam edecek. İlk kez düzenlenmesi de tabii ki bu anlamda değerliydi Bienal'in.
1: Peki geri bildirimler nasıldı Bienal'de?
0: Bienal'in katılım oranı ve uluslararası sanatçı çeşitliliğiyle dikkat çeken bir seçkisi vardı. Edirne'nin de çağdaş sanat rotasına dahil olması açısından da önemli bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yaz ayları geldiğinde tabii sadece tarihi mekanlara ilgi artmıyor. Aynı zamanda günler uzadığı için insanlar iş çıkışında sosyalleşmek için, bir şeyler yapmak için daha fazla enerji de buluyor. Güneş hala tepede olduğu için. O yüzden vizyon filmleri de önem kazanıyor. Vizyon filmlerinde neler var? İnsanlar neler izleyecek bu aylarda?
0: Her cuma olduğu gibi bu cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler vizyona girdi. Komediden bilim kurguya, dramdan animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı bir hafta bu. Sinema severlere farklı dünyanın kapılarını aradacağını söyleyebiliriz. Öncelikle çok sevilen çocuk kitabından uyarlanan Sihirli Hayvanlar Okulu 4 gösterime girdi. Birkaç aylığına yakın arkadaşı İda'nın yanına taşınan ve Winstersen Okulu'nda konuşabilen sihirli hayvanlarla tanışan Mirimam'ın büyülü maceralarını anlatıyor. Yine başka bir filmde Jurassic Park ve Zombieland'ın yapımcılarından gelen Dikkat Kıyamet yapımı vizyona giren filmler arasında. Ve yine rekor bir bütçeyle vizyona giren filmlerden olan Seven Ducks filmi de bu hafta önemli filmler arasında yer alıyor. Bu haberleri paylaşabiliriz.
1: Peki Sayın Öksüz, az önce söylediniz, karneler de alındı, çocuklar artık tatile girdi. Aileler birlikte gidebilecekleri filmler arıyorlar. Vizyonda böyle filmler mevcut mu?
0: Evet, okulların kapanmasıyla birlikte özellikle Sihirli Hayvanlar Okulu hem ailelerin hem de çocukların birlikte keyifle izleyebileceği yapımlar arasında öne çıkıyor. Hani bu filmi önerebiliriz.
1: Tabii eskiye nazaran bir de daha fazla kurs ve daha fazla etkinlik merkezi gözlemliyoruz her zaman. Okulların kapanmasıyla birlikte ailelerin, hem sadece çocuklarının hem de ailelerin çocuklarla beraber keyifli vakit geçirebileceği hangi etkinlikler var?
0: Güzel bir etkinlik aslında uzun bir süredir devam ediyor Mayıs ayından beri. Rami Çocuk ve Sanat Bienali çocukları sanatla buluşturmaya sürdürüyor. Resimli çocuk kitaplarından hareketle hazırlanan Bienal, 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanını çocuklu ve ailelerle buluşturuyor İstanbul'da. Bir diğer haberimiz, Ankara'da Atölye Kids'te 5. Çocuk Şenliği düzenleniyor ve bu hafta sona eriyor. Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde saat 14 ile 19 saatler arasında düzenleniyor bu etkinlikte. CSÖ Ankara'da gerçekleşiyor. Hem İstanbul'da hem Ankara'daki aileler için bu iki etkinliği önerebiliriz.
1: Aslında siz kültür sanat medyatörü olduğunuz için bu konuda da mutlaka fikirleriniz çok önemli. Çocukların, yaz tatiline giren çocukların sanat etkinlikleri neden bu kadar önemli? Ve siz medyayı araştırdığınızda, medyayı gözlemlediğinizde bu çocukların ileride nasıl yaratıcı olabileceğiyle alakalı neler görüyorsunuz gelecekte?
0: Ya öncelikle tabii ki bu etkinlikler bir önceki yıla göre her yıl daha farklı gelişerek ve sanatın farklı disiplinlerine, alanlarla hem çocukların yaratıcılığını geliştiriyor hem de farklı alanlarda öğrenmesine yol açıyor. Çünkü yani tabii ki eğlenme ve yaratıcılık önemli ama aynı zamanda interaktif sergiler ve atölyelerde bu öğrenmeyi oldukça destekliyor. İşte ve bununla da beraber işte konserler, yine işte belki çocukların bu yaratıcılığının buluşturan işte sergiler ve yine bu dijital deneyimler de hem sanatın yaratıcı ve iyileştirici yönüyle buluştururken aynı zamanda biz o alanlarda farklı gelişimlere de tanıklık ediyoruz. Bu anlamda bence çok değerli tabii ki bu etkinliklerin olması ve yaz ayları boyunca da yine farklı kültür sanat merkezlerinde, müzelerde bu tip etkinlikler devam edecek. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Evet, Sayın Öksüz, aslında az önce çok güzel bir yere değindiniz. Bazı etkinliklerin hem görsel hem de işitsel interaktif olması çok önemli. Artık ülkemizde de böyle yerler açılıyor. Sadece Japonya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde görmüyoruz. Örneğin Japonya'da TeamLab örneği gibi, Borderless ya da Planets örneği gibi. Türkiye'de bu konuda ailelerin çocuklarıyla birlikte gidebileceği interaktif neler var?
0: Şimdi dijital deneyim müzesi açıldı malumunuz. Dijital deneyim müzesi bu anlamda çok güzel etkinlikler ve sergilerle çocukları buluşturmaya devam ediyor aslında. Ve yine belirli sergiler kapsamında da çocuklara yönelik etkinlikler de olacak bu yaz. Arter'de ve farklı sergi alanlarında bu anlamda şeyler izleyeceğiz. Tabii ki aynı zamanda farklı öğretici oyunlarda da bunu çocuklara olanaklar sunuyor. Bakalım bu önümüzdeki sergilerde ve atölyelerde neler göreceğiz, onların da haberlerini ayrıca paylaşmış olacağız.
1: Tabii yaz geldiğinde en güzel şeylerden biri de topluca konserlere gitmek, bazı konser festivallerde özellikle konserlere gitmek. Hangi konserler var yaz döneminde?
0: Şimdi beni de çok heyecanlandıran bir konser haberini paylaşmak istiyorum. 33. İstanbul Caz Festivali 30 Haziran'da başlıyor. Bir müzik festivali vardı, o sona erdi. Şimdi caz festivaliyle İstanbul caz severler ve müzik severleri buluşturacak bu festival. 30 Haziran'da Marcus Miller'ın Rewind Smiles projesiyle açılıyor konser. İlk günlerinde de The Sacred Souls ve La Lume gibi farklı projeler ve isimler izleyiciyle buluşacak ve etkinlikler hem işte müze bahçelerinde, Harbiye'de, farklı alanlarda 3 Temmuz'a kadar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Bu haftanın en önemli konser haberlerinden bu aslında ve bunu paylaşabiliriz.
1: Harika. Tabii ki artık birçok önemli sanatçının, dünyaca ünlü sanatçının turnelerinde Türkiye'ye de yer verdiğini görüyoruz. Bu yaz bu konuda gayet hareketli ve güzel geçecek gibi görünüyor.
0: Çok,
1: Sergilere
0: evet.
1: geçecek olursak sergilerle alakalı neler söylersiniz Sayın Öksüz?
0: Sergiler de yine tüm aslında yazın normalde yaz aylarında biraz daha sanat tarafında özellikle sergilerde daha düşüşler olur. Eylül-Ekim dönemi hareketlenir ama bu yaz pek de öyle değil gibi görünüyor. Yine farklı sergi alanlarda, mekanlarda hem karma hem solo sergiler veya da uluslararası sanatçılara ev sahipliği yapan sergiler yine ziyaretçilerle buluşacak. Onlardan ilki de kariyerindeki 70 yıllık çok disiplinli sanat anlayışı ve pratiğiyle en az birkaç neslin öncüsü haline gelen Yoko Ono. İspanya'nın Leon kentinde Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin işbirliğiyle Sabancı Üniversitesi Sarkıt Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor bu yaz. Ve onun kişisel atölyesinin desteğini de alan sergi 67 tarihsel çalışmanın günümüze erişmiş ve özgün biçimleriyle yıl sonuna kadar Emirgan'da ziyaret edilebilecek. Bu tabii önemli bir sergi haberi. Bir diğer haberimiz de Selen Ansen küratörlüğünde Gökyüzü Şeker'den de sergisi Arter koleksiyonda 24 sanatçının eserlerini işte hafıza, göç, yuva ve işte aidiyet teması altında buluşturuyor. İki sergi haberimiz İstanbul'dan, bir diğeri de Ankara'dan verelim. Çankaya'da bulunan Arete'de 16 yıllık serüvenin yıllar boyunca birlikte çalıştığı sanatçıları ve kurumsal hafızasını bir araya getiren bir sergiyle kutuluyor. Aralarında Devrim Erbil, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Burhan Doğançer gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. Sergide ay sonuna kadar ziyaret edilebilir. Bu
1: Harika,
0: sergi önerimizi de
1: harika
0: paylaşabiliriz.
1: sergiler aslında. Ancak
0: Evet.
1: ben kişisel olarak önerecek olursam, mutlaka bu işe yeni başlayanlar, yeni ilgi duyanlar Yoko Ono sergisini mutlaka kaçırmasın diyorum. Sizin bir sergi öneriniz olsa hangisi olur Sayın Öksüz?
0: Ben de Hakan Bey aynı sergiyi önermek isterim. Hem dünya çağdaş sanatının önemli isimlerinden birini Türkiye'de görmek hem de izleyiciyi aktif katılıma davet eden yapısıyla kaçırmaması gereken sergiler arasında yer alıyor.
1: Aslında 2026 yılının da yarısını tamamladık Sayın Öksüz. Sizin aklınızda kalan bu sene en önemli, en beğendiğiniz sergi hangisiydi?
0: Ya güzel sergiler gördük bu yıl aslında. Hem ben Biennale'leri de takip etme fırsatım oldu. Mesela Kapadokya Bienali ilk kez yapıldı ve beni etkileyen bir Bienaller arasındaydı. Yine farklı contemporary'nin uzantısı olan Ice Bloom'da ki işleri çok beğendim. Yine İstanbul Modern'de güzel bir sergiler oldu. Aslında farklı mekanlarda sergiler devam ediyor ama galiba çoklu sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren çalışmalar, biyenerler çok daha dikkat çekici oldu bu yıl aslında.
1: Evet Sayın Öksüz. Son olarak kitaplara geçelim. Aslında önemli kitaplar var. Hem insanlar artık dediğim gibi daha fazla vakit bulabiliyor yaz döneminde, hem de çocuklar daha fazla vakit bulacak. O yüzden güzel kitap önerileri bekliyoruz sizden.
0: Evet, bu yıl çok güzel aslında hem çeviriler, iyi çeviriler okuduk hem de Türk Edebiyatı'nda da güzel romanlar ve öyküler bizlerle buluştu. Onlardan biri de Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Han Kang'ın Nobel konuşmasıyla başlayan deneme şiir günlük ve fotoğraflarından oluşan en kişisel kitabı Işık ve İp Apple Yayıncılık tarafından yayımlandı. Yine Orhan Pamuk'un son kitaplarından Kelimeler ve Resimler de bu aslında son dönem çıkan kitaplar arasında dikkat çekiyor. Tabii yaz tatiline de başlarken birazcık daha akıcı romanlar tercih ediliyor. Benim de tercihlerim arasında bunlar. Diğer yandan da işte deneme ve anı kitaplarında da daha fazla ilgi gösteriyor. Ben bu hafta tek bir kitap aslında önermek istedim. Işık ve İp hem Han Kang sevenler için hem de birazcık daha bu tip romanları tercih edenler için dikkat çekici bir eser olabilir elbette.
1: Tabii yaz aylarında insanlar hangi kitapları merak ediyor, hangi kitapları tercih ediyor? Biz de bu konuyu konuşuyoruz ancak genelde çok satanlarda hep aşk romanları ya da gündelik hayatta dikkatimi tekrar nasıl kazanabilirim kitapları özellikle ön plana çıkıyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu kitapları? Son olarak çok kısa onu da alalım.
0: Bence yani aslında kitap okumak tamamen bir kişisel tercih yani sevdiğiniz türler
1: Evet.
0: işte şeyden bağımsız da birazcık son dönem yeni kitaplardan bağımsız ama psikoloji ve biraz ucundan da hani gerçeksel gelişim diyemeyeceğimiz ama
1: Evet.
0: hani daha çok psikoloji tarafındaki kitaplar benim de daha çok dikkatimi çekiyor. Çünkü okunması yazın daha kolay ve ilgi çekici oluyor. Açıkçası Engin Geçtan'ın da son mesela
1: Harika.
0: psikoloji kitaplarından birisini de önerebiliriz bu anlamda. Yani onun dışında
1: Çok teşekkürler Sayın Öksüz.
0: bu tip
1: Aslında bu haftalık
0: kitapları
1: yeterli.
0: yapabiliriz. Evet tamam.
1: Çok
0: Teşekkür
1: teşekkürler.
0: ederim. İyi hafta sonları.
1: Teşekkürler sevgili dinleyiciler. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksöz bizimleydi. Hem kültür sanat haberlerini aktardı, hem son çıkan kitap ve filmlerle alakalı bizi bilgilendirdi. Ve gündem hafta sonunun bugünlük sonuna geldik. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve ben Hakan Yılmaz. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirten Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Danışmanı Eyüp Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı

0: Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. icazet merasimine katıldı. 133 hafızın sevincine ortak olan Yılmaz, örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir model ifadesi kullandı. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur'da kano ile göle açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adıyaman'da bir iş yerinden alevler yükseldi. Yangında 4 iş yeri zarar gördü, 1 kişi yaralandı. Balıkesir'in Cunda Adası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Hatay ve Sinop'ta meydana gelen tır yangınları kısa sürede söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
5: iyi gelecek. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklamlar.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Han Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Unutma beni.
1: Hülya, kızım al bakayım şu halanın hastane kağıtlarını elimden. Oraya buraya atarım, kaybederim ben sonra.
2: Aman diyeyim anne, kaybolmasın. Ben şimdi işe gidince bunları dosyalar dolabıma koyarım.
1: Hah, iyi. Füsun gelince de ona veririz.
3: Şimdi siz bu doktorun dediklerinden ne anladınız?
1: Ay, ne anlayacağız işte Nadir. Muazzez abla bir hafta daha hastanede kalacakmış. Kan değerlerine, genel durumuna bakacaklar. Sonra da çıkacak hastaneden.
2: Ay canım halam ya. Alzheimer olması yetmezmiş gibi bir de düştü, kalçasını kırdı. Bu yaşta kalçasına protez dokundu.
3: Başına gelmeyen kalmadı kardeşimin. Ah Muazzez, ah. Başında bakıcısıyla ne güzel evinin içinde dolanıp duruyordu.
1: Bununla gelmiş geçmiş olsun Nadir. Şükretmemiz lazım. Bu yaşta bu ameliyatı kaldırması bile mucize. Öyle demedi mi doktor?
4: Annem doğru söylüyor. Bu yaşta düşmeler gerçekten çok tehlikeliymiş.
3: Tamam, bunları ben de anladım da. Sonra eve çıkınca yatak matak bir şeyler dedi doktor.
4: Motorlu yatakta yatması lazımmış halam. Havalı yatak çiltesi koymak gerekmiş yatağa.
2: Protein takviyesi, mama filan bir şeyler daha dedi ya doktor. Beslenmesi de değişecek galiba ha abi.
4: Ya sonra detaylı anlatır herhalde hepsini.
3: İyi de nerede bulunuyor ki o dedikleri? Motorlu yatak filan ne ki?
1: Hı? Canım şöyle ayarlı yataklar var ya Nadir. He. Düğmesine basıyorsun başı kalkıyor. Öbür düğmeye basıyorsun ayağı kalkıyor. O herhalde.
4: Füsun abla bir gelsin. Konuşuruz bütün detayları.
3: Vay be. Bu Alzheimer denen illet neymiş böyle? Semra, sen Füsun'la konuştun telefonda, ne diyor? Hı? Ne zaman gelecekmiş?
1: Konuştum. Kızcağız da mahvoldu tabii. İşlerini, evin düzenini ayarlayıp akşam biner sabah orada olurum dedi. Muazzez ablayı da alıp İstanbul'a götürecekmiş. Tabii en münasibi öyle olur.
3: Muazzez ablam artık evinde kalamaz tabii. Kalamaz da Füsun nasıl götürecek ablamı? Ha? Orada nasıl bakacak?
1: Semra'ya çok iş düşecek, çok.
3: Biz nasıl yardım edebiliriz acaba ona? Bana bakın, şu 9 numaradaki Macit Albay'a mı bir sorsak acaba?
4: Ne soracağız Macit amcaya?
3: Canım işte bu havalı yatağı filan nereden bulabiliriz? Çok bilgili adam. Kesin bu konularda da bilgisi vardır.
4: Baba ya, yani sen de şimdi Macit amca değil de 6 numaradaki Bahri amcaya sorsak?
1: Aa bak o olabilir. Adam emekli öğretmen ya, çevresi de geniş. Bu yataktır, döşektir, mamadır filan. Yani ne bunlar şimdi? Nerede satılır? Ha bak, o bilebilir bunu.
3: Olabilir aslında.
2: Asıl benim diyetisyen arkadaşım var ya Büşra. Onu arayayım. Bu konuları en iyi o bilir bence. Bir yatalak hasta nasıl beslenmeli, ne gibi yiyecek takviyeleri verilmeli.
1: Yaşa kızım. Bak bunu iyi düşündün. Büşra kesin yardımcı olur bize.
3: Beslenmeden önce yatacağı yeri ayarlamak lazım bence.
4: Babam haklı. Yatağı halledersek Füsun abla da kendi yatağıyla götürür halamı İstanbul'a. Bunun için de benim bir toptancı arkadaşım var ya kemer altında. O bize yardım edebilir.
3: Toptancı mı? Ne toptancısı oğlum arkadaşın? Hı?
4: Nevzat yok mu baba? Çorap çamaşır filan satıyorlar. Ya sen de biliyorsun ya.
3: Oğlum çorapçının bize ne faydası olur? Yatakla Nevzat'ın ne ilgisi var?
4: Öyle deme baba. Kaç yıllık esnaf onlar. Nevzat bilmese bile babası Hamdi amca kesin tanıyordur birilerini.
2: Ya aslında ondan bundan bilgi alalım diye çırpınacağımıza doktoruna sorsak ya. Bizim gibi hasta yakınlarına yardım eden bir dernek, danışacağımız bir kuruluş vardır bence mutlaka. Yüz binlerce demans hastası var deniyor bu ülkede. Sadece biz yaşamıyoruzdur herhalde bunları.
5: En çok aldığımız sorulardan birisi de bu hastalığın tanısı konduktan sonra bizim destek alabileceğimiz, bilgi öğrenebileceğimiz bir merkez, kurum var mı? Türkiye'de Türkiye Alzheimer Derneği isimli bir derneğimiz var. Bu derneğin şubelerinde hastanızla ilgili birçok bilgiye ulaşabilir, çeşitli eğitim programlarına katılabilirsiniz. Eğer şehrinizde derneğin bir şubesi yok ise online toplantılar yapabilirsiniz.

0: online destek gruplarına katılabilirsiniz. Dernek dışında daha çok belediyelerin yaşlı bakım merkezleri ve Alzheimer Derneği destekli gündüz bakım evleri de bulunmakta. Ayrıca üniversite hastanesi ve eğitim araştırma hastanelerinin nöroloji, geriatri, psikiyatri ve gerontoloji anabilim dallarında bu hastalıkla ilgili bilgiler alabileceğiniz birimler bulunmakta. Son olarak kayıtlı olduğunuz sağlık ocağının evde bakım birimi var. Bu birimlerden bir evde bakım ya da sosyal hizmet desteği alabilirsiniz. Sakın yalnız olduğunuzu hissetmeyin. Biz buradayız.
1: Ben nöroloji uzmanı Doçent Doktor Armağan Uysal. Hepimize güzel anılar biriktireceğimiz ve onları hep hatırlayacağımız, beynimizin işlevlerini eksiksiz yerine getireceği sağlıklı günler diliyoruz.
2: Unutma beni.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Bugün evlerin içinde tatlı bir telaşla başlayan ama bazen küçük çaplı krizlere dönüşen o çok tanıdık duyguyu konuşacağız. Kardeş kıskançlığı. Kimi zaman gizli bir rekabet, kimi zaman beni artık sevmiyorlar mı endişesi. Ama unutmayalım ki kıskançlık aslında çocuğun sevgiyi paylaşmayı öğrenme sürecindeki en doğal duraklarından biri. Peki bu süreci nasıl yönetmeli? Kardeşler arasındaki o ince duyguyu bozmadan her birine özel olduğunu nasıl hissettirmeli? Bugün uzman konuğumuzla birlikte kavgaları azaltacak ve kardeşlik bağını güçlendirecek pratik çözüm yollarını konuşacağız. Bu önemli konuyu konuşmak üzere bu haftaki konuğumuzsa psikolog Anıl Yazgan. Anıl Bey hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Güzeliyiz, çok teşekkür ederim. Anıl Bey, çok herkesin evlerinde mutabık olduğu bir sıkıntı var, kardeş kıskançlığı.
2: Evet.
1: Anne babaların özellikle üstesinden gelmekte zorlandığı bir konu. Bunu ele alalım dedik bizler de. Dilerseniz hemen ilk sorumuza, konumuza başlayalım. Kardeş kıskançlığı nedir? Hangi noktada problem olarak değerlendirilebilir?
2: Kardeş kıskançlığı aslında patolojik bir durum kesinlikle değildir. Bunu bir patolojik bir durum gibi değerlendirmiyoruz. Bu çok doğal bir, tepkisel bir, gelişimsel olarak tepkisel bir süreçtir aslında. Çocuk için anne baba sevgisi hayattır. Yani bir kardeş geldiğinde çocuk şunu hisseder, sevgi bölünüyor mu? Yani çünkü çocuk dünyayı kendisinden ibaret görüyor, anne ve babadan ibaret görüyor ve bir kardeş geldiği zaman sevgi bölünüyor mu diye tedirgin oluyor. Oradaki korkularla yüzleşmekte zorlanıyor. Biz klinikte davranışa değil bu korkuya bakıyoruz, bu korkuyu incelemeye çalışıyoruz. Eğer kıskançlık geçici ve hafifse normaldir. Ama yoğun öfke, zarar verme, içe kapanma gibi belirtiler varsa orada destek gerekiyor. Zarar vermemeye çalışıyoruz biz çünkü aileye. Bunu da destekle halledebiliyoruz. Diğer türlü zor oluyor.
1: Peki kardeş kıskançlığı kaç yaşında başlar ya da bebeklikte görülen bir şey midir?
2: En sık 2-6 yaş arasında görürüz. Çünkü çocuk bu dönemde ben merkezci düşünür. Ama aslında bebek bile annenin ilgisinin kaydığını hissedebiliyor. Bunu kabullenmekte zorlanıyor. Yaş büyüdükçe kıskançlık daha örtük hale gelir. Küçükken vurma davranışını görüyoruz kardeşe. Büyüyünce de laf sokmayı görüyoruz.
1: Peki kıskançlık aslında kötü bir duygu mu yoksa gelişimsel olarak gerekli bir duygu mudur?
2: Hayır, kesinlikle kıskançlık kötü bir duygudur diyemeyiz. Bu bize bağlanmanın işareti olarak görülür. Sevgi varsa kıskançlık orada oluyor. Önemli olan o duygunun nasıl yönetildiğidir. Çünkü çocuk bu duygunun nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmiyor sadece. Bir duygu var, korkular.

0: çocukları var. Ama bunu nasıl yönetmesi gerektiğini bilmiyor. Aslında bir bağ var dediğim gibi. Sadece o bağa zarar mı gelecek diye korkuyor.
1: Tek çocukken kardeşi olan bir çocuğun psikolojisindeki ilk kırılma ne oluyor?
0: Çocuk için en zor an annenin bebeği kucağında tutmasıdır. Çünkü ilgiyi, alakayı sadece ona veriyormuş gibi hissediyor. Bu çok normal çünkü yürümeyi bilmiyor, konuşmayı bilmiyor, kendisini ifade etmesini bilmiyor kardeşi. Ve annesi, bakım vereni ona yardımcı olmak zorunda. Onu kucağında taşımalı, uyutmalı, besinini vermeli. Ama bebek bunları kabullenmekte, yani ablası veya abisi bunları kabullenmekte çok zorlanıyor. Kucağında gördüğü anda o büyük bir, yani o ilk kucağındaki gördüğü anda büyük bir kırılma yaşıyor. Çocuk o anda fiziksel değil, duygusal olarak yerini kaybettiğini düşünüyor. Tekrardan da dediğim gibi bu korkuları had safhaya çıkıyor. Acaba tahtım sallanıyor mu? Acaba sadece kardeşimle mi ilgilenecek? Onlar ikisi yan yanalar şu an. O onun kucağında, ben ama kucağında değilim diye iç dünyasında büyük bir duygusal olarak kırılma yaşıyor.
1: Peki çocuklar kıskançlıklarını en çok hangi davranışlarla gösterir?
0: Bebekleşme, bebek kardeşine özenir bu durumlarda. O da bebekleşmeye çalışır, bebekleşir. Yemek yeme davranışında problemler görürüz. Yemeği yemediğini söyler, yardım alması, destek alması gerektiğini söyler. Bebekleşme davranışlarını daha sık görüyoruz biz. Veya alt ıslatma olabiliyor, hırçınlık, öfke olabiliyor, vurma davranışı, bebeğe zarar verme veya oyun alanlarında zarar verme, bir yerlere vurma, bir şeyleri kırma, televizyonun kumandasını fırlatma, kırma. O içerisindeki agresyonu, öfkeyi bu şekilde dışarıya atıyor aslında. Anneye yapışma veya bunun tam tersi de olabiliyor. Anneye yapışıyor, sadece anneyle bağımlı olmak istiyor. Hatta bazen şunu bile gözlemleyebiliyoruz. Normalde öğlen uykusu alacakken, 4 yaşındayken, 5 yaşındayken öğle uykusuna ihtiyaç duyduğu halde uyumamaya çalışıyor. Kopmamak istiyor çünkü yalnız bırak.

0: aslında yardım talebi, yardım çağrısıdır. Eğer bunları görüyorsak bir destek alınmaya ihtiyaç var diyoruz.
1: Şimdi destekten bahsediyoruz hep Anıl Bey. Bu noktada nasıl yaklaşmalı anneler? Sıcağı sıcağına diyelim çocuk geldi, yeni bir bebek dünyaya geldi, eve geldi kardeşi. İlk davranışı nasıl olmalı büyük kardeşe?
0: Yani aslında daha öncesinde başlıyor bunun davranışı. Bebek gelmeden önce ön hazırlıklarının yapılması gerekiyor. Bebek odasının beraber süslenmesi, yani sürece dahil edilmesi gerekiyor o ablanın veya kardeşin. Buralarda başlıyor. Geldikten sonra da keza aynı şekilde belki de şu yanlış yapılıyor. Yanlışları konuşacak olursak, sen ablasın, sen abisin. Burada artık bunu kabullenmekte zorlanıyor. Ben artık büyük bir yetişkinim ve artık ben bebeği değilim, ben çocuğu değilim. Yani o zaman bu sevgi gidecek. Yani sevgi bağımız kopacak. Bu yüzden ona bunu yansıtmak gerekiyor. Yani sen abi abla değil, sen de bizim evladımızsın. O da bizim evladımız. Berabersiniz ve senden alınıp bir sevgi başka bir yere gidecek değil. Bizim ikinize de yetecek kadar veya beşinize de yetecek kadar sevgimiz var. Hepinizi kucaklayacağız.
1: Ya da o şu an çok küçük. Onun bizim ilgimize, sevgimize, fiziki yardımımıza muhtaç olduğu için ona şu an özel bir ilgi gösteriyoruz. Ama sevgi olarak hiçbirinizi birbirinden ayırt etmiyoruz anlamında.
0: Evet, işte orada da benim de ihtiyacım var. Ben de küçüğüm. Yani orada o bebekleşme dediğim şey aslında devreye giriyor. Ben de ihtiyaç duyuyorum buna diyor. Ben de o sevgiyi almak istiyorum. Neden o alıyor? Benim de ihtiyacım var. Burada artık o ihtiyaç talebini bu şekilde yaklaştığımız zaman tekrardan talep eden tarafa geliyor.
1: Anıl Bey, bir de şunu da gözlemleyebiliyorum. Bazen kıymetli dinleyicilerimizden de bu şekilde bir dönüşümler oluyor. Mesela 13-14 yaşında bir genç artık belki ergenliğe adım atmak üzere kardeşini kıskanıyor diyor. Küçük kardeşini vuruyor, onun işte eşyalarını almaya çalışıyor ya da paylaşmayı reddediyor diye. Bu kıskançlık yaşı ne zamana kadar normal karşılanmalı?
0: İlk soruda cevabını verdiğim gibi, yani küçükken o vurma davranışlarını ileride laf sokma olarak da görebiliriz. Yani bunu 80 yaşında da
1: Öyle
0: görebiliriz,
1: mi?
0: 60 yaşında da görebiliriz. Kardeş kıskançlığı hiçbir zaman bitmeyebilir. Sadece şekil değiştirir. Yani bu davranış her zaman sergileyebilir. Laf sokar büyüyünce de. Onu kötüler. Her yerde kötülemek ister kardeşini. Çünkü öfke var ya, içeride bir agresyon var ya, o öfkeyle beraber onu kabullenememe var. O gelmeseydi diyor, çünkü ben tek başıma kraldım, kraliçeydim. Taht sadece benimdi diyor, ama o geldi diyor, beni tahttan indirdi diyor. Yani böyle bilinç dışında, bilinç altında bu şekilde düşünceler var aslında. Belki farkında değil bu düşüncelerin. Farkında olsa çünkü bu düşüncelerin ona ait olmadığını, yanlış olduğunu bilecek. Ama bilinç altında çocuktan kalma bu şekilde şeyler olduğu için bunu ileriki yaşlarda farklı şekil değiştirmiş hallerde görebiliyoruz. Yani bu yüzden dediğim gibi tamamen geçmeyebilir, ama bazı şeyler bu acil destek alması gerektiğini sinyalleri oluyor. Bu sinyalleri biz ne kadar erken alırsak, ne kadar erken bunları halledebilirsek, gelecekte de onların arasındaki bağ daha kuvvetli oluyor.
1: Yetişkinlik döneminde de en azından psikolojik bir sorun olmaktan çıkmış olacaktır.
0: Kesinlikle.
1: Peki tahttan indirilme diye bir kelimemiz var. Kardeşler işte o küçük kardeş gelince büyüğü tahttan indirildi. Nedir bu tahttan indirilme?
0: Tek çocuk evin merkezidir aslında. Evin merkezinde o oluyor. Yeni kardeş geldiğinde tahtın kaybedildiğini hissediyor. Bu güç kaybı ciddi bir kriz yaratabiliyor. Yani düşünün, ben kralım burada. Bir kralım. Her istediğim oluyor. Çünkü tek olduğum zaman biraz daha isteklerim de daha çabuk karşılanabiliyor. Maddi, manevi olarak iki türlü de daha çabuk karşılanabiliyor. Böyle olunca da diğer kardeş gelince tahtı paylaşmak zorunda kalıyorlar. İki kişi oluyorlar tahtı paylaşan veya üç kişi, beş kişi oluyorlar. Böyle olunca da bunu kabullenmek de zor oluyor. Yani yetişkinler için de aslında öyle, düşünsenize siz şimdi her istediğiniz karşılanan, her istediğinizin olduğu mükemmel bir yerdesiniz. Cennet gibi bir yer. Her şey oluyor. Sonra birisi daha yanınıza geliyor ve diyor ki, ben de bunu istiyorum, ben de şunu istiyorum. Doğal olarak maddi manevi bunu karşılaması da iki kişiye, üç kişiye bölmesi de daha zor oluyor. Ve bunu fark ettiği andan itibaren diyor ki, ben tahttan indiriliyorum. Acaba onunkiler daha mı fazla karşılanıyor istekleri? Ona daha mı fazla öncelik verir?

0: biliyor. Veya o olmasaydı ben bundan iki tane alacaktım. Dört tane alacaktım. Ama şimdi diyor bölüşüyoruz onunla. Bölüşmeseydik benim için daha iyiydi diyor aslında. Bunun gibi tahttan indirildiğini fark ediyor. Veya öyle düşünüyor. Bunu paylaşmakta zorlanıyor. Ardından da bu gibi problemler geliyor. Bu da öfke olarak geliyor. İşte bu öfkeleri görüyoruz.
1: Peki hep anne baba tutumlarından bahsettik. Bilinçsizce yaptığı hangi tutumlar kıskançlık duygusunu tetikliyor çocukta?
0: Kıyaslama. Aslında en çok bizim gördüğümüz hatalardan bir tanesi kıyaslama. Bak kardeşi ne kadar uslu. Bu cümle çocuğun özgüvene direkt olarak zarar veriyor. Aslında usluysa da sürekli uyumlanıyorsa da orada da bir sorun olabilir çünkü. Yani neden sürekli uyumlanıyor bana? Neden anne babaya sürekli uyumlanıyor? Neden bir şey talep etmiyor? Aslında belki orada da bir problem var. O da başka bir boyut problemin. Ama diğerinde de gördüğümüz bu kardeş kıskançlığındaki en büyük hatalardan bir tanesi kıyaslama yapılması. Yani o kitap okumayı sevmiyor olabilir. Diğeri de çok seviyor olabilir. O onun yeteneğidir. Yani tabii ki herkes kitap okumalı belki de. Herkes belli bir düzeyde kitap okusun. Bu güzel bir şey. Kitap okumak güzel bir şey. Ama diğeri günde 3 saat kitap okumayı çok seviyor. Çok uslu, akıllı, istediği gibi. Yani ebeveynin istediği gibi bir çocuk. Günde 3-4 saat kitap okumak istiyor. Diğeri de belki spor alanında çok aslında iyi bir durumda, keşfedilmedi. Veya sanat alanında, resim alanında çok güzel bir keşfedilmemiş içeride bir şeyler var. Ama kıyas yaparsak, aa işte abin, ablan çok güzel okuyor veya kardeşin çok güzel, sen de işte kitap okumaya devam et veya tam tersi. Ya o ne güzel resim yapıyor, sen de resim yap, sen de şöyle yap. Bir şeylere ne kadar zorlarsak bu da o öfkesini dışarıya çıkartıyor, üzüyor. İçerideki duygular kırılıyor yani duygusal olarak bayağı bir yıpranma yaşıyor esnada.
1: Peki kardeş kıskançlığında babanın rolü nasıl olmalı? Nasıl yaklaşmalı çocuklarına karşı?
0: Baba bu süreçte dengeleyici figürdür. Anne bebeğe yoğunlaşırken baba büyük çoğunlukla özel bağ kurarsa kriz ciddi şekilde azalır. Yani anne çünkü biraz daha küçük olan çocuğa mamasını vermek zorunda, emzirmek zorunda. Orada da baba biraz daha işin içerisine girmesi lazım, biraz daha yatıştırması lazım. Anne çünkü büyük olan çocuğa çok fazla zaman ayıramayabiliyor bazen. Küçük çocuğun altını değiştirmesi gerekiyor, emzirmesi gerekiyor, uyutması gerekiyor. Bu gibi alanlarda büyük olan çocuğu yalnız bırakmaktan ziyade çocuğa da baba yoğunlaşırsa, onunla ilgilenirse, onunla aktiviteler yaparsa, yani o da onun yemeğini verebilir o esnada. Tabii ki bireyleşmesi çok önemli. Kendisi kendi besini alması lazım. Ama beraber bir aktivite olarak yani bunu değerlendirebiliriz. Yani en azından o duyguları yaşamaması için. Yani çünkü bazen numara yapabiliyor abileri, ablaları. Yani 4 yaşında aslında kendisi yiyebilir yemeğini. Ama diyor yani kolumu vurdum, kolum acıyor. Yani düştüm. Şu an kolum acıyor, yemek yiyemiyorum diyor. O zaman aa sen işte kolunu acıtıyorsun, şu an kolun acıyor, yiyemiyorsun, yiyemeyecek durumdasın. Kardeşin gibi, kardeşin de çünkü ellerini kullanmayı bilmiyor. Sen de şu an ellerini kullanacak durumda değilsin. O zaman burada ben sana yardımcı olabilirim. Sen eğer ki bu durumda değilsen ben sana yardımcı olabilirim deyip. O gibi esnaları çünkü o biraz daha yoklamak istiyor. Yani sizin sabrınızı, sizin anlayışınızı, yardımınızı, bana karşı nasıl davranıyor, kardeşime karşı nasıl davranıyor sürekli sık sık yoklarlar yani. Bu gibi yoklamalar çekildiği esnada oralarda biraz daha destekleyici, biraz daha bağ kurulan tarafta olursa çok daha güzel olur.
1: Peki 2-3 yaş kardeş kıskançlığı ile 6-7 yaş arasındaki kıskançlık arasındaki fark nedir?
0: Küçük çocuk dürtüseldir, direkt vurabilir. Okul çağı çocuğu ise içselleştirir. Kıskançlığını başarı rekabetine dönüştürebilir. Yani buradaki 2-3 yaş dürtüsel dediğim şey şu oluyor. Yani içerisinden gelen o duyguyu, o isteği, düşünceyi tartmadan doğru mu yanlış mı yapacağım bu hamle? Biz yetişkinlikte biraz da artık bu oturmuş oluyor. Yapacağımız bir davranışı direkt içgüdüsel olarak, dürtüsel olarak direkt yapmıyoruz. Yani burada bir şeye zarar vermenin yanlış olduğunu biliyoruz. Ama bunu nasıl biliyoruz? Geçmiş deneyimlerimize göre biliyoruz. Yani geçmişte deneyimi yaşamışız. Bir şeye zarar vermiş. Sonra onun nasıl bir sonuç

0: sonuçlar elde ettiğimizi görmüşüz. Artık bu davranış yanlış mı doğru mu biliyoruz. O dürtüsellik geldiği zaman da bizim zihnimiz bunu kolayca ayırt edebiliyor.
1: Muhakeme
0: Evet,
1: edilebiliyor.
0: kesinlikle öyle. Muhakemesini güzel yapıyor. Yani diyor, bunu yapmak istiyorum ama yaparsam böyle sonuçlar elde edeceğim diyor. Ama 2-3 yaşta bunu göremiyoruz. Yani nasıl bir sonuç elde edeceğini bilmediği için daha dürtüsel yaklaşıyor. Ama 6-7 yaşta öyle değil. Başarı rekabetine dönüşüyor daha doğrusu. Yani onun başarısız olacağı şekilde yaklaşımlarda bulunabiliyor. Yani onun bir sınavı var 7. sınıfta. Aynı okuldalar diyelim. Gidip orada işte kalemini alabilir, silgisini alabilir. Yani başarısız olsun diye uğraşabilir. Orada biraz daha farklı oluyor.
1: Peki demin de bahsetmiştik biraz ama ayrıntılı da anlatalım. Ergenlik dönemindeki kardeş kıskançlığından biraz bahsedelim. Ne şekilde görülebiliyor onlarda?
0: Açık kıskançlık yerine soğuk rekabet, başarı yarışı veya ebeveynine mesafe koyma şeklinde görülüyor. Çünkü artık onun da deneyimleri farklılaşıyor. Çocuklukta artık vurduğu zaman tepki gördü. Bunun yanlış bir davranış olduğunu anladı. Ama içinde de bir yerler hala soğumuş değil. Hala içerisinde bir köz var, bir ateş var, yanıyor içerisi. Yani tahttan indirildi. Daha aynı bahsettiğimiz gibi. O zaman diyor benim zarar da vermem gerekiyor diyor. Ama bunu bu şekilde yaparsam diyor ben kötü sonuçlar elde edeceğim diyor. Annem babam bana kızacak, beni sevmeyecekler, beni eleştirecekler. Ama ben bunu biraz daha gizli yapayım diyor. Yani biraz daha belli etmeden yapayım diyor. Veya mesafe koyarak yapmaya çalışıyor. Tamamen mesafe koyuyor. Kendisini uzaklaştırıyor. Kendisini yalnızlaştırıyor. Kendisini bir iç dünyasında kabullenemiyor hala bu kardeş kıskançlığını ve o zaman diyor annem babam o diye bahsettiği kardeşi onlar bir tarafta ben bir taraftayım diyor. Ve kendisini kapatıyor mesafe koyuyor onlara karşı yakın hissetmiyor. Yani akşam yemeklerini beraber yemek istemiyor bu yemekleri kaçırabiliyor başka şeyler yapabiliyor. Bunun gibi şeylerde de artık biraz daha farklı bir yarışa dönmüş oluyor farklı bir boyutunu görmüş oluyoruz ergenlikte yani.
1: Hanım Bey, bir de kız çocukları ile erkek çocukları olarak ele alalım. Kıskançlık anlamında farklılıklar olabiliyor mu?
0: Kesinlikle oluyor. Kız daha böyle toplumsal olarak duygusal kıyasla daha fazla. Erkek ise böyle performans, rekabette daha farklı oluyor. Yani erkek çocuğu şu şekilde kıyasa giriyor. Diyor ki ben erkeğim, benim rolüm erkek. Yani oradaki modeli baba figürü. Ben o zaman diyor güçlü olmalıyım diyor, kuvvetli olmalıyım babam gibi diyor. Güçlü kuvvetli olayım diye oralarda bir yarışa giriyor. Yani fiziksel olarak bir yarışa giriyor. Veya işte etki alanları böyle güç gerektiren, fiziksel aktivite gerektiren futbol mesela. Yani diyor ben futbolda çok iyi olmam gerekiyor diyor. Çünkü ben erkeğim, fiziksel olarak güçlü olmalıyım, çok iyi koşmalıyım, topa çok güçlü vurmalıyım diyor. Buralarda biraz daha işte kendisine aşırı yüklemeler yapabiliyor. Kız çocuğunda daha farklı oluyor, daha duygusal oluyor. Veya böyle beğendirme yönünde olabiliyor. Kendisini beğendirmeye çalışıyor sürekli etrafa. Yani hala belki görüyoruzdur. Yani yaşı büyük ama sürekli karşı tarafa beğendirmeye çalışıyor kendisini. Ya acaba bu nereden geliyor? Bunu sorgulamak gerekiyor. Tabii ki bunları daha ziyade klinikte görebiliyoruz ama yani kardeş kıskançlığı olabilir mi? Bu da bir soru. Belki de hala bir kardeş kıskançlığı. Ben daha tatlı olmalıyım. Bayramlarda ben tatlı olursam, güzel olursam, tokam, dikkat çekici olursa ben daha çok iltifat alırım. Yani dediğim gibi çünkü onların zihni iç dünyası çok basit gibi görünse de fırtınalar kopuyor. Yani biz bilemiyoruz sadece. Yani o kadar dikkatliler ki, o kadar gözlem analizi yapıyorlar ki çok güzel gözlem analizi yapıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Yani böyle bayramda bakıyor iki tane kız kardeş diyelim. Birisi 4 yaşında olsun, birisi 2 yaşında olsun. Acaba hangimiz daha çok beğenileceğiz? Hangimize daha tatlısı denilecek? Hangimizi daha fazla öpecekler? Yani bunun gibi şeyleri görebiliyoruz.
1: Peki yaş farkının arası genişledikçe kıskançlık daha mı artar, daha mı azalır? Var mıdır böyle bir fark?
0: Rekabet daha yoğun olur. Çünkü gelişimsel olarak aynı kaynak için yarışırlar. Yani yaş farkı diyelim ki bir yaş var. Ne olacak? İkisinde işte LGS sınavı var. Yani ikisi de LGS sürecinde veya YKS. İkisi de sınav sürecinde aslına baktığınız zaman. Yani birisi 18 yaşında olsun, birisi 17 yaşında olsun. Bir yaş var. İkisi de aynı anda sınava girebilirler.

0: Yani arzu edersiniz ki istediği bölüm gelmemiştir. Ertesi sene tekrar hazırlanmak istiyordur. Mezuna kalmak istiyordur. Diğer öğrenci de 12. sınıfa gelmiştir. Ne olacak? Artık ikisi de aynı sınava girecekler. Aynı sınava hazırlanıyorlar. Bunun gibi rekabet edici şeyler daha fazla olabiliyor. Yani bunu okulda daha sık görebiliyoruz. Arkadaşlık ortamında görebiliyoruz. Arkadaş ortamları aynı olabiliyor. Komşu arkadaş, yani birisi 2 yaşında, birisi 8 yaşında olursa aynı arkadaşlar olmuyorlar. Yani rekabet daha azalıyor. Yani yaş farkı ne kadar artarsa rekabet de o kadar azalıyor. Ama ne kadar azsa rekabet çoğalıyor. Yani nasıl oluyor bu? Birisi 7 yaşında, birisi 8 yaşında aynı arkadaş ortamları var. Aynı komşular, aynı okul çevresi, aynı mahalle çevresi. Durum böyle olduğu zaman da yine dikkati kendi üzerinde olsun istiyor. Yani ama kardeşinde olduğu zaman, ablasında veya abisinde olduğu zaman, arkadaşların onunla daha iyi arası olduğu zaman bu onu üzüyor. Biraz duygusal olarak kırıyor. Ve o ne yapabiliyor? Bazen de şunu da görebiliriz. Ne yapabiliyor? Sürekli uyumlanıyor. Sürekli uyumlanan tarafta. Yani sınır koymak istemiyor. Sınır aslında bizler için çok güzel bir şey. Yani bizi rahat bir yaşama götürür aslında sınır koymak. Ama bu sınırı koymuyor asla kesinlikle. Sürekli uyumlanan tarafta. Sürekli arkadaşlarım ne derse evet, evet, evet, tamam bunu mu istiyorsunuz? O zaman bunu yapalım. İstemese de her şey evet diyor. Neden? Çünkü ablasının abisinin önüne geçecek. Bir adım önde olmak istediği için hayır diyemiyor. Her şeye evet diyor. Çünkü hayır dersen beni sevmezler. Belki onu daha çok seviyorlar. Ben de kendimi daha çok sevdirmeliyim. Benim aram daha iyi olması lazım. Ben daha samimi olmam lazım o arkadaşlarımla diye. Bunu arkadaş çevresinde görebiliyoruz. Sınavlarda da görebiliyoruz. O yüzden yaş farkı ne kadar azsa rekabet duygusu o kadar fazla diyebiliriz.
1: Bir de şimdi çok duyduğumuz bir davranış var anne babalar tarafından. Sen ablasın, sen abisin, idare et, alttan al diye. Bunun gibi yaklaşımlar çocukta ne gibi tahribatlara sebep olabiliyor?
0: Bu cümle çocuğa duygun önemli değil mesajı verir. Uzun vadede bastırılmış öfkeye yol açar. Yani ben neden idare ediyorum? Yani neden ben idare edeyim? Tamam, ablası olabilirim, abisi olabilirim. Abi abla olmak demek sürekli idare et, sen her şeyi alttan al, kendi kişiliğini öne koyma mı demek? Benim kişiliğim bu. Benim de bir isteklerim var. Benim de arzularım var. Benim de yapmak istediklerim, istemediğim farklı farklı şeyler var. Ama onunla sürekli sen iyi geçin. Senin yaş deneyimin daha fazla. Anne babalar tabii ki bunları kötü bir niyetle yapmıyor. Evlatların arası iyi olsun diye yapıyor. Birbirlerine güzel geçinsinler, güzel anlatsınlar diye yapıyor ama büyük tarafta alttan alan taraf olmak istemiyor sürekli. İdare eden taraf olmak istemiyor. O zaman o da şunu düşünüyor iç dünyasında. Keşke ben abla olmasaydım. Keşke ben abi olmasaydım. Abla abi olmak çok zor bir şey. Sürekli ben alttan alacağım. Ben sürekli idare edeceğim. O da istediği gibi yapacak her şeyi. Sonra durum böyle olunca da o iç dünyasını yine bir yıkımla karşılaşıyor. Yine üzülüyor. Bazı şeyleri kabullenemiyor. Kardeşinin gelmesini, onun kardeşi olmasını, kendi yaşının büyük olmasını kabullenemiyor. Bunu istemiyor.
1: Bu aynı zamanda küçük çocukta da büyük tahribatlara sebep olacaktır
0: Kesinlikle.
1: bu davranış. Belki hiç
0: Evet.
1: sınır tanımayan, hiç
0: Evet.
1: sınırları olmayan, her şey yapabileceğini kendinde hak gören bir çocuk olacak.
0: Kesinlikle çok güzel bir yere değindiniz. O da artık yani beni zaten idare eden, alttan alan birisi var diyor. Yani o zaman etrafımdaki herkes beni idare edecek, alttan alacak. O zaman ben de istediğimi yapabilirim. Tamam diyor. Ben abime şunu yapayım, ablama bunu yapayım. O da zaten idare ediyor beni. Ondan sonra artık yetişkin oluyor. Belli bir yaşa geliyor. Ben neden idare edilmiyorum? Neden idare etse beni ne var ki? Az beni idare etsinler canım. Yani bunu ne olacak ki diye karşılıyor. Evlilikte bile bunun problemini görebiliyor. Sürekli idare edilen tarafta olmak istiyor. Onun için de çok zor bir yaşam. Yani bu cümle iki taraflı da zorlayıcı.
1: Yetişkinliğe kadar da gidebilecek sonuçlar doğurabiliyor.
0: Evet.
1: Peki adil olmakla eşit olmak arasındaki fark nedir?
0: Eşitlik herkese aynı şeyi vermektir. Adalet ise ihtiyacı olana ihtiyacı kadar vermektir. Yani eşitlik, bir görsel vardı aklıma şu an o geldi. Bir çitler var, böyle çitlerin arkasında herkes bakmak istiyor. Arka tarafı çitin arkasını görmek istiyorlar. Yani buradaki eşitlik herkese altına birer tane basamak

0: vermek. Ama bir tanesinin boyu çok uzun. Ona bir basamak yetiyor artık, rahatlıkla görebiliyor. Ama diğerinin boyu çok kısa. Ona bir basamak alırsa o göremeyecek ki onu. Veya işte hepsine 4 tane basamak vermek. Tamam. Bu bir eşitlik. Ama diğerinin ihtiyacı yok ki. Zaten onun boyu çok uzun. Ona bir tanesi yetiyor. Bu eşitlik oluyor. Ama adalette de ihtiyacı olunan kadar verilmesi gerekiyor. Yani ihtiyaçlar, istekler farklı olabilir. Şimdi şu adalet değil. Ben işte gittim, futbol topu aldım erkek çocuğuma. O futbolu seviyor. Bunu aldım. Kız çocuğuma da bunu alayım. Çünkü adaletli olmak zorundayım ben. Ama o sevmiyor ki bunu. Onun ihtiyacı farklı. O da ip seviyor. Aslında bu da eşitlik oluyor. Yani ihtiyaçlar farklı. Yani burada adaleti sağlamak, biraz daha böyle vicdana bakmak, iç sesimizi dinlemek, bunlar önemli. Yani
1: Şartları gözetmek.
0: kesinlikle takıntılı bir şekilde yaklaşmayacağız. Takıntı yapacak şekilde değil bu. Yani ben kesin orada da bir patoloji vardır çünkü eğer ki takıntılı şekilde ona bunu yaptım, diğerine bunu yaptım dediyse ebeveyni belki aslında onda da maruz kaldığı çocukluğunda yaşadığı bir kardeş kıskançlığı belki o ebeveynde de var. Neden diğerinin hep eksik kaldığını düşünüyor iç dünyasında. Belki de kendisine eksik kaldığı yanları var. Kendisini kötü hissettiği, çocukluğunda ona aslında belki de adaletsiz yaklaşıyorlardı, eşitlik yapmıyorlardı. Belki de işte ona hep denildi. Sen ablasın idare et, sen abisin idare et. Belki de ona sürekli bu telkinler yapıldı. O belki de bundan rahatsızdı. Ve bu yüzden de artık çocuklarıma diyor ben adaletli olmalıyım. Tam şekilde yaklaşmalıyım. Tam olmalıyım. Tam olmalıyım derken de ama kendimizi tüketebiliyoruz bazen.
1: Maalesef.

0: artık yani ikinizsiniz. İşbirliği yaparsanız birbirinizin artısının olduğu yanlar var, eksisinin olduğu yanlar var. İkiniz de aynı şeylerde artı, aynı şeylerde eksik olma zorunda değilsiniz. Senin artının olduğu, yeteneklerin olduğu ilgi alanlar var. Sen belki bazı alanlarda daha iyisin. Diğer kardeş de diğer alanlarda daha iyi belki de. Burada bu iki tane eli birleştirirseniz ses olacak. Ses yapacaksınız. Daha da başarıya gideceksiniz. Daha da güçlü olacaksınız. Yani bunları böyle ufak ufak gösterebiliriz. Ufak ufak oyunlarla, başka şeylerle yansıtabiliriz. Beraber işbirliği yapmanın, insanlar güzel anlaşırlarsa, işbirliği yaparlarsa daha güzel sonuçlar elde edilebileceğini görürler. Bu onları mutlu eder.
1: Hanım Bey, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Kardeş kıskançlığı bir problem değil. Doğru yönetilmediğinde probleme dönüşen bir süreçtir. Her kıskançlığın altında beni gör diyen bir çocuk vardır. Çocuğun davranışı değil, duygusunu gördüğümüzde aile içindeki bağ güçlenir. Unutmayalım, çocukta çözülen duygular yetişkinlikte huzur olarak geri döner.
1: Çok güzel, evet. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınızdan, bilgilerinizden dolayı. Ağzınıza, gönlünüze sağlık efendim. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: Reklamlar.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
0: gelecek. Reklamlar.
4: Arkası yarın.

0: Doğanın Son Cenneti 4. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Rezzan Alev Gürzap, Murat Numan Pakner, Meral Ayda Aksel, Kamuran Oktay Korunan, Can Metin Belgin, Taner Tunç Günbay, Feyyaz Sadrettin Kılıç, Kamil Pekcan Türkeş.
1: Bir kaza sonunda sakat kalan ağabeyine bakmakta olan Meral, sevdiği gencin tüm ciddi girişimlerine kapıları kapalı tutar. Sabrı tükenen Can, Meral'le olan sorunlarını arkadaşı

Taner'le konuşur. Taner, kızın anlatamadığı başka nedenleri olduğunu iddia eder. Murat'ın can dostu diye bilinen Kamuran, orman kesip kirli işler çeviren Feyyaz'ın ortağıdır. Murat'ın kazadan sonra ilk kez bir şeyler söylemeye başlaması canlarını sıkar. Çünkü gazetecilik yaparken yasal olmayan işleri araştırıp belgeler toplayan Murat'a arabayla çarpıp öldürmek isteyenler onlardır.

0: Hadi canım, bir adım daha atalım.
1: Bırak.
0: Peki, peki, bırakıyorum canım.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın Şişko. Az kaldı, az kaldı canım. Yakında onu da söyleyeceksin. Anne, ben devam edeyim.
0: Yatsaydın ya biraz daha, bir pazarım var.
2: Uyandıktan sonra yatamıyorum. Ayak yerden kalkmayacak Murat Bey.
1: Bırak.
0: Pek sevdi bu lafı.
2: Evet. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum.
1: Bırak.
2: İyi, iyi bıraktım hadi. Düşme sakın. Bak canım, bunu sıkı tut. Kaymasın. Ne yumurtlayacaksın gene?
1: Anne.
2: Aferin, annesi duyuyorsun değil mi?
1: Anne.
2: Anladık canım, anne. Başka yeni bir şey yok mu?
0: Var, var. Olmaz mı?
2: Ne var?
0: Bana ne soruyorsun, ona sor.
2: Hadi canım, lütfen. Yeni ne var bakayım bugün?
0: Soğumasın diye çayını koymadım canım.
2: İyi yaptın. Hadi canım, hadi şişkom.
0: Şişko deyip durma oğluma. Biraz toplu sadece. Değil mi şişko?
1: Şişko.
0: Duydun mu?
2: Şişko diyor. Şişko diyor.
0: Ay ya, hepsi o değil.
2: Başka ne var tatlıma, söyle bakayım.
0: Hadi söyle oğlum Meral'e. Hadi söyle. Bak şimdi Meral.
1: Meral.
2: Bir tanem benim. Meral diyor bana. Meral mi canım?
1: Meral.
2: Bir daha söyle canım. Lütfen bir daha söyle.
1: Meral.
0: Alış ama. Alış sen de artık kızım.
2: Nasıl alışayım anne? Bir haftada yaptığına baksana şunun.
0: Bir hafta mı oldu?
2: 8 gün. Dosyasında yazılı.
0: Ay, Sevgi Hanım şaşıracak.
2: Ya şaşıracak. Hadi canım, adımlarımıza devam edelim. Etmeyelim mi?
0: Nasıl biliyor zamanın dolduğunu? Saat gibi vallahi.
2: Oturtayım mı seni canım? Hadi bakalım. Şimdi kahvaltıya.
0: Koyuyorum çaylarınızı.
2: Ben bakıyorum. Efendim.
3: Günaydın Meral.
2: Günaydın. Nerelerdesin sen bakayım?
3: İşlerden ancak fırsat bulabildim.
2: Geliyor musun?
3: Gelmek istiyorum.
2: Acele edersen kahvaltıya yetişirsin.
0: Kamuran mı?
2: Evet.
3: O kadar çabuk gelemem. Yani 10-10 buçukta ancak.
2: Pekala.
3: Görüşürüz. Nasıl bizimki?
2: Seninki aldı başını gidiyor. Tutabilene aşk olsun. Bir şey söylesene. Aa, ne alem adamsın sen.
0: Kızım, rahat bıraksana adamı.
3: Çok şaşırıyorum galiba.
2: Sen asıl buraya gelince şaşıracaksın. Neler söylüyor bir bilsen. Bu sabah Meral demeye başladı. Hadi lafa tutmayayım ben seni.
3: Hoşça kal. Görüşürüz.
2: Güle güle. Çok tuhaf.
0: Kızım, herkes bizim gibi mi? Hadi, hadi soğuyor çengel.
2: Anne, ya bu adamda bir gariplik var ya da bende. Böyle bir şey olamaz. Şişko, sen ne diyorsun bakalım bu işe?
0: Bir şey demiyor. Herkes sen mi?
2: Sensin şişko.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın Meral?
1: Sağ ol. Bana bak, bize eli boş da gelebilirsin.
0: Canım, nasıl olsa çay yapacaksın diye düşündüm. Yanında yenir dedim. Yatıyor mu Murat?
1: Yatar mı hiç? Sevgi Hanım çevreye alışsın artık dedi. Her gün çıkıyor annemle.
0: Görmedim.
1: Arka sokaktalar. Daha yabaniliği geçmedi. Otomobillerden korkuyor.
0: Gidelim mi yanlarına?
1: Oo, 15 dakika olmuş. Şimdi gelirler. Çok şaşıracaksın, haberin olsun.
0: Neler söylüyor başka?
1: Ona sor gelince.
2: Geldi mi Kamuran?
1: Geldi. Kapı açık anne.
2: Kim gelmiş oğlum? Kamuran mı gelmiş?
0: Öpeyim Rezan teyze.
2: Hoş geldin oğlum. Özlettin kendini.
0: Olmadı bir türlü.
2: Bundan sonra olsun ama. Biz anlatmayalım hep Murat şunu yaptı, Murat bunu yaptı diye.
0: Olur.

0: Gayret ederim.
1: Hı.
0: Merhaba Murat.
1: Hı.
2: Bak bak bak. Ne çıkacak acaba kısmetine?
1: Sarıl.
0: Sarıl mı diyor?
2: Evet, öyle diyor.
0: Tanımış olabilir mi beni?
2: Aa, yok canım, nereden tanısın, o daha bir bebek. Annemle beni tanıyor ancak. Bazen de karıştırıyor bizi. Anne gözü pakette.
3: Niye zahmet ettin oğlum? Dur çay yapayım bari.
2: Canım şunu, hiç sabrı kalmadı. Aç gözlü, aç gözlü, hiç doymuyor.
0: Fazla kilolu değil ama.
2: Kilolu kilolu. Al bakalım şişko.
1: Şişko.
2: Bıraksak hiç durmadan yiyecek. Ye bitir de ondan sonra kaçmıyor, kaçmıyor. Tamam, tamam, ille söyleyecek. Pekala, söyle bakalım. Kya? Sonra?
3: Başlamış atıştırmaya.
2: Durur mu? Evet. Kya?
1: Kya? Ha.
2: Anne, bunu anladın mı?
3: Anladım galiba.
2: Ya.
0: Beni tanıyor.
2: Deli misin? Doktorunu bile tanımıyor daha.
3: Duyduklarını tekrarlamaya çalışıyor oğlum.
1: Ha.
0: Beni tanıyor.

0: Efendim?
1: Merhaba Can.
0: Ah, merhaba.
1: Ayakta mısın, oturuyor musun?
0: Ayaktayım.
1: Öyleyse otur ve sıkı dur.
0: Tamam. Çok fena halde heyecanlandım. Hadi başla.
1: Murat Çolak ismi sana bir şey hatırlatıyor mu?
0: Emin değilim ama. Yazar mı?
1: Gazeteci.
0: Kaza mı geçirmişti? Komadan çıkamamıştı galiba.
1: Evet, kaza geçirmişti. Otomobil çarpmıştı. Murat Çolak Meral'in abisi ve yaşıyor.
0: Olamaz. Meral'in soyadı Çolak değil ki.
1: Ben de önce çok şaşırdım. Ama öğrenmesi zor olmadı.
0: Yoksa Meral...
1: Hayır, korkma. Meral evlenmemiş. 5 ay kadar önce mahkeme kararıyla soyadlarını değiştirmişler. Murat Çolak da Murat Sönmez olmuş. Sesin çıkmıyor.
0: Düşünüyorum.
1: Hiç kafanı yorma. Ben seni aramadan önce yeteri kadar düşündüm. Yarın ilk iş gazetesine gidiyoruz. Geliyorsun değil mi?
0: Geliyorum. Orada beni tanıyan kimse yok. Evlerini mi gözetledin?
1: Gözetlemek denmez canım. Bir iki tur attım evin etrafında. Murat Çolak'ın annesi 10:30-11 sıralarında yürüyüşe çıkarıyor. Koltuk değneğiyle yürüyor adam. Çok zor yürüyor. Sanırım kötürüm. Konuşmuyor. Başını oynatmıyor. Ama görür görmez tanıdım. Benim çok sevdiğim bir gazeteciydi.
0: Anlaşıldı. Meral ona bakmak için evlenmiyor benimle.
1: Olabilir. Ama alsın seni karşısına, anlasın değil mi?
0: O bunu yapmaz.
1: Bıktım seni şu yapmaz etmezlerinden, biliyor musun? Bırak artık. Herkes gibi o da seninle bunu konuşmalıydı.
0: Ama o konuşmadı.
1: Ha işte bunun nedenini arıyoruz. Böyle düşünmeye çalış. Yani başka nedeni var mıdır diye sor.
0: Haklısın. Ne kadar şartlanmışım değil mi?
1: Numara yapmıyorsan akıllanıyorsun yavaş yavaş.
0: Numara yapmıyorum. Gözümü açtın, sağ ol.
1: Benim için büyük mutluluk senin gözünü açmak. Seni kaybettiğimi sanıyordum.
0: Hiç çekilmiyordum değil mi?
1: Çekilmiyordun ya. Bana söz ver. Sakın kurmaya başlama şimdi.
0: Kurmam.
1: Kitap oku. Yo. Babana yardıma git.
0: Meral'e görünmemeliyim.
1: Görünme. Yazıhaneye gitmen şart mı? Git inşaatları dolaş.
0: Tamam Taner, sağ ol. Hemen çıkıyorum.
1: Gene de kurmaya başlar da bunalırsan hemen beni ara.
0: Olur canım, ararım. Hoşça kal.
1: Hoşça kal.

0: Ne işin var senin burada?
1: Makinalarını merak ettim.
0: Bırak makineyi falan şimdi. Ben seni bilmez miyim? Ne var?
1: Dün Murat'ı görmeye gittim.
0: Planlarını da yapsaydın hemen.
1: Beni tanıdı.
0: Anlamadım.
1: Murat beni tanıdı. Adımı söylemeye başladı.
0: Elini çabuk tut diyor bak. Sinyal veriyor sana.
1: Ben de seninle bunu konuşmak istiyorum.
0: Aynı şeyleri 10 kere konuşmayalım Kamuran.
1: Sana derdimi anlatamıyorum. Beni tanıdı diyorum. Ona çarpanın ben olduğumu biliyor. Kızmadı bana. Sarıl dedi. Sarıl. Beni kucakla diyor.
0: Ne olmuş?
1: Anlamıyorsun değil mi?
0: Ne anlayacağım be? Ne var anlayacak?
2: Haydi toplayın takımları.
0: Mazot bidonlarını unutmasınlar gelen ağaçların altında.
2: Mazot bidonlarını unutmayın sakın ha.
0: Hadi gidiyoruz.
1: Acele etme. Bırak onlar gitsin. Ben seni arabamla bırakırım.

0: Kardeşim konuşacak bir şey yok diyorum sana. Ne beyinsiz adamsın sen.
1: Asıl beyinsiz sensin. Çünkü sen anlamıyorsun.
0: Ben oduncuyum oğlum. Beynim olsa senin gibi avukat olurdum. Beynim yok ama senin gibi aptal değilim. Sen hem beyinsiz hem aptalsın.
1: Hiç korkmaz mısın sen?
0: Korkarım. Korkmayan bir Allah'tır. Ama neden korkarım?
2: Beyaz abi! Biz hazırız.
0: Sen götür çocukları. Bizim biraz işimiz var. Anahtar üstünde. Allah'tan korkarım bu bir. Kadının gözü etrafta olanından korkarım iki. Bir de hainlikten korkarım.
1: Benden korkmuyor musun?
0: Daha erken. He biraz daha sabredeceğim. Şunu! Bekleyin oğlum biraz! Akıllı ol. Senden korkmaya başlarsam yaşatmam, haberin olsun. Akıllı ol Kamuran, akıllı ol oğlum.

0: Kolay gelsin.
1: Hoş geldin.
2: Hayrola arkadaş. Pek paldır küldür girdin inşaata.
0: Öyle mi oldu?
2: Zabıta desem değilsin. Hepsini tanıyoruz.
1: Baba, bu abi kooperatif üyesi.
0: Bilemedim.
2: Can diye isim geliyor ama bu kadar oldu mu Can?
0: Oldu ya Kamil Bey.
2: Askere gitti döndü diye duydum geçen de. Vallahi aklımdan geçirdim. Görsem tanımam dedim babana.
0: Ama tanıdın.
2: Tanıdım tanıdım.
1: Sen Mahir Bey'in oğlu musun?
0: Evet.
1: Neden hiç gelmiyorsun?
0: Bundan sonra geleceğim.
1: Ne iş yaparsın sen?
0: İşsizim.
1: İyi işte, gel bana yardım et. Çivi doğrulturuz beraber.
0: Olur, gelirim.
2: İşe başlıyor musun?
0: Bakalım, belli değil daha.
1: Başla başla. Bak şu torbalar hep çivi dolu.
2: Oğlum Can okul bitirdi, mimar oldu. Mimarlar çivi doğrultur mu hiç ha? Ben çivi doğrultur muyum?
1: Sen mimar mısın?
0: Evet.
1: Ben de mimar olmak istiyorum.
2: Mimar olmak istiyorsan o çivileri bırak da ders çalış, ders. Okumadan mimar olunmuyor.
1: Ben okumadan mimar olmak istiyorum baba.
0: Çivi doğrultarak mı?
1: Evet.
0: Çok iyi fikir aslında. Ben mimar oldum ama çivi doğrultmasını hiç bilmem.
3: Mahir Bey! Mahir Bey, bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu Mahir Bey?
4: Ambulans çağıralım mı?
3: Ambulans çağır.
0: Ne oldu?
2: Bizi burada bekle oğlum. Tamam. Hemen döneriz tamam mı?
4: Kamil abi.
2: Ne oldu nedir, ne oldu?
4: Koş abi koş.
2: Ne oldu?
4: Mahir Bey abi fenalaştı birden.
0: Ne diyorsun? Babam mı?
4: Hastaneye götürüyorlar.
5: Hadi kaldır. Sakin olacağız.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var. Yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi.

CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur'da kanoyla göle açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adıyaman'da bir iş yerinden alevler yükseldi. Yangında 4 iş yeri zarar gördü, 1 kişi yaralandı. Balıkesir'in Cunda Adası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Hatay ve Sinop'ta meydana gelen tır yangınları kısa sürede söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşmaya göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün kendisine mektup yazarak tehdit ettiğini söyledi. Mektupta, "Eğer İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi ve ailenizi hedef alırız" denildiğini aktardı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içinde görevinden istifa ederek erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
0: Reklamlar.

0: Hey sen!
1: Evet evet sen!
0: Merak ediyorsan sen de, etrafta olup bitenler niye? Soruyorsan sık sık, sebebi nedir diye? İşte bu programda merak eden çocukları bekleriz. Etrafına bakan ve sorgulayan, soru soran ve keşfeden çocukların programı Dünyayı Keşfeden Çocuk başlıyor. Geçti kırmızı araba, çocuklar hepinize merhaba. Sarı bir top zıplıyor ve programımız başlıyor. Bir tırtıl yaprağını yer, hırt hırt hırt hırt. İrem programa başlar, 1, 2, 3 kayıt.

0: Biraz daha yukarı, biraz daha. Uçurtmak bulutlara kadar çıkacak galiba.
1: İpin tamamını vermeyin. Sonra gerçekten bulutlara gider.
0: Bugün rüzgar tam uçurtmalı. Ama biraz yoruldum.
1: Ah, ben de. Haydi şu ağacın altına oturalım. Oh, ıhlamur ağacı mis gibi kokuyor.
0: Biraz toplayalım mı? Kışın içeriz.
1: İyi fikir. Ama sahibinden izin almalıyız.
0: Şurada biri var. Soralım haydi.
1: Merhaba, bu ağaç sizin mi acaba?
2: Merhaba İrem. Merhaba çocuklar. Beni tanımadınız mı yoksa?
1: Aa, Küp Küp. Şapkan çok havalıymış. Tanıyamadık seni. Burada ne yapıyorsun?
2: Bulutları gözlemliyorum. Bugün işim bu.
1: Aslında bu konuda çok soru aldık.
0: Gökyüzüne bakın. Şu bulut tavşana benziyor.
3: Yok canım, kesin dondurma.
1: Şu yandaki de bana balığı hatırlattı.
0: Bulutlar çok eğlenceli. Her gün başka şekle giriyorlar.
3: Geçen hafta gökyüzü bulut doluydu.
1: Ama bugün çok az bulut var Küp Küp.
2: Gerçekten de öyle. Gökyüzü neredeyse tamamen mavi.
0: Acaba bulutlar nereye gitti?
3: Sıcaktan erimiş olabilirler mi?
1: Ya da tatile çıkmış olabilirler mi?
0: Bulutların tatili olur mu ki?
2: Çok eğlenceli. Demek bulutları arıyorsunuz.
3: Evet, bulutlar kaybolmuş.
2: Yoksa gerçekten kaybolmadılar mı? Hadi gelin, bugün bulut avcıları göreve başlıyor.
0: Gerçekten bulut avına mı çıkacağız?
2: Elbette, ama ihtiyacımız olan ağ değil bilim. Önce size özel bulut avcısı dürbünlerini veriyorum.
1: Ah, dürbünle bakınca minicik bulutlar göründü.
0: Ben de hemen bakıyorum. Gökyüzünde aslında ince ince bulutlar varmış.
3: Ama çok uzaktılar.
2: İşte ilk ipucumuz. Bulutlar bazen gözümüze görünmeyecek kadar ince olabilir. Bazen de çok yüksekte bulunurlar.
1: Yani bugün az bulut görüyoruz diye hepsi kaybolmuş olmuyor.
2: Kesinlikle. Ama onların nereden geldiğini öğrenmeden bu gizemi çözemeyeceğiz. Hadi yükseliyoruz.
0: Şehrin üstündeyiz.
1: Şu göl ne kadar güzel görünüyor.
2: Tam da aradığımız yere geldik. Bulutların hikayesi burada başlıyor.
0: Gölde mi?
2: Gölde, denizde, nehirde. Kısacası su olan her yerde. Bakın dikkatle.
3: Suyun üstünden görünmez bir şeyler yükseliyor gibi.
2: Çünkü güneş suyu ısıtıyor. Isınan suyun bir kısmı havaya karışıyor. Buna buharlaşma denir.
0: Su uçup gidiyor mu yani?
2: Bir bakıma evet. Görünmez hale geliyor.
3: Durun. Şu an etrafımız görünmez su da mı?
2: Evet. Havanın içinde her zaman bir miktar su buharı vardır.
1: Ama göremiyoruz.
2: Çünkü su buharı görünmezdir. Şimdi bir damlayı takip edeceğiz. Hazır mısınız?
1: Ah, yine maceramız başlıyor. Çocuklar sıkı tutunun.
4: Hazırız.
0: Şuna bakın. Minik bir su damlası olduk. Başka damlacıklar da var.
2: Merhaba küçük damlacık. Hadi yolculuğa çık.
3: Yukarı çıkıyoruz. Daha da yukarı.
2: Çünkü ısınan hava yükseliyor. Su buharı da bizimle birlikte gökyüzüne taşınıyor.
0: Ama burada hava daha serin.
2: İşte önemli nokta bu. Yükseldikçe hava soğur. Soğuyan su buharı yeniden minicik su damlacıklarına dönüşmeye başlar.
3: Bakın, etrafımız minik damlalarla dolu.
0: Birleşiyorlar.
2: Milyonlarca, hatta milyarlarca damlacık bir araya gelince ne oluşur?
4: Bulut!
1: Demek bulutlar aslında gökyüzündeki minik su damlacıkları topluluğu.
2: Aynen öyle.
3: Ama hala anlamadım. Yazın neden daha az bulut görüyoruz?
2: Çünkü yazın bazı günlerde hava yukarı çıkmak yerine aşağı doğru hareket eder. Buna alçalıcı hava denir.
0: Aşağı inen hava ne yapıyor?
2: Bulutların oluşmasını zorlaştırıyor. Ayrıca hava daha kuru olabiliyor. Yani bulut yapacak kadar su bulunmayabiliyor.
3: Demek gökyüzü boşalmıyor. Sadece bulut üretimi azalıyor.
2: Harika söyledin. Bir de güçlü güneş ışığı gökyüzünü çok daha parlak ve mavi gösterir. Bu yüzden bazen bulutlar daha azmış gibi görünür.
1: Peki rüzgarlar?
2: Onlar da bulut taşıyıcılarıdır. Bazı bulutlar yüzlerce kilometre yolculuk yapabilir.
0: Yani burada göremediğimiz bir bulut başka bir şehirde olabilir.
2: Hatta başka bir ülkede bile olabilir.
3: Bulutların pasaportu var mı?
2: Hayır. Ama rüzgar vizeleri oldukça güçlü.
1: Bazen bir bulutun üzerinde yolculuk etmeyi hayal ediyorum.
0: Üşüdün İrem abla. Uçak en iyisi.
1: Çok haklısın Zehra. Hayalimde üşümeden yolculuk edebilirim ama değil mi?
2: Kesinlikle İrem. Sonuçta hayal gücüyle her şey mümkün.
3: Şu büyük buluta bakın. İçine girebilir miyiz?
2: Bence girelim. Çünkü şimdi buluttan yağmura dönüşme anını göreceğiz.
0: Her yer bembeyaz.
3: Pamuk gibi.
2: Aslında pamuk değil. Milyarlarca minicik su damlacığı.
0: Merhaba damlacıklar.
3: Ne kadar kalabalıkmış.
2: Şimdi dikkat edin. Bazıları birbirine çarpıyor. Birleşiyor, büyüyor.
0: Gerçekten büyüyorlar.
2: Büyüdükçe ağırlaşıyorlar. Ve bir noktadan sonra havada duramıyorlar.
3: O zaman ne oluyor?
2: Yağmur başlıyor.
0: Düşüyoruz.
3: Ben yağmur damlası oldum.
1: Bana bakın, ben de.
2: Ve böylece su yeniden yeryüzüne dönüyor. Sonra tekrar buharlaşıyor. Tekrar bulut oluyor. Yani suyun yolculuğu hiç bitmiyor.
0: Ne güzelmiş.
3: Bulutlar aslında sürekli geziyormuş.
2: Tam olarak öyle. Ve size birkaç şaşırtıcı bilgi vereyim. Bir bulut milyonlarca, hatta milyarlarca su damlacığından oluşabilir.
0: Vay canına.
2: Bazı bulutlar bir fil sürüsünden bile ağır olabilir.
3: Ama havada duruyorlar.
2: Çünkü o ağırlık çok geniş bir alana yayılmıştır. Bir bilgi daha. Sis aslında yere inmiş buluttur.
0: Demek bulutların yeryüzündeki kuzeni sis.
2: Güzel tanım. İrem, uçak demişken uçaklar bazen bulutların üstünde uçar.
3: Bulutların üstünde...

0: güneşli bir dünya mı var?
1: Çoğu zaman evet. Ve her bulut yağmur getirmez. Bazıları sadece yolculuk eder.
2: Ah bakın, yine çimlerin üzerindeyiz.
0: Gökyüzünde birkaç bulut belirdi. Artık onları görünce kaybolduklarını düşünmeyeceğim.
1: Çünkü onlar gökyüzünün gezginleri. Bir yerden başka bir yere giderler. Yağmur olurlar, sis olurlar, kar olurlar ama yolculukları hiç bitmez.
2: Ve belki de şu an göremediğimiz bir bulut
0: başka bir şehrin üstünde yüzüyordur. Ya da yağmur olmaya hazırlanıyordur.
1: Kim bilir? Belki de şu anda göremediğimiz bir bulut dünyanın başka bir yerinde yağmur olmaya hazırlanıyordur.
0: İrem abla, yok mu günün şiiri?
2: Olmaz mı? Bulutların üzerinde ilham geldi ve size özel bir şiir yazdım. Hep beraber okuyalım mı?
0: Evet.
2: Beyaz pamuk gökyüzünde, hareketlidir durmaz yerinde. Şekilden şekile girer, hayal gücün neye izin verirse.
0: Bulut bulut nereye? Dedim ona neşeyle. Cevap verdi, gülümsedi, rüzgar nereye götürürse.
3: Denizlerden su toplarım, gökyüzünde yol alırım. Dağları aşağı geçerim, bazen yağmur oluveririm.
1: Pıt pıt pıt düşerim yere, can veririm çiçeklere. Dere olur akarım, denizlere ulaşırım.
0: Güneş gelir beni çağırır, ışığıyla beni de ısıtır. Hop havaya yükselirim, yeniden bulut olur gelirim.
3: Sis olurum sabah erken, kar olurum kışa gelirken. Gökyüzünde gezer durur, su yolculuğu sürer durur.
1: Sen merak etmeye devam et, gökyüzünde mucizeler var.
2: Dünyayı keşfeden çocuk da öğrendik, nereye gider bu bulutlar?

0: Bugünkü programımızda bize eşlik eden dostlarımız Zehra Karadağ ve Ayşe Işık'tı. Hoşça kalın çocuklar.
1: Hoşça kalın.
0: Küp Küp karakteri Mustafa Önder Gökçe. Hoşça kal.
2: Hoşça kalın.
0: Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu'na teşekkür ediyoruz. Hazırlayan ve sunan ben İrem Yarar, sizlere harika bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

Beni bir dinler misin? Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir Beni Bir Dinler Misin programında yine birlikteyiz. Bugün biraz günlük hayatın içinde çok sık karşımıza çıkan ama çoğu zaman fark etmeden yönetmeye çalıştığımız bir konuyu konuşacağız. Çocuğa sorumluluk vermek. Birçok ebeveynin aklında aynı soru var. Versem yapamaz, yaparsa eksik yapar, ben yaparsam daha hızlı olur. Ama bir yandan da içten içe şunu biliriz ki, çocuk büyüsün istiyorsak sorumluluk almayı da öğrenmesi gerekir. İşte tam da bu ikilemde bugün birlikte düşünelim istiyorum. Sorumluluk vermek kontrolü bırak.

bakmak mı yoksa güveni büyütmek mi? Bir zamanlar küçük bir evde yaşayan bir çocuk vardı. Adı Zeynep'ti. Zeynep'in annesi her şeyi çok düzenli yapardı. Sabah kahvaltısı, okul hazırlığı, çantanın kontrolü, defterlerin yerleştirilmesi, her şey planlıydı. Zeynep sadece hazır olanı alır ve evden çıkardı. Bir gün annesi sabah biraz geç uyandı. Alarm çalmamıştı. O sabah evde küçük bir karmaşa yaşandı. Zeynep'in çantası tam hazır değildi. Ayakkabıları yerinde değildi. Kahvaltı da gecikmişti. Annesi telaşlandı ama Zeynep sessizdi. "Anne ben yaparım," dedi Zeynep bir anda. Annesi şaşırdı. "Nasıl yaparsın? Geç kaldık," dedi. Ama Zeynep ısrar etti. Çantasını kendi hazırladı. Ayakkabılarını buldu. Kahvaltısını kendi yaptı. Biraz eksik, biraz düzensizdi ama o sabah okula kendi emeğiyle gitti. Akşam eve geldiğinde yüzünde farklı bir ifade vardı. Biraz yorulmuş ama biraz daha gururluydu. "Anne, ben büyüdüm. Bugün sanki büyüdüm," dedi. Annesi o cümleyi duyduğunda sustu. Çünkü fark etti ki aslında o güne kadar Zeynep'in büyümesine değil, işlerin kusursuz olmasına odaklanmıştı. Ve o gün şunu anladı. Bazen çocuğun büyümesi için bizim biraz geri çekilmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Sorumluluk vermek çoğu zaman ebeveynler için kontrolü azaltmak gibi algılanır. Ve bu da doğal olarak kaygı yaratır. Ya yapamazsa, ya yanlış yaparsa, ya alışkanlık kazanamazsa gibi düşünceler devreye girer. Ancak burada gözden kaçan temel nokta şudur. Çocuk sorumluluğu hazır olduğunda değil, deneyimledikçe öğrenir. Yani sorumluluk bir sonuç değil, bir süreçtir. Çocuğa alan açmak, onun hata yapmasına izin vermek ya da yavaş ilerlemesini kabul etmek aslında ihmalkarlık değil, gelişimi destekleyen bilinçli bir yaklaşımdır. Çünkü çocuk ancak kendi deneyimlerinin içinde kaldığında neyi yapıp neyi yapamayacağını gerçekten fark eder ve içsel bir düzen kurmaya başlar. Sorumluluk vermek, çocuğun her şeyi kendi başına mükemmel yapmasını beklemek değildir. Sorumluluk vermek, onun deneyim alanını açmak demektir. Hata yapmasına, denemesine, bazen eksik yapmasına izin vermektir. Çünkü çocuk ancak deneyerek ben yapabiliyorum duygusuna ulaşacaktır. Çoğu zaman ebeveynler sorumluluğu verirken aslında kontrolü bırakmakta zorlanırlar. Ben yaparsam daha hızlı olur, zaten eksik yapacak, sonra ben bir daha düzeltmeyle uğraşacağım gibi düşünceler devreye girer. Ama bu noktada gözden kaçan önemli bir şey vardır. Çocuk yapılan işten çok süreciyle öğrenir. Eğer her şeyi biz yaparsak çocuk sadece izleyen olur ama yapmasına izin verirsek öğrenen olur. Sorumluluk duygusu bir anda oluşmaz. Bu küçük küçük deneyimlerle gelişir. Bir oyuncak toplamakla başlar, bir çantayı hazırlamakla devam eder. Zamanla kendi hayatını organize etmeye kadar uzanır. Ama bu yolculukta en önemli şey çocuğun deneyebilirim duygusunu kaybetmemesidir. Bilimsel çalışmalarda sorumluluk gelişimini çocukluk döneminde adım adım şekillendiğini gösterir. Gelişim psikolojisi araştırmaları çocuklara yaşlarına uygun görevler verildiğinde öz düzenleme becerilerinin geliştiğini ortaya koymakta. Öz düzenleme kişinin kendi davranışlarını planlaması, sürdürmesi ve gerektiğinde değiştirebilmesi anlamına gelir. Bir beceri ileriki yaşamda akademik başarıdan sosyal ilişkilere kadar birçok alanı etkiler. Ayrıca araştırmalar, ebeveynin aşırı kontrolcü olduğu ortamlarda çocukların sorumluluk alma motivasyonunun düştüğünü göstermektedir. Çünkü çocuk sürekli yönlendirildiğinde kendi karar verme becerisini kullanma fırsatı bulamaz. Bu da zamanla ben yapamam inancına dönüşebilir. Oysa destekleyici ama müdahale etmeyen bir ebeveynlik tarzı çocuğun içsel motivasyonunu da güçlendirecektir. Bağlanma kuramı açısından baktığımızda bu güvenli ilişki çocuğun keşfetme davranışını destekleyecektir. Çocuk kendini güvende hissettiğinde dış dünyaya daha rahat açılır. Yani sorumluluk vermek aslında güven duygusunun bir uzantısıdır. Sana güveniyorum, deneyebilirsin mesajı çocuğun gelişiminde çok güçlü bir etki yaratacaktır. Şimdi gelin çocukların gelişim dönemlerine göre sorumluluk verme sürecini biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Çünkü sorumluluk dediğimiz şey çocuğun omzunda bir yük bırakmak değil, onun gelişim basamağına uygun bir deneyim alanı açmaktır ve her yaşın yapabilirim kapasitesi farklıdır. 0-2 yaş dönemine baktığımızda sorumluluk kavramı henüz bilinçli olarak gelişmemiştir ama temelleri işte bu dönemde atılır. Bu dönemde çocuk ben yapabiliyorum duygusunu bedenin üzerinden öğrenir.
kaşığı tutmak istemesi, suya dokunmak ya da bir şeyi düşürüp tekrar denemesi aslında birer sorumluluk başlangıcıdır.

yaşta ailelere en önemli öneri çocuğun denemelerine izin vermektir. Evet, dökecek, evet, yavaş yapacak, evet, yetişkinin gözünde eksik kalacak. Ama aslında tam da bu deneyimler sorumluluğun ilk adımıdır. Burada yapılması gereken şey müdahale etmekten çok eşlik etmektir. 2-6 yaş dönemine baktığımızda çocuk artık ben yaparım demeye başlar. Bu dönem sorumluluk duygusunun en doğal filizlendiği dönemdir. Aileler için de en önemli nokta çocuğa yaşına uygun küçük görevler vermektir. Oyuncak toplamak, kirli çamaşırları sepete koymak, ayakkabısını getirmek, sofraya peçete koymak gibi basit görevler bile çocuğun ben katkı sağlıyorum duygusunu güçlendirecektir. Bu yaşta önemli olan mükemmel sonuç değildir. Çocuğun işi tamamlaması değil, sürece katılmasıdır. Ayrıca bu dönemde sık yapılan bir hata da çocuğun yaptığı işi hemen düzeltmektir. Oysa çocuk öğrenirken kusursuzluğa değil, denemeye ihtiyaç duyar. 6-11 yaşa geldiğimizde bu döneminde sorumluluk artık daha yapılandırılmış hale geldiğini görüyoruz. Çocuk bu yaşlarda zaman kavramını daha iyi anlar ve küçük planlamalar yapabilir. Örneğin ödevini ne zaman yapacağına karar vermek, çantasını kendi hazırlamak, odasını belirli aralıklarda düzenlemek gibi görevler verilebilir. Burada ailelere en önemli öneri şudur: kontrol etmek ile rehberlik etmek arasındaki farkı iyi ayırt etmek. Sürekli kontrol edilen çocuk sorumluluk geliştirmez, sadece denetlenen biri olur. Ancak aralıklı rehberlik alan çocuklar kendi sistemini kurmaya başlar. Bu yaşta çocuğa unutursan ben hatırlatırım değil, deneyelim ve sonuçlarını birlikte bakalım yaklaşımını daha çok öğretici bulur. Ergenlik dönemine baktığımızda sorumluluk artık kimlik gelişiminin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Genç birey kendi kararlarını almak ister ve bu ihtiyaç çok doğaldır. Bu dönemde ailelerin en önemli görevi sorumluluğu tamamen almak ya da tamamen bırakmak değildir. Dengede kalabilmektir. Genç kendi sorumluluğunu üstlenirken hata yapabilir, gecikebilir, eksik yapabilir. Bu noktada aşırı müdahale yerine deneyim alanı bırakmak çok önemli. Örneğin ders çalışma düzeni, sosyal planlama ve günlük sorumluluklarda tamamen kontrol etmek yerine birlikte gözden geçirmek daha sağlıklıdır. Bu yaşta sorumluluk güvenle büyür ve sana güveniyorum ama yanındayım mesajı çok belirleyicidir. Tüm bu dönemlere baktığımızda ortak bir nokta vardır. Sorumluluk bir anda öğrenilmez, yaşa uygun küçük deneyimlerle inşa edilir. Çocuk hazır olduğu için sorumluluk almaz, sorumluluk verildikçe hazır hale gelir. Ve her yaşta en önemli ihtiyaç çocuğun kendi yapabilme gücüne inanılmasıdır. Sevgili dinleyiciler, belki de bugün kendimize şunu sorabiliriz: çocuğumun yerine ne kadar çok şey yapıyorum ve aslında ona ne kadar az alan bırakıyorum? Çünkü bazen sevgi her şeyi yapabilmek değildir. Bazen sevgi deneyebilirsin demektir. Unutmayalım, sorumluluk yük değil, büyümenin doğal bir parçasıdır. Ve çocuklar en çok denediklerinde büyürler. Ben Özge Selçuk Bozkurt, çocuk gelişimi ve özel eğitim uzmanıyım. Program yapımcımız Özlem Demir, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Anadolu'dan ve farklı coğrafyalardan masalların, geçmişten günümüze uzanan hikayelerin izini sürmek, hayal kurmak ve sözün gücünü yeniden keşfetmek için Özgür Aras Tüfek'le Masalcı, her cumartesi 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de.

0: Kutlu yuva, mutlu insan.
1: Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımıza hoş geldiniz. Yapım ve mikrofon başında ben Deniz İbrahim Pekkeçkil ve Sayın Hocam Osman Sezgin. Pazar sabahlarındaki çok değerli vakitlerini bizlerle paylaşan çok kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Sayın Hocam. Genel eksen selamlaşmamıza selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam İbrahim Bey.
1: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, safa bulduk, safanız daim olsun.
1: Cümlemizin safası daim olsun, merhaba.
2: Merhaba.
1: Sözlerimiz davranışlarımızın özetidir derler. Örneklendirerek açabilir miyiz?
2: Tabii memnuniyetle. Daha önceki konuşmalarımızda sizin de söylediğiniz gibi davranışlarımız sözlerimiz kadar önemlidir. Şahsiyetimizi gösterir, bizim kim olduğumuzu anlatır. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz gerekir diye maddelendirerek saymıştık, gelmiştik. Bugün de bu maddelerden bir tanesinin mazeret ve unutkanlık olduğunu söyleyelim. Yani normal olarak bir kimsenin bir işi yapamadığı zaman bir mazeret beyan etmesi, özür dilemesi fevkalade güzel. Hoş, nezaket adına güzel bir davranış. Ama unutmamak lazım ki mazeretler başarısızlığın kibarca ifadesidir. Veya bir başka ifadeyle mazeretlerle zirveye çıkmış hiçbir kimse yoktur. Dolayısıyla meşru, elimizde olmayan hukuki mazeretlerin başımızın üstünde yeri var. Mesela bendenizin 6 tane mazereti vardır. Deprem, Allah korusun, deprem, yangın, sel, ölüm, ağır bir hastalık, İstanbul için geçerli olmak üzere ani bir trafik sıkışıklığı. Bunun dışında bir mazeret olabilir mi? Olur. Söylenebilir mi? Söylenebilir. Dinlenebilir mi? Dinlenebilir ama sonuç itibariyle nihayet bir mazeret söylüyoruz. Bir başarıdan bahsetmiyoruz. Onun için mazeret kavramının arkasına sığınmaya gerek yok. Mazeretsiz yaşamak için bütün gücümüzle çalışmalıyız, gayret etmeliyiz, mümkün olduğu kadar başarıya odaklanmalıyız. Başarı konusunda hatasız başarı, %100 bir başarı odaklanması bize mazeretlerimizi asgariye indirecektir. Bu da manevi ve maddi tatmin açısından çok önemli olacaktır. Dolayısıyla mazeretler önemli. Mazeretlerimizi söyleyebiliriz. Mazeretlerimizi izah edebiliriz. Karşımızdaki insan bunu anlayışla karşılayabilir. Bunu makul görebilir. Böylece dostluklarımız, ilişkilerimiz, münasebetlerimiz, muhaverelerimiz, iletişimlerimiz devam edebilir. Onun için mazeret dediğimiz zaman mazeretlerimiz bizim için insani noktalardır. Mazeret özür dileyen de mazeret beyan eden de her ikisi de fevkalade makul, nazik, kibar, genel geçer görgü kurallarına uygun hareket ediyor demektir. İbrahim Bey bir şey mi söyleyecek?
1: Hocam ben de sizin söylediklerinize şunu ilave etmek isterim kendimce. Hava şartlarını şöyle düşünüyorum. Hava şartları tabii ki de bir mazeret nedeni olabilir. Olabildiğince gerekirse uykusuz kal. Ne yap ne et sonuca odaklan. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Öyle diyelim.
2: Eyvallah. Tabii bu hava şartları ile ilgili mazeret beyan edip etmemeyle ilgili Mithat Cemal Kunta ile Mehmet Akif'in çok sevdiğim bir meşhur hatırası, evet. Bir anekdoti var. Mehmet Akif Beşiktaş'ta oturuyor. Mithat Cemal Çapa'da oturuyor. Her cuma günü buluşuyorlar kendileri. Bir beraberce tefsir dersi yapıyorlar. Bir perşembe günü akşam sabaha kadar muhteşem ve muazzam bir kar yağmış. Veya müthiş bir kar yağmış da desek yeridir. Sabahleyin Mithat Cemal diyor ki bu kadar kar yağmış, tramvaylar da çalışmıyor. Dolayısıyla Akif'in gelmesi mümkün değil diyor. Bir müddet sonra saat 9 sularında

Da kapı çalıyor. Kapı çalınca Mithat Cemal, küçük çocukları varmış daha henüz süt emen, süt içen. Ha, sütçü geldi diye memnun oluyor. Gidip kapıyı açıyor. Kapıyı açıp bir bakıyor ki karşısında kardan bir adam. Akif başındaki kalpağı çıkartıyor. Üstünü başını sirkeliyor. Kardan adama dönmüş. Akif selamun aleyküm diyor. Mithat Cemal buyur diyor. İçeri alıyor. Ve diyor ki ya ben kar yağmıştı. Tramvaylar çalışmıyordu. Bunu herkes bilir ki bugünkü randevular iptal edilir. Sen niye kendini zora soktun da böyle yaptın diyor. Sabahleyin diyor namaza kalktığım zaman baktım ki diyor kar çok yağmış. Tramvaylar da çalışmıyor. E sözümde durmam lazımdı diyor. Sabah namazını kıldım. Yola çıktım diyor. Beşiktaş'tan Çapa'ya yürüyerek gelmiş. Mithat Cemal diyor ki ya bu kadar kendini zorlamaya ne gerek vardı? Mehmet Akif'in cevabı. Benim için diyor sözümden döndüren tek bir şey vardır ölüm diyor. Ölümden başka hiçbir şey beni sözümden döndüremez. Bana mazeret olamaz diyor. Mithat Cemal diyor ki kusura bakma ben bu kadar çok sözüme bağlı değilim. Ben diyor mazeret söyleyebilirim diyor. Mehmet Akif'i böyle mazeretsiz bir hayat yaşayan insan olarak biliriz. Başka türlü de bunun örnekleri var. Yine Mehmet Akif Beşiktaş'ta yaşıyor. Kendisi Çengelköy'e gelecek. Çengelköy'de bir sevdiğiyle bir sohbet edecekler. Muhteşem ve muazzam veya yine kelimeyi yerine söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Müthiş bir yağmur yağıyor. Diyor ki Akif herhalde böyle bir zamanda Akif vapurla karşıdan gelecek. Yayan Çengelköy'ün sırtlarına çıkacak. Bu mümkün değil diyor. Akif herhalde bugün gelmez diyor. Komşusundan da bir cenaze varmış. Komşusundaki cenazeye gidiyor Akif gelmez diye. Mehmet Akif geliyor, kapıyı çalıyor, çocuk çıkıyor diyor ki baban nerede diyor. Diyor ki babam sizin gelemeyeceğinizi düşünerek, böyle tahmin ederek varsayarak komşumuzun cenazesine başsağlığına gitti diyor. Babana selam söyle diyor, dönüp gidiyor Akif. 6 ay küs kalıyor bu arkadaşıyla. Konuşmuyor bir daha. Dolayısıyla mazeretler doğrudur, kabul edilmelidir ama mazeret sunulan insanın mazereti kabul etmesi onun görgü kuralları adına, nezaketi adına güzel, nazik, zarif bir harekettir. Mazeret ne olursa olsun, ne söylenirse söylenilsin, iç dünyamızda kabul etmesek bile makul görmeliyiz, mazur görmeliyiz, kabul etmeliyiz. Bu da bir ayrı nezaket kuralı ama mazeretlerin arkasına da sığınmamaya çalışmalıyız. Hayatımızı sıfır mazeretle yaşamanın gayreti içinde olmalıyız. Dolayısıyla toplam kalite yönetiminde nasıl ki sıfır hataya odaklanıyorsak hayatımıza da sıfır mazerete odaklanmalıyız. Ama tekrar ediyorum insani, makul, hukuki mazeretlerin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Mazeretlerle birlikte nerede mazeretler olabilir? Unutkanlıklarımızın olduğu yerlerde mazeretler de söz konusu olabilir. Çok önemli yerler, çok önemli davetler, düğünler, aile hayatımızın içinde doğum günleri, evlilik yıl dönümleri vesaire gibi önemli günlerde insanlar unutkan olabilirler. Önce unutkanlığın psikolojik açıdan küçük bir yönüne temas edelim. Aslında unutkanlık insanlara verilmiş olan çok önemli nimetlerden bir tanesidir. Eğer unutkanlık olmasaydı acılar, ızdıraplar, elemler bizi perişan ederdi ve yaşayamazdık. Dolayısıyla acıların ve elemlerin, ızdırapların zamanı geçtikçe tesiri azalır veya unutkanlıklar insanları daha yaşanır bir noktaya doğru götürür. Ancak bu unutkanlıkların çok önemli bir hususiyeti var. Bu unutkanlıklar şayet biraz önce saydığımız konularda olduğu gibi ehemmiyetli konularda, söz verilmiş konularda olursa o zaman insanı mahcup eder. İnsan o mahcubiyetinin karşısında ezilir, yüzü kızarır. Bunu bu mahcubiyete düşmemek için insanın mutlaka yanında bir küçük not defteri bulundurması lazım. Tabii elektronik cihazları iyi kullanamayanlar için. Bir küçük cep bloknotumuz olabilir veya takvim defterimiz olabilir. Ona mutlaka az çok demeden notlarımızı yazmalıyız. Çünkü hatırda kalmayan satırda kalır demiş ecdadımız. Hatırda kalmayan yani hafızada kalmayan nerede kalır? Satırda kalır, yazıda kalır demiş. Hazreti Ali Efendimiz'e de şöyle söylerler. İlim avdır, yazmak bağıdır demiş. Dolayısıyla mutlaka yazmalıyız. Bu yazma konusunu yeni yetişen gençler, elektronik cihazları güzel kullanmayı beceren gençlerin elektronik cihazlarında işte günlük not defterleri var, hatırlatmalar var, buna benzer takvimleri var. Oralardan not alınabilir. Dolayısıyla o not alındığı zaman telefon veya elektronik alet insana hatırlatıyor. O zamana göre davranılır. Ve bu unutkanlıklarla beraberinde getirdiği küskünlük, kırgınlık veya utanma,

veya kızarma, bozulma gibi şeylerin önüne geçmeye çalışmış oluruz. Demek ki mümkün olduğu kadar azami derecede unutkan olmamak lazım. Unutkanlık aynı zamanda eğer aşırı dereceye gidecek olursa başarısızlığın da bir başka ifadesidir. Bu unutkanlıkla ilgili pek çok da fıkra anlatırlar. Kısacası bu mazeret ve unutkanlıkla ilgili yaptığımız bu konuşmanın özetini söyleyecek olursak, mazeretler tabii ki insanın makul kabul etmesi, uygun görmesi, kabul etmesi, karşı tarafı rahatlatması gerekir. Ancak mazereti sunan insanın bilmesi gerekir ki mazeretler de başarısızlığın kibarca ifadesidir. Mazeretlerle zirveye çıkılmaz. O zaman her iki tarafta ne yapacak? Birisi mazeret sunmamanın gayreti içinde olacak. Birisi de mazeretleri kabul etmeyi makul görecek, karşı tarafı rahatlatacak. Bunun yanı sıra insan unutkan olabilir mi? Unutkan olabilir. Unutkanlık aslında insanın genel hayatı içinde önemli bir duygudur. Dolayısıyla bunun unutkanlığın olması gayet iyi olur. Aksi takdirde insan şahsi hayatında yaşayamaz olur. Ancak bu unutkanlık ileri boyuta gider de çok önemli günleri, çok önemli davetleri, çok önemli tarihleri unutacak olursak o zaman işte iletişimimiz, muhaberemiz bozulur, biz unuturuz, dostluklar bozulabilir veya aile içinde huzursuzluklar çıkabilir. Bunun için de telefonumuzu kullanacağız, telefonumuzdaki bölümleri kullanacağız, takvimleri kullanacağız, iyice not alacağız. Hatta gerekirse de yakınımızdaki insanlara aman şu konuyu bana unutturma diye tembih edeceğiz ve böylece unutkanlıklardan da uzak durmaya çalışacağız. Mazeret ve unutkanlık bu iki

endişe etmeyin, insanlık hali dediniz. Karşı tarafta ne yapması lazım? Ya beni böyle anlayışla karşıladığın için, beni mazur gördüğün için çok teşekkür ederim demesi icap eder. Teşekkür aslında şükür kelimesiyle, şükür kelimesinden doğmuş, dilimize Arapçadan girmiş bir kelime. Bir şeyin kıymetini bilmek, ehemmiyetini bilmek, takdir etmek anlamlarında bir kelime. Veya psikolojide buna bilinçli farkındalık diye de söylüyorlar. Tam olarak teşekkürün karşılığı değil ama bilinçli farkındalık da teşekkürün bir alt başlığı olarak incelenebilir, irdelenebilir. Dolayısıyla teşekkür de hayatımızda çok önemli. Mesela giderken birisi bir kapıdan çıkıyoruz, kapıyı tutmuş, bizim çıkmamıza imkan vermiş. Hiç ihmal etmeden teşekkür etmeliyiz. Veya birisi bir yere giderken elimizden uzanıp tutmuş, merdivenlere rahat çıkmamızı temin etmiş. Teşekkür etmeliyiz. Veya kendi içeceği suyu bize ikram etmiş. Teşekkür etmeliyiz. Yani böyle büyük küçük demeden gördüğümüz her bir iyiliğe, her bir nimete teşekkür etmeliyiz. Rahmetli babam anlatırdı. Rahmetli babam pazara gitmiş, daha küçük, 11-12 yaşlarında. Pazardan dönerken babası için, yani büyük babam için bir tane elma almış, getirmiş, vermiş. Rahmetli babam diyor ki, büyük babam için bir ömür boyu oğlum pazardan gelirken ilk defa pazara gittiği için, ilk gittiği pazarda eli boş gelmemiş, bana bir elma almış gelmiş diye bir ömür boyu onu söyledi, dile getirdi ve hiç durmadan da bunun teşekkürünü yaptı diyor. Dolayısıyla evde bir baba veya bir anne teşekkür etmeyi bilirse, çocukları da ona göre öğrenirse, okulda da öğretmenleri teşekkür etmeyi bilirse, öğrenciler de ona göre öğrenirse, bu teşekkür etmeyle elbette ki biz hayatımızı daha düzgün, daha nizami, daha ölçülü yapmaya çalışırız. Teşekkür aynı zamanda, biraz önce söyledim, bilinçli farkındalık diye bir kavram var. Bunu da meydana getirebilir. Mesela bir tane kayısı yiyelim. Kayısıyı yerken, kayısıyı bir, ne yediğimizi bilmeden yiyebiliriz böyle. İki, kayısıyı yerken, ya bu kayısı ne güzelmiş, nerede yetişmiş, çekirdeği nasılmış, bu kayısının adı neymiş diyerek, düşünerek de yiyebiliriz. Veya bir başka örnek vereyim. İnsanların en böyle zahmetsizce yaptıkları işlerden bir tanesi nefes alıp vermek. Bu nefes alıp vermenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlamak için astımı olanlara bunu sormak lazım. Ne kadar zorluk çekiyorlardır veya akciğerleriyle ilgili rahatsızlığı olanlara sormak lazım. Ne kadar büyük sıkıntı çekiyorlardır. Şimdi nefes alıp veriyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz de aynı şeyi uygulayabilirler. Bu nefesi alıp verirken oksijeni, havayı burnumuzdan alıyoruz. Onu tekrar ciğerlerimize gönderiyoruz. Burnumuzdan havayı alıp ağzımızdan verirken, doğru olan bu olduğu için söylüyorum, acaba ne zahmet çekiyoruz? Çektiğimiz bir sıkıntı var mı? Hava nasıl meydana gelmiş? Havada hangi elementler var? Burnumuz nasıl çalışıyor? Bunu düşünürsek hem bir yönüyle burnumuzun kıymetini hem de bir yönüyle hava almanın ne büyük nimet olduğunu biliriz. Buraya kadar bir mindfulness olarak, bir bilinçli farkındalık olarak düşünebiliriz. Bilinçli farkındalık şimdi şu an yaptığın işin ne olduğunu, ne olmadığını çok iyi bil diye bize ifade ediyor. Ama bunun bir adım sonrasını bizim kültürümüze şükür kavramıyla veya hikmet kavramıyla anlayabiliriz. Şimdi Allah bize bir kayısı vermiş. Tam şimdi mevsimi kiraz vermiş. Dolayısıyla elma vermiş. Bunun gibi pek çok nimetlerimiz var. Aynı topraktan, aynı sudan, farklı renklerde, farklı lezzetlerde bu gıdalar nasıl meydana geliyor? Sonbaharda da yağmur yağıyor ama sonbaharda yağan yağmur bize bu meyvelerin oluşumunu temin etmiyor. Bu meyvelerin oluşumu için ilkbahar yağmurunun olması icap ediyor. Dolayısıyla bu meyveleri bir var edenin, bir yaratanın burnumuzu da hiçbir bedel ödemeden, hiçbir maliyet ödemeden bu kadar güzel yaratıp bu kadar fonksiyonel bir şekilde bize ikram edenin bir yaratıcının olduğunu bilmek ve düşünmek fevkalade önemli. Meseleyi bu yönüyle de bakabilirsek o zaman bu yönüyle bir hikmeti görmüş oluruz veya bir de Rabbimize teşekkür etmiş oluruz. Onun için sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmek, onların nasıl meydana geldiğini bilmek, değerini bilmek, ederini bilmek çok önemli. Bunlar yaptığımız zaman ne olur? Psikolojik açıdan bir, rahata kavuşuruz. İki, kendimizi güçlü hissederiz. Üç, panik bozukluk veya depresyonla ilgili endişelerimiz veya sıkıntılarımız hafifler. Dört, etrafımıza daha olumlu bakmayı öğrenmiş oluruz. Ve beş, böylece
pesimist

0: pesimistlikten kurtulmuş optimistliğe, yani karamsarlıktan kurtulmuş iyimserliğe geçmiş oluruz. Dolayısıyla demek ki teşekkür etmek, karşı tarafın gönlünü almak, karşı tarafın bize iyilik yapan insanın değerini bilmek, kıymetini bilmek, yapılan işin anlamını bilmek gibi pek çok kıymeti haiz bir faaliyet ve insan olmanın en önemli özelliği. Dolayısıyla teşekkür eden ve sabreden, yani eline, diline, beline sahip olan bir insan aslında insan olmanın %51'ini halletmiş demektir. Dolayısıyla demek ki mazeretler kabul edeceğiz. Mazeret sunan mazeretini beyan edebilir. Mazereti sunulan insan mazeretleri kabul edebilir. Unutkanlık söz konusu olunca unutkan olmamak için elimizden gelen bütün tedbirleri almalıyız. Teşekkür etmek, panik bozukluk gibi, kaygı bozukluğu gibi, depresyon gibi bütün bu psikolojik rahatsızlıkların tesirlerini azaltabilir, bizi daha mutlu, daha huzurlu yapabilir. Bunların hepsini bir araya toplamalıyız. Bunlara bir de bir şey ilave ederek sözlerimi bitireyim. Bunları bir de tebessümle yapmak lazım. Bu tebessüm çok önemli. Mesela akşam oturduk, ailecek yemek yiyeceğiz. Sofrada ne söylenilmeli, ne söylenilmemeli? Sofrada birinin eksiğini yediğini söylemek gerekir mi, gerekmez mi? Veya sofraya oturur oturmaz sofradaki yemeğin eksiğini yediğini mi söylemek lazım? Veya sofrada birisi yanlış bir söz söyledi, hemen somurtup sofradan ağlayarak kalkmak mı lazım? İşte burası çok önemli bir husus. Dolayısıyla bu konuda insanların tebessüm etmesi fevkalade önemli. Yani kısacası birine bir iyilik yaparken veya bir teşekkürde bulunurken, bunun altını çiziyorum, birine bir iyilik yaparken veya birine teşekkür ederken mutlaka tebessümle yapmamız icap eder. Bununla ilgili pek çok hususiyetler var. Bu pek çok hususiyetleri bizim bu konuda iyi düşünmemiz icap eder. Mesela Lamartin için diyorlar ki genç böyle yeni acemi birisi şiirlerini yazmış getirmiş. O da kalkmış dinlemiş şiirlerini, teşekkür etmiş, bir miktar da para vermiş, çok memnun olmuş. Giderken hava kış günüymüş, soğukmuş, dışarıda yağış da varmış, hava yağışlıymış. Demiş ki Lamartin, paltonuzu burada unuttunuz demiş. O genç şair olduğunu zanneden demiş ki efendim ben paltomla gelmedim ki demiş. O zaman demiş ki Lamartin, o zaman ben demiş bu paltoyu size hediye etsem ve bu paltomu benim adıma siz taşısanız nasıl olur demiş. Bakınız teşekkürün ölçüsüne, verilişine ve tebessümüne bir bakınız. Meseleyi böyle görmek lazım. Tabii buna ait pek çok örnekleri de sunmak mümkün. Bundan dolayı bu mazeretler, unutkanlıklar, teşekkürler ne olsun? Mutlaka tebessümle beraber yapılsın. Tebessüm çok önemli. İnsanın kalbinde ne varsa yüzüne o yansır. Dolayısıyla insanın içinde güzellikler varsa yüzünde tebessüm olur. Eğer insanın içinde güzellikler yoksa yüzünde turşu satıyor olur. Dolayısıyla İbrahim Bey, yüzü turşu satan değil, tebessüm eden insan olalım. Bu davranış bizim için çok önemli. İbrahim Bey, bugün sevgili dinleyicilerimize ne dinleteceğiz?
1: Bugün dinleyeceğimiz eserimiz Trabzon Vakfıkebir ilçesine ait bir türkümüz. Yol gider mi gider mi büyük limana. Eserimizi Cemile Cevheri'nin sesiyle dinleyeceğiz.
0: Müsaade ederseniz ben güftesini bir okuyayım. Belki buradan da nezaket ve görgü kuralları adına söyleyeceğimiz birkaç şey olabilir. Yol gider mi gider mi bizim büyük limana. Tabii o zamanlar karayolları çok fazla gelişmemiş. Deniz yolları çok gelişmiş. Bu Karadeniz, Trabzon, Rize civarında. Onun için büyük gemiler, büyük limanlar icap ediyor. Orada acaba yol büyük limana gider mi? Niye? Büyük limana giderse kavuşma söz konusu olacak da onun için. Ne ben öldüm kurtuldum, ne sen geldin imana diyor. Şimdi madem ki bir sevgi varsa, aşk varsa gel buluşalım, bu işi halledelim, kavuşalım diyor. Ne geldin kavuştuk, ne de diyor ben öldüm bundan kurtuldum. Ama ne diyor, burası çok önemli, ne ben öldüm kurtuldum, ne sen geldin imana diyor. O zaman demek ki imana gelmek demek aynı zamanda teşekkürün, sevginin, tebessümün, vicdanın, merhametin tam yeriymiş buradaki Anadolu irfanının, türkülerimizin bize anlattığına göre. Oy liman, büyük liman, yok mu yarimi bulan, alacaksan al beni, sonra olursun pişman. Biraz da aba altından sopa gösteriyor, tehdit ediyor. Diyor ki, hadi diyor, benim yarimi bulan yok mu diyor. Yani aslında biliyor yar kendisinin nerede olduğunu, nasıl olduğunu. Ama böyle bir nazire yapıyor. Ve dolayısıyla diyor ki, alacaksan al, yoksa diyor, bak evlenir gidersem pişman.

0: olursun diyor. Bununla ilgili şöyle bir fıkra anlatırlar. Bir hanımefendi hiç evlenememiş. Gencin biri gelmiş, ona talip olmuş. Demiş ki seninle evlenmek diyorum. Şartlarımı nasıl yerine getireceksin ki demiş. Söyle neyse yaparım demiş. Bizim şu evin arkasında gül bahçesi var demiş. Oraya gir. Bahçenin en güzel gülünü al gel bana demiş. O zaman seninle evleneceğim. Genç içeriye girmiş. O muydu, bu muydu, o muydu, bu muydu diye bahçenin sonuna varmış. Fakat geri dönüşte yasak. Bahçenin sonunda eli boş gelmek de yok. Dolayısıyla en sonunda solmuş olan bir gülü alıp gelmiş. Böylece o da evlenememiş. Onun için alacaksan al beni. Sonra pişman olursun diyor. Bu da ab altından sopayı gösteriyor. Büyük liman içine pazar kurulur pazar. E tabi gemiyle gelen, mavlayla gelen ne yapacak? Pazar bir limana kurulacak, satış yapılacak. O bir yönüyle sosyo-kültürel yapıyı, iktisadi yapıyı da anlatıyor. Eli kalem tutanlar, bu çok önemli yine. Eli kalem tutanlar, bakınız bizim kültürümüz daima münevvere, aydına, kalem sahibi olana önem vermiştir. Türkülerimizde de bu var. Eli kalem tutana, eli kalem tutanlar yarine mektup yazar diyor. Bizim Yozgat türküsü de böyledir. Otur, dersini almış da ediyor ezber, sürmeli gözler sürmeyi neyler diyor. O da dersini almakla başlıyor. Anadolu kültürünün türkülerinde böyle değerler çok önemli. Oy şeytan, kara şeytan, şimdi bu da bir kültürümüzde. İki kişinin arasına fitneyi kim sokar? Nefis sokar, başka şeytan sokar, başka şeytan tipli insanlar sokar. Onun için burada şeytana bir laf atıyor. Diyor ki, oy şeytan, kara şeytan, düştüm senin eline. Bir çift çarık yaptırdın da kız senin sebebine diyor. Çarık da tabii o dönemin bir ayakkabısı. Sığır derisinden, özellikle manda derisinden yapılan, giyilen bir ayakkabı. O dönemde ordunun 1. Han Harbi'nde giyecek çarığı bile yok. Yalın ayakkabılarla gidiyorlardı. Dolayısıyla o dönemin bir ayakkabısı. Sevgili dinleyiciler, çarığı bilmiyorlarsa internetten girip bir çarık nedir, nasıl oluyor bir baksınlar. Kız senin sebebine diyor. Şeytana yarine kavuşabilmek için çarık yaptırmış. Onu söylüyor. Dolayısıyla yâre kavuşmak ne kadar önemli, sevmek ve sevilmek ne kadar önemli, tebessüm ne kadar önemli. Bu vesileyle bütün dinleyicilerimize seven, sevilen, yârini bilen, yârine kavuşmak için her türlü fedakarlığı yapan, teşekkür eden, daima mütebessim olan insanlar olmayı diliyor ve temenni ediyorum. Böyle insanlarla karşılaşmayı da diliyor ve temenni ediyorum.
1: Değerli bilgilerinizi bizlere, dinleyicilerimize aydınlattığınız için sizlere çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımızı dinlediniz. Yapımda mikrofon başında ben Deniz İbrahim Pekgeçkil ve kıymetli hocam Osman Sezgin, Cemile Cevheri'nin sesiyle geneleksel vedalaşmamıza Allah'a emanet olun efendim.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
1: Sanırım.
2: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
1: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
2: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış, bu anlama gelen. Zehab sözcüğü.
1: Aa, biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
2: Öyle zannetmek.
1: Öyle zannetmek.
2: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün günümüzde
1: kullanmıyoruz artık.
2: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez
1: daha? Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
2: Sanarım yok.
1: Sanırsam yok.
2: Sanarsam yok.
1: Sanırsam ki hiç yok.
2: Öyleyse konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı, CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. icazet merasimine katıldı, 133 hafızın sevincine ortak oldu. Yılmaz, örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir model ifadesi kullandı. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu da bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini

öncülerini dinleyecek. Ankara'da NATO zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Operasyon Turkuaz adıyla uygulama ve denetimlerini sıklaştırdı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra haber alınamayan 2 kişi bulundu. 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncu için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti, İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırıları

0: Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşmaya göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün kendisine mektup yazarak tehdit ettiğini söyledi. Mektupta, "Eğer İsrail'e hedef alırsanız, biz de sizi ve ailenizi hedef alırız" denildiğini aktardı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içinde görevinden istifa ederek erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Jet'te bulacaksın.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Reklamlar.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Bugün evlerdeyim sevgili dostlar. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşamlarımızı sürdürdüğümüz evlerde. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, yapım görevlimiz Canan Polat burada. TRT İstanbul Radyo Evi'nde. Siz TRT Radyo 1 dinleyicileri orada. Kendi kendinizde, kendi evlerinizde. Hayatı anlatan müziklerdeki solistler ve topluluklarsa notalar ve liriklerdeki evlerde. İlk solistimiz Rosemary Clooney'de 1951 yılının müzikli anılarıyla işte o evlerden birinde. Ne dersiniz bizler de 74 yıl öncesine gidelim ve müzikler hayatı anlatırın ilk dakikalarında Kentucky'li Rosemary Clooney'in konuğu olalım mı sevgili dostlar? Come on to my house.

Come on to my house. Rosemary Clooney'in çağrısıyla gittiğimiz bu ev oldukça eski bir ev sevgili dostlar. Rose Bagdasaryan ve William Saroyan notaları ve lirikleriyle ta 1939'da inşa etmişler. 12 yıl boyunca pek geleni gideni olmamış ama Rosemary Clooney 1951'de bu evi ziyaret edince herkes oraya, daha doğrusu Clooney'in Come On To My House'u seslendirdiği 45'liğini satan plakçılara akın etmiş. Bagdasaryan ve Saroyan'ın evindeki konukseverlikten pek hoşnut kalmış olmalı ki 3 yıl sonra 1954'te bir başka evi ziyaret etti Rosemary. Burası da oldukça eski bir evdi. Besteci ve söz yazarı Stuart Hamblin'in notaları ve lirikleri vardı ağacında. Ve işte 14 yıl önce Beverly Hills'te yaşama gözlerini yuman Kentucky'li Rosemary Clooney, Stuart Hamblin'in evine yaptığı bu müzikli ziyaretle bir kez daha müzikler hayatı anlatırdı. This Old House.

Rosemary Clooney'in 1954'te ziyaret ettiği o eski evden ayrılıyor, Antoine Fitzdomino'nun peşine takılarak onunla birlikte gerisin geri 1951 yılına ve Fels'in New Orleans'teki evine gidiyorum sevgili dinleyiciler. Şubat 1928'de burada dünyaya gelen Fitzdomino, 1951'de 23 yaşında. Büyük bir plak firmasının sahibi olan Leo Chad'ın onu keşfetmesinin üzerinden 2 yıl geçmiş yalnızca. 1949'da Dave Bartholomew topluluğunda haftada 3 dolara talim eden Fats, plakları listelerde hızla yükselen bir R&B yıldızı olmuş. Rock'ın rolün daha adı sanı yok ama Domino, rock'ın gelişini haber veren parçalar bestelemeye başlamış bile. Ve şu anda da piyanosu başında çalıp söylediği ezgiyle New Orleans'teki evine doğru gidiyor. Giderken de bize erken rock'n'roll döneminin müzikli anılarını yaşatıyor. I'm going home.

Ne heyecan vericidir eve dönmek, sizi bekleyenlere kavuşmak, onlarla özlem gidermek. Ve ne güzeldir o duyguları uzak geçmişteki bir ezgide yeniden yaşamak. Bir Ferdinand Washington, Stan Lewis bestesiyle Floridalı Pat Boone'un 1956 yılından yankılanan sesinde duyumsamak. Kim bilir 1934'te Charles Eugene Boone adıyla dünyaya geldiği Jackson, Florida'daki ilk evini anımsıyordu Pat Boone belki de bu şarkıyı söylerken. Ya da lise ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği o Nashville, Tennessee evini ve 21 yaşındayken bu evde sevdikleriyle paylaştığı bir büyük sevinci, ilk tekli plağıyla listelerde bir numaraya yükselmenin yaşattığı coşkulu mutluluğu. I'll be home, my darling. Please wait, wait for me. We'll strung along together once more. Our love will be free.

Eve dönecek olmanın duygusal beklentisi vardı Pat Boone'un 1956 yılından yankılanan sesinde. Eve dönmenin duygusal beklentisi gibi insanın evine götürmek üzere sevgilisine eşlik etmesi de çok güzel olmalı ki caz duygusu taşıyan Fred Allert ve Roy Turk imzalı böyle bir ezgiyi kimler seslendirmeli ki zaman içinde. 1931'de Charleston Chasers, Nick Lucas, Ted Weems, Lee Morse. 1945'te Joe Stafford, 47'de Harry Richmond, 51'de Nat King Cole, 1952'de de 23 yaşındaki Oregon doğumlu yarı işitme engelli besteci, piyanist ve şarkıcı Johnny Ray. Walking My Baby Back Home.

Bir yanda evine giden sevgilisine eşlik edenler, bir yanda sevdiğinin eve dönmesini bekleyenler. Charles Warfield'in 101 yıl önce Clarence Williams'ın sözleriyle bestelediği caz standardını bestelendikten 26 yıl sonra 1945'te ilk eşi Kelly Smith'le birlikte söyleyen Louis Prima'da sevdiğinin eve dönüşünü bekleyenlerden sevgili dinleyiciler. Nerede mi bu İtalyan asıllı swing kralının eşi? Belki 1935'te gittiği ve ünlü The Famous Door gece kulübünü açtığı Los Angeles'ta. Belki de 1937'de yerleştiği ve Casa Manana gece kulübünde müzik yaptığı New York'ta. Baby, won't you please come home ve Louis Prima.

0: 1910'da New Orleans'in Fransız mahallesinde doğdu Louis Prima. Müziğe 7 yaşındayken keman çalarak başladı. Daha sonra kemanı bırakıp trompete geçti, kendi big bandini kurdu. Filmler çevirdi, besteler yaptı, yorumları ve ezgileriyle swing ve jazzın unutulmaz isimleri arasına katıldı. 1978'de 67 yaşındayken yaşama veda eden Louis Prima az önce Baby Won't You Please Come Home diyerek Charles Warfield'in bestesini Clarence Williams'ın sözleriyle söylerken ona ilk eşi Keely Smith'le Big Band'e eşlik ediyordu. 1936'da New York Bronx'ta doğan ve 1973'te 37 yaşındayken Los Angeles'ta yaşamdan ayrılan Walton Robert Cassato ise 60'ların başında kayıt stüdyosuna girdiğinde ne kendi big bandi vardı yanında ne de eşi. Plak stüdyosunun orkestrası eşlik etmişti ona. Ve müzik dünyasında Bobby Darin adını alan İtalyan asıllı Cassato, Hugo Cannon'ın 1902'de bestelediği bir Ragtime şarkısıyla Bill Bailey'i evine dönmeye çağıracaktı 64 yıl öncesinin müzikli anılarında. Won't you come home, Bill Bailey?
1: Hey, Bill Bailey. Don't look now, but somebody's calling you.
2: Who?
1: Well, your lady friend, that's who.

Bobby Darin'in sesi 1960'larda Henry Cannon'ın notalarında duyulurken kendi notaları da Avrupa'dan yankılanmıştı sevgili dinleyiciler. Darin'in The Things in This House, Bu Evde Olup Bitenler adıyla bestelediği ezgiler Avrupa'da Claude François'ın diline takılmış. Bu genç Fransız tabi Bobby Darin'in değil de kendi evinde olup bitenleri anlatmıştı. Mısır'ın Süveyş Kanalı kıyısındaki İsmailiye kentindeydi Claude'un ilk evi. Babası Aimé François, o zamanlar bir İngiliz-Fransız ortaklığı yönetiminde olan Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği denetçisiydi ve Claude Antoine Marie François da 1939'da orada İsmailiye'deki evlerinde doğmuştu. François ailesinin çocuklarına A harfiyle başlayan isimler verilmesi geleneği o evde son bulmuş, İtalyan asıllı annesi Lucia Mazzei oğluna Claude adını koymuştu. Küçük Claude keman ve piyano derslerine de o evde başlayacak. Bu dersler babasının görevi bağlamında 1951'de taşındıkları Port Tevfik'teki evlerinde de devam edecekti. Claude 16'sına bastığında Avrupa'daki evlerindeydi François ailesi. Mısır devleti 1956'da Süveyş kanalını ulusallaştırmış, François'lar da Monaco'ya gelerek küçük bir apartman dairesine yerleşmişlerdi. Bu evde olup bitenlerse hastalandığı için çalışamayan bir baba, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için gündüzleri bankada çalışan, geceleri kulüplerde şarkı söyleyen oğul Claude François'ydı ve Côte d'Azur'da başlayan şarkıcılık serüveni Claude ve ailesini 1961 yılında Paris'e götürecekti. Paris'teki evinin kapısı yeni bir yaşama, yaşamın kapısı ise şöhret yoluna açılacak. 23 yaşındaki Claude François, evlerde olup bitenleri 1963 yılında orada anlatacaktı. Bobby Darin'in notalarıyla ve kendi yazdığı Fransızca sözlerle. Les choses de la maison.

0: Les choses de la maison. Claude François ev yerinde olup bitenleri anlatırken sona eriyor, hayatı evlerde anlatan müziklerimiz. Haftaya hayatı evlerde anlatan müziklere kaldığımız yerden devam etmek üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzikle dolu sağlıklı güzel günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ajanda 16-24.
1: Gençliğin nabzını tutan program Ajanda 16-24 ile karşınızdayız. Biz burada sadece konuşmuyoruz. Dinliyor, düşünüyor, tartışıyor, kısacası gençliğin sesini duyuruyoruz. Eğitim, kültür, spor, teknoloji, toplumsal meseleler. Gençliğin gündeminde ne varsa onu radyolarınıza taşıyoruz. Bugün Ajanda 16-24'te birçok gencin yaşadığı ancak çoğu zaman yaşarken fark edemediği bir konuyu ele alıyoruz. Sosyal fobi. Kalabalık bir ortamda konuşmaktan çekinmek, sınıfta söz almak istememek, yeni insanlarla tanışırken yoğun kaygı yaşamak. Pek çoğumuz bunları utangaçlık olarak tanımlıyoruz. Ancak bazen mesele yalnızca utangaçlık olmayabiliyor. Kişinin eğitim hayatını, sosyal ilişkilerini, kariyer planlarını ve hatta günlük yaşamını etkileyebilecek bir kaygı bozukluğundan söz ediyor olabiliriz. Özellikle sosyal medyanın hayatımızın merkezinde

0: merkezine yerleştiği bir dönemde başkaları tarafından değerlendirilme ve yargılanma korkusu daha görünür hale geliyor. Peki sosyal fobi tam olarak nedir? Utangaçlıkla arasındaki fark nedir? Gençlerde neden daha sık görülüyor? Ve en önemlisi, sosyal fobiyle yaşamak zorunda mıyız? Bugün bu soruların yanıtlarını psikolog Ozan Yazıcı ile konuşacağız. Ozan Hocam, sosyal fobi tam olarak nedir? Utangaçlık olarak adlandırdığımız duygudan ne farkı var?
1: Şimdi sosyal fobi aslında kaygı bozuklukları içerisinde bizim en sık rastladıklarımızdan bir tanesi. Sosyal fobi dediğimiz olgu, bu kişinin genelde sosyal ortamlarda kendini çok rahat hissetmesi, sürekli gözler onun üstündeymiş gibi, odak noktasında olarmış gibi, yargılanacağını, eleştirileceğini düşündüğü, günlük işlevi de ciddi düzeyde bozan bir rahatsızlıktır aslında. Şimdi utangaçlıkla neden benzeştiriyoruz? Utangaçlık da aslında insanlardan biraz daha böyle içe kapanık ve kendi ifade etmekte zorlanan kişileri tanımlamak için kullandığımız ifadelerden bir tanesi. Ama çok derin ve keskin farkları var. Şimdi utangaçlık çok daha böyle bir kişilik özelliği boyutunda dedim bahsettiğimiz. Anlık gerginlik yaşasalar da ortama uyum sağlayabilip adapte olabilecekleri bir durum aslında. Yani utangaçlıkta çok yoğun böyle günlük işlemin bozulduğu, işte durmadan odak noktasında kendini hissettiği, eleştirdiği, yargılanacağına dair çok gerçek dışı işte inançları çok biz görmeyiz. Haliyle bu da kaygının şiddeti boyutunda da, süreç boyutunda da ve işlevsellik boyutunda da çok keskin ayrımlar var.
0: Ozan Hocam, sosyal fobinin ortaya çıkışında en belirleyici etkenler nelerdir?
1: Şimdi bunu tabii ki tek bir açıdan bakmak çok fazla zor. Sosyal fobi ya da birçok ruhsal hastalık çok farklı etkenlerin bir araya gelmesiyle de ortaya çıkabilir. Ya da atıyorum genetik yatkınlıkla da ortaya çıkabilir. Aile yaşantı, çocukluk deneyimleriyle de ortaya çıkabilir. Çevresel etmenler yüzünden de ortaya çıkabilir. Beyindeki bir kimya sorunu yüzünden de ortaya çıkabilir. Yani çok fazla etkeni var. Bunların hepsine böyle biraz aslında bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Ama sosyal fobi için özellikle çocukluk dönemi deneyimleri, belki okul öncesi dönemdeki deneyimleri, bunların hepsine iyi bakmak lazım. Çünkü genelde çok fazla eleştirilen, baskılanan, yargılanan çocuklarda gelişme ihtimali de biraz fazla olabilir.
0: Ozan Hocam,

0: bir benlik sunumunda, beğenilme isteğinde onay almak çok önemli bir hal aldı. Haliyle şimdi bunlar tam da bu sosyal fobiyi besleyebilecek bir yerde duruyor. Yani o sosyal medya görünürlük olayı da aslında burayı çok fazla besleyen bir yerde. Dijital dünya bu böyle dinamikleri biraz değiştirdi bu konuda. Çünkü bir sürekli karşılaştırma, beğenilme arzusu var. Ve bu güzellik standartları ya da kusursuz görünüm, kusursuz sunmak gibi durumlar da konuyu aslında çok da iyi yerlere götürmüyor.
1: Peki Ozan Hocam, artan sosyal medya kullanımının nasıl bir etkisi var?
0: Buna böyle tek boyuttan bakamayız aslında. Derinleştirdiği yerler de var. Ama mesela işte gayet özgüvenli, destekleyici bir çevreye sahip birini düşünelim. Aktif de hayatında. Yani sosyal medya büyük ihtimalle o kişide sosyal fobiyi besleyen bir yerde durmayabilir. Ama eğilimi olan, zaten zorlanan kişiler için belki de ya da hiç böyle bir sorunu olmayan ama sosyal medya bağımlılığıyla oraya gelmeye meyilli kişiler için tabii ki derinleşen bir yerde duruyor.
1: Programı hazırlarken konuştuğumuz gençlerin en büyük korkusunun, tırnak içinde ifade etmek gerekirse, rezil olmak ve bunun da özellikle dijital mecralarda gerçekleşmesi olduğunu not aldık.
0: Şöyle, sadece rezil olma korkusu veya gerginliğiyle belki bunu açıklayamayız. Çünkü aslında rezil olmaktan hepimiz korkarız. Yani çok doğal bir tepkidir rezil olmaktan korkmak. Bunun ne boyutta biz böyle daha sosyal fobi tarafından bakabiliriz. Kişi yani öz yeterli olmasına rağmen, yapabilecek olmasına rağmen ya da rezil olacağı bir durum olmamasına rağmen mevcut da ortada. Durmadan işlevsiz ve gerçek dışı bir şekilde rezil olacağına dair inançlar geliştiriyorsa ve bu olumsuz düşüncelerle baş etmekte çok zorlanıyorsa, öncesinde, mevcut durumda ve sonrasında kafasını çok fazla buna yoruyorsa işte o zaman orada tamam burada bir sorun var, buraya bir bakmak lazım diyebiliriz işte.
1: Ozan Hocam, medyada gençlere kusursuzluk imajıyla pazarlanan figürler acaba bu yetersizlik duygusunu besliyor olabilir mi?
0: Tabii ki olabilir. Bu bir etkenlerden bir tanesi olabilir ama tekrardan şunu hatırlatmakta fayda var. Kitlenin olayı nasıl ele aldığı, kişilik özellikleri, kendini nasıl yetiştirdiği, nasıl bir çevreye sahip olduğu da önemli. Herkes de o açıdan bakmayabilir ama genel hatlarıyla baktığımızda tabii ki etkileyebilir. Yani çünkü o kusursuzluk imajı aslında öyle yaşamıyor hayatı, gösterdiği tarzda sunduğu o. Ama arka planda tabii ki onun da düştüğü ve ayağa kalktığı zamanlar var, zorlandığı zamanlar var. Aslında o kusursuzluk biraz illüzyon orada. Ama işte sosyal medyanın aslında bir noktada da pazarlama tarafı zaten amacı da biraz öyle kullanılıyor. Özellikle görsel platformlarda. Haliyle bunu iyi ayırt etmek ya da bunun adına biraz farkındalık çalışmalarını güçlendirmek lazım. Çünkü bizim özellikle ergenler ve ergenlik öncesi dönemde aslında çocuklarda soyut düşünce çok gelişmiş olmuyor. Yani ne demek istiyorum? Çocuklar düşünsel boyutta soyut şeyleri algılamakta, kavramakta ve bunlar hakkında çıkarım yapmakta aslında o kadar başarılı değiller. Gördüklerine daha somuta yönelikler ve somut çıkarımlara yönelikler. Haliyle sebep sonuç ilişkisiyle hızlıca alırlar ne görüyorlarsa. Haliyle bu noktada dikkat etmek gerekiyor. O yüzden belli bir yaşa kadar aslında sosyal medya sınırlı olmalı, ekran sınırlı olmalı ki koruyabiliriz gençleri. Çünkü her zaman da çok da iyi süzgeçten geçiremeyebilirler.
1: Başkaları beni yargılıyor düşüncesi sosyal fobinin merkezinde neden bu kadar güçlü şekilde yer alıyor?
0: Çünkü neden? Sosyal fobi zaten biraz bunun üstüne inşa olan bir yerde duruyor. Şimdi sosyal fobide olumsuz inançlar, o işte inançlar durmadan dışarıdan bir gözün o kişiler hakkında yargıda bulunduğunu söylüyor aslında. Ve kişi sürekli aslında dışarıdan bir göz tarafından takip ediliyorum, yargılanıyorum, eleştiriliyorum açısından bakıyor. Tabii ki bu biraz biraz değil hatta yüksek

düzeyde gerçek dışı. Ama maalesef sosyal fobisi olan bireyler böyle öğrenmiş olabiliyor. Yani çok eleştirilmiştir, çok yargılanmıştır zamanında. Bu şekilde öğrenmiştir. Yani ben eleştirilen, yargılanan biriyim diye öğrenmiştir. Ya da çok büyük bir travması vardır bu konuyla alakalı ve onu aşamıyordur bir noktada belki de. Yani birçok şey olabilir bunun altında. Ama böyle bir tehdit algısı da yaşıyorlar sürekli. Yani tehdit altındayız. Sen işte biz tamamen hedef tahtasındayız gibi biraz daha. Yani o yüzden bu başkaları beni yargılıyor düşüncesi çok baskın.

0: Ozan Hocam, aile tutumlarının sosyal fobi üzerindeki etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Çok çok önemli. Yani fazlasıyla önem verilmesi gereken yer bence buralar yani. Çünkü şimdi sosyal fobi dediğimiz durum zaten aslında kişilerin bu olumsuz inançlarının biraz gelişmesinden de doğabiliyor ya. Ben eleştirilen, yargılanan biriyim, işte suçlanan biriyim, utandırılan biriyim. Böyle birçok şey düşünebilir kişi. Şimdi aile özellikle çok fazla böyle mükemmeliyetçiyse, durmadan kıyaslama ve karşılaştırma yapıyorsa, çok fazla eleştiride bulunuyorsa, bu bir yerden sonra artık çocuk da genellemeye başlar. Yani ailem bunu yapıyor, ilk de bunu yapabilir, ikisi de bunu yapabiliriz sürekli. Ve çocuğa sevgi göstermek, kabul etmek, böyle çocuğun başarısına, bir şeyleri doğru yapmasına bağlanıyorsa, çocuk da bir yerden sonra şunu düşünebilir: hata yaparsam kabul görmem. Haliyle bu işte geliştikçe, pekiştikçe ciddi noktalara geliyor. Sosyal fobi dediğimiz noktalara gelebiliyor. Aşırı koruyucu olmak da bazen iyi değil bu yüzden. Aşırı koruyucudan kastım yani çok kısıtlayıcı, baskılayıcı. Şimdi psikolojik kontrolle davranışsal kontrolü birbirinden ayırmak lazım burada. Şimdi psikolojik kontrol dediğimiz şeyde çocuk böyle baskı altında tutulur biraz. Kıyaslanır, işte karşılaştırmalar yapılır, eleştirilir. Ama şimdi davranışsal kontrol boyutunda bazen kurallar vardır ve işler. Yani bir ekran süresi vardır ve uyulması gerekir. Akşam bir yemek saati vardır ve uyulması gerekir. Belli bir yaşa kadar dışarıda geçirecek sürenin bir vakti vardır ve uyulması gerekir. Yani belli kurallar ve çerçeveler vardır. Ve bunların sebep sonucu mantığa dayanıyordur. Açıklanabilirdir. Açıklanabilir olması önemli. Yani bir şeyin ucunu boş bırakmamak lazım çocuklarla konuşurken. Çünkü dediğim gibi soyut tarafa çok bakamıyorlar. Somut düşündükleri için açıklayamayacağınız ve soyutta kalan bir şey oturmayacağı için onlarda anlamlandıramazlar ve anlamlandıramadıkları şeyi de davranışa dökemezler, oturtturamazlar. Haliyle bir zorluk yaratır.
0: Hocam, sosyal fobi kişinin eğitim hayatını ve kariyerini nasıl etkileyebiliyor?
1: Tabii ki en çok etkilenen yerlerden bir tanesi oralar zaten. Çünkü kişinin tam da böyle kendini sunduğu, ifade edeceği ve aslında ilerlemesi için ve iyi geçirmesi için bir noktada odak olması gereken de yerler ya oralar. Ve sosyal fobisi olan kişinin aslında kabusu bu. Yani sunum yapmak, bir projeyi belki yönetmek, topluluk önünde konuşmayı kapsayacak her şey kabusu olabilir. Haliyle oralarda çok zorlanır. Yani sosyal kabusu olan bir kişinin 80 kişilik bir anka önünde sunum yapacaksın derseniz ona, o ne öncesinde uyku uyuyabilir, ne o gün, ne sonrasında o an düşünmekten. Yani ciddi belirtiler de gösterir bu arada. Yani fiziksel belirtileri de vardır sosyal fobinin. Ateş basması, karın ağrısı, baş ağrısı, titreme vesaire gibi bir sürü belirtisi olabilir yani.
0: Sosyal fobi yaşayan bireyler çoğu zaman neden yardım istemekte zorlanıyor?
1: Ya şöyle, birçok ruhsal hastalıkta biz bunu görebiliyoruz aslında. Yani bir yardım istemekten çekinmeyi görebiliyoruz. Bu biraz etiketlenme korkusu da işin içinde var. Biraz toplumun bakış açısıyla da alakalı. Tabii ki böyle yıllar içinde bence bayağı gelişti bana sorarsanız bu durum. Ama hala tabii ki bazı ön yargılar olabiliyor. Ama aslında dünyanın en doğal şeylerinden bir tanesi. Çünkü nasıl ki bir yeriniz ağrıdığında, incindiğinde, kırıldığında bunu göstermeniz ve muayene olmanız gerekiyorsa, ruhsal hastalıklarda da bir destek alınması lazım. Şimdi görünür olmadığı için bazen göz ardı edilebiliyor ve de halledebilirim gibi bakılabiliyor. Tabii ki halledebilir kişi. Kişiden kişiye çok değişebilir ama bu uzun vadede ciddi sorunlar yaratabiliyor. Haliyle biraz destek almaktan geri durabiliyorlar. Sosyal fobide özel olarak niye biz buna rastlıyoruz diye sorarsanız, zaten yargılanmaktan ve eleştirilmekten, hakkında ne düşünüyor gibi şeylerden çok rahatsız oldukları için, terapist benim hakkımda ne düşünür ya da işte danışman benim hakkımda ne düşünür gibi de düşüneceklerdir. Haliyle bu noktada biraz geri duruyor olabilirler.
0: Sosyal fobi tedavi edilebilir bir durum mu?
1: elbette tedavi edilebilir bir durum. Başarı oranı kişiden kişiye, tedavi ekolüne, durumun şiddetine, ne kadar da devam ettiğine göre değişir. Ama başarı oranı en yüksek terapi ekollerinden bir tanesi bilişsel davranışçı terapiler. Sosyal kaygının rapobin işte tedavisinde oldukça etkili olduğu kabul görür. Terapi sürecinde de kişinin düşünce kalıplarını, kaçınma davranışlarını, kaygı döngüsünü hepsini çalışırlar. Şimdi bilişsel davranışçı terapiler zaten düşünce, duygu, davranış üçlüsüne bakarlar. Yani düşüncede başlayan bir şey, o olumsuz düşünce, duyguyu ve davranışı da ortaya çıkartır. Birlikte hareket ederler yani. Şimdi kişinin şunu düşündüğünü biliyoruz. Yargılanıyorum ben şu an. Benim aklımda bir yargı ve eleştiri var. Bunun peşine kişi artık kaygı ve endişe stres içinde olacak. Ve davranış olarak da büyük ihtimalle bir kaçınma davranışı ortaya çıkacak. Fiziksel olarak o ateş basmaları, kramplar ortaya çıkacak. Haliyle bilimsel davranış terapi tam da buralara çalışıyor. Düşünce kayıp günlükleri, maruz bırakma yöntemleri gibi şeylerle gayet de başarı oranı yüksek bir yaklaşımdır. Tabii başka bir açıdan da baktığımızda bazen çok travma odaklı olabiliyor bu tarz vakalar. Çok travma odaklı olduğunda da belki o noktada mesela EMDR yani göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme gibi bir ekol çok daha etkili olabilir. Ya da şema terapi gibi daha böyle ilişkileri ve bağları, çocukluk çağı ilişkilerinin bağlarını çalışan bir ekol belki çok daha etkili olabilir. Gerektiği noktada tabii ki ilaç desteği alınması gerekir. Kişinin günlük işlemini yani kişi artık o gün içinde birçok şey yerine getiremiyorsa belki ilaç tedavisine de ihtiyaç duyulabilir. Ama bütün bunlar kişinin ölçüsüne ve belirtilerin şiddetine göre değişebilir tabii ki. Ama şunu da ekleyeyim son olarak. Bu tarzdan destek alınacağı zaman iyi araştırma yapmak lazım kimden alınacağını. Çünkü burada bizim her zaman birinci hedefimiz fayda vermek, zarar vermemekte. Haliyle yetkinlik, o ekol üstüne hakimiyet çok çok önemli. Eğitim çok çok önemli. Haliyle buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Ozan Hocam, peki gençler ne yapsınlar da sosyal fobinin onları kıskacına almasına engel olabilsinler?
1: Şimdi bir kere sosyal medyada geçirdikleri vakiti kısıtlasınlar. Yani yüz yüze daha böyle kendilerine bir şeyler katabilecek etkinlikler özellikle zaten 16-24 yaş arasında çok önemli. Tam yani sporsa sporda, sanatsa sanatta, dilse dilde gelişimin çok açık olduğu dönemler. Buralara çok daha fazla bakılması gerekiyor. Sosyal medya özellikle çok fazla vakit geçirmek, hikaye izlemek, gönderi kaydırmak gibi şeyler ciddi düzeyde beynin dopamin dengesini bozan, GAD süresini kısıtlayabilen, bu sabırsızlık artık tahammülsüzlük hali var ya çok görüyorsunuzdur, gözlemliyorsunuzdur çevrenizde de. Bu cidden bununla da bence paralel gidiyor yani. Tabii araştırmalara bakmak lazım, araştırma yapmak lazım bu konuda ama paralel bir şey düşünüyorum ben gözlemlediğimde. Ne kadar o sosyal medya artık çok çok hayatımıza girdikçe her şey çok hızlı tüketmeye başladık. Yani tatmin olmuyoruz, asla sabredemiyoruz. Gençlerde de bunu çok sık görüyoruz artık. Haliyle bence oradaki gerçekliğin de çok da gerçek olmadığını bilmeleri gerekiyor bir noktada. Oradaki sunulan birçok şeyin aslında perde arkası öyle değil. O hayat öyle geçmiyor. Bunun da biraz farkında olmaları gerekiyor. Biraz daha bence böyle sanal tarafı tabii ki orada hiç olmamaları da belki büyük ihtimalle mevzu bahis değil. Ama sınırlandırmak. Yani sınır ve denge aslında en esas nokta bu noktada.

konuştuk ve şimdi gelelim ajandamıza düşeceğimiz notlara. Not 1. Utangaç olmakla sosyal fobi aynı şey değildir. Utangaçlık çoğu zaman zamanla aşılabilir bir özellikken, sosyal fobi kişinin eğitimini, ilişkilerini ve günlük yaşamını etkileyebilen bir kaygı bozukluğudur. Not 2. Sosyal medyada aktif olmak, gerçek hayatta rahat iletişim kurabildiğimiz anlamına gelmez. Yüz yüze iletişim becerileri de tıpkı bir kas gibi kullanıldıkça gelişir, ihmal edildikçe zayıflar. Not 3. Başkalarının sizi sürekli değerlendirdiğini düşünüyorsanız şunu hatırlayın. İnsanların büyük çoğunluğu aslında sizin hakkınızda değil, kendi hayatları ve kendi kaygıları hakkında düşünüyor. Mükemmel görünmeye çalışmak yerine kendiniz olabilmek çok daha değerlidir. Ajanda 16-24'ü kapatıyoruz. Unutmayın, hayatınızı başkalarının yargılarıyla değil, hedeflerinizle şekillendirirseniz başarılı olursunuz. Yapımda Yusuf Tufan Şenoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş ve mikrofonda ben Deniz Nuh'un. Haftaya aynı saatte, gençliğin ajandasında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
2: Setur. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Ayrans diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayrans diyorum.
4: Reklamlar.

0: Kum Saati. Sevgili hanımlar ve beyler, TRT Radyo 1 Kum Saati programına keyifli bir pazar sohbetine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Oylum Seçin, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu pazar Kum Saati'nin değerli konuğuna gelirsek, tiyatrodan televizyona, sinemadan seslendirmeye uzanan başarılı kariyeri, özellikle güçlü ve karizmatik karakterleri canlandırmasıyla hayranlıkla izlediğimiz usta bir oyuncu, sevgili Kürşat Alnaçık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk efendim Oylum Hanım, nasılsınız?
0: İyiyim, çok teşekkürler. Kürşat Bey, sizinle tabii ki sohbet etmek çok güzel. Bir de sesiniz tabii ki rollerinizden çok daha yumuşak geliyor.
1: öyle, evet. Herkes onu söyler, eşim de aynı şeyi söylüyor. Yani telefonda özellikle ya da mikrofona konuştuğum zaman sesim biraz daha yumuşuyor. ama ekranda tabii ki doğal olarak canlandırmaya çalıştığımız karakterler neticesinde biraz ses tonunda değişiklikler oluyor.
0: Tabii, mutlaka. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Babanız da değerli bir oyuncu, yönetmen ve akademisyendi. Onun oyuncu olması, sanat dünyasından geliyor olması sizin üzerinizde nasıl bir etki bıraktı?
1: Raik Alnaçık benim ilk önce babam. Sonra işte bir okulda hocam oldu. Sonra mezun olduktan sonra devlet tiyatrosunda İstanbul müdürü oldu. Sonra genel müdürüm oldu. yani yönetmenim oldu. Fakat tabii ki babalık ve başka apayrı bir dünya. Çok şey öğrendim tabii ki babamdan. Benim yani daha doğrusu şöyle diyeyim, beni yönlendiren ve hayatı ve tiyatro oyunculuğa hazırlayan ilk başta babam oldu tabii ki. Baba olarak yaklaştı ama bir sınıfta ya da yönetmenim olduğu zaman asla babam değildi. Yani tabii, o başka bir kimlikle karşımda dururdu. Bunu da ben de kendime düstur edindim. Yani oğlumla da, kızım da keza, o da oyuncu. Hani onunla bir baba olarak konuşuyorum ama sanatsal ortamlarda tabii ki başka bir kimliğe bürünüyorsunuz. Bu doğru bir şey. O zaman kimseyi kimseden ayırt etmiyorsunuz gibi böyle şeyler var.
0: Tabii.
1: Durumlar ortaya çıkıyor. Babam beni aslında tiyatroya yönlendirmedi.
0: Nasıl oldu?
1: En çok yönlendiren kişi annemdi. Gülşen Alnaçık. Yani okuldan mezun olduğum zaman liseden hep derdi konservatuvara gir oğlum diye. Ben de istemiyordum tiyatrocu olmak, oyuncu olmak istemiyordum. Benim başka hayallerim vardı. Fakat sonra o olmadı. Ben tekrar tiyatroya döndüm, geldim. Sınavlara girdim. Babam hazırladı beni sınavlara. Kazandım ve sonra dedim ki ben zaten başka bir iş yapamazmışım. Yani ben doğru bir yere geçmişim. Konservatuvar zamanım benim çok zengin ve çok eğlenceli, dolu dolu geçti. Çok seviyorum yani. Çok sevdim. O dönemi çok sevdim. Sonra mezun oldum. İşte okula girdim. Tiyatroya girdim. Babam beni tabii orada biraz önce bahsettiğim gibi hem yönetmenim hem işte müdürüm oldu.
0: Evet.
1: Ama yönlendiren beni annemdi. Annem çok ısrarcıydı bu
0: annenize
1: konuda.
0: Sevgiler, çünkü neden? Hep genelde bu hikayenin tersini duydum bugüne kadar. Doktor, mühendis olsun istiyorlar. Evet. Kız ya da oğlan oyuncu olmak istiyor. İlk defa, yani böyle çok az.
1: Yani ben şöyle düşünüyordum. Annem babam ikisi de oyuncu. Bir tanesi yönetmen. Bütün zamanım onlarla geçiyor ve çok yoruluyorlardı. Çocukluktan gelen bir şey var herhalde. Psikolojik olarak çok etkilendim bu durumdan. İki kuruşu bir araya getirmek için çok çalışıyorlar. O dışarıda ek işler yapıyorlar. Film çekiyorlar. Senaryo yazıyorlar. Seslendirme yapıyorlar. Radyoya gidiyorlar. Radyo tiyatrosunda oynuyorlar. Böyle acayip bir dünyanın içinde yaşıyorlar ve çok yoruluyorlar. Bunu görünce ben de dedim ki ya ben bunu yaşatmak istemiyorum çocuklarıma dedim. Yani ileride bu böyle bir bilinçaltına yer etmiş herhalde. O yüzden de hiç istemedim. Yani konservatuara gireyim de, mezun olayım da, tiyatrocu olayım da filan filan gibi. Tabii ki zaman eskisi gibi değil her şey. Bir düğmeyle dünyanın öbür tarafına ulaşıyorsunuz. Her türlü yeniliği görme, ulaşma şansınız var. Tabii ki o dönemde bu yoktu ve insanlar tiyatro ya da film çekerken ya da sahnede sahne hayatlarını sürdürürlerken büyük zorluklar içindeydi. Bu

0: kendi özel yaşantılarına da yansıyordu ister istemez. Ama şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Ha, burada şöyle bir durum da var. Belki daha sonra konuşuruz ama yani sonuçta yapılan işin kalitesi de düştü yani aslında.
1: Tabii.
0: Yani bir şeyler değişti, evet, teknoloji girince, ama eskisi kadar, hani hep onu düşünürüm ben, bir tiyatroya girdiğiniz zaman onun bir kokusu vardı. Tiyatronun kokusu vardı, sahne kokusu vardı. Şimdi ben bu kokuyu alamıyorum artık. Çok uzun zamandır alamıyorum yani. Bir Kenterler Tiyatrosu'na gittiğiniz zaman biz öğrenciyken Yıldız Hoca'nın oyunlarına ya da kulisine girdiğimiz zaman orası da çok güzel kokardı.
1: Tabii ki yani. Bambaşkaydı o dönem.
0: Başka bir koku. Hani eski kitapları böyle alıp koklarsınız da bir kokusu vardır ya, böyle kitap kokar yani. Öyle değil maalesef artık. Bu da özlediğim bir şey aslında. Bu kokuyu da çok özledim ben. Ama ne zaman bir tiyatroya gitsem hani bu son zamanlarda öyle bir koku alamıyorum maalesef.
1: Şimdi tabii ki işin içine birçok sektörde teknolojinin girmesi, hızlı tüketim birçok şeyi değiştirdi. Doğru söylüyorsunuz. O eski o bahsettiğiniz koku var ya, o özel koku hiçbir yerde yok aslında. Bir tek tiyatroda değil gerçekten.
0: Doğrudur tabii. Bu bizim kendi hani mesleğimiz olduğu için tabii en çok bu işin içindeyiz. Tabii. Bu çok dikkat çekiyor. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Yani şimdi biz okulda hocalarımız, hoca dediğimiz sanatçılarla birlikte ders yapıyorduk. Sonra sahneye çıktığımız zaman biz o zamanlar oyun da oynuyoruz. Yani staj yapar gibi devlet tiyatrosunda. O aynı hocamızla birlikte aynı sahneyi paylaşıyorsunuz. Bu başka bir görsellik ve manevi zenginlik de katıyordu bize. O zaman bunun farkına varmadık tabii o dönemde, ama sonra bunu geriye dönüş yaptığınız zaman ne kadar doğru ve ne kadar kıymeti olduğunu anlıyorsunuz. Yani Haluk Kurdoğlu rahmetli hocamız bizim ya da Yıldız Kenterle de ben sahne paylaştım. Yani Yıldız Hoca da bizim derste Yıldız hocamızdı. Ama sahnede de dev gibi bir kadın, dev gibi bir adam Haluk Kurdoğlu'ydu. Yani değişik duygular bunlar ve çok güzel aslında, yani ders çıkarabilen için çok kıymetli zamanlar,
1: peki,
0: deneyimler.
1: Şunu sorayım, tam yerine geldi yani. Şimdi Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sizin için tabii en karizmatik ve en disiplinli oyuncularından biri derler. Şimdi sizin aileden gelen bu terbiye ve daha sonra çalıştığınız bu isimlerin mutlaka etkisi vardır diye düşünüyorum. Bu
0: elbette.
1: Konuda şimdiki gençleri siz nasıl buluyorsunuz?
0: Yani
1: bulabiliyor musunuz?
0: Evet, benim yaşıtlarımdan söz edersek buluyorum.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Ne kadar gençsek artık. Ama yeni okuldan mezun olmuş oyuncu adayları, oyuncu demiyorum bakın, oyuncu adaylarıyla karşılıklı sohbet ettiğimiz zaman bu disiplini ve bu saygıyı göremiyorum. Yani benim de öğrencilerim oldu. Biz hep şunu derdik, yani onu örnek veririm. Yani biri soyunma odasına girdiği zaman, hani hocam olmasa bile benden daha deneyimli ve kıdemli hani bir oyuncu olarak aynı sahneyi paylaşıyoruz, ama ben ayak üstüne bile atamazdım. Yani doğrulursunuz ya da
1: tabii,
0: işte nasılsınız dersiniz, işte gününüz nasıl geçti falan böyle, yani daha saygılı, daha dikkatli olmaya çalışırdık o zamanlar. Ama şimdi öyle bir durum yok yani. Adam aynanın önüne ayağını uzatıp toparlanmıyor bile yani, öyle duruyor. Yani şimdi bu tabii bu bir terbiye. Aynı zamanda da hem aile terbiyesi, illa tiyatrocu
1: önce aileden geliyor.
0: Elbette yani hani hayata karşı, karşınızdaki insanlara karşı daha dikkatli ve saygılı olmak lazım. Daha hani bunun sevgiyle de ilgisi yok. Yani saygı başka bir şey. Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz
1: tabii
0: ama
1: ki
0: saygı göstermelisiniz yani. Bu aileden gelen bir terbiye. Kaldı ki bunun yanında tabii ki disiplin, mesleğinize duyduğunuz saygı ve ne kadar başarılı olmak istiyorsanız o kadar da disiplinli olmanız gerektiğine inanıyorum. Bunu da tabii ki ilk önce babamdan aldım, ben bunu öğrendim. Yani bir şeyi öğretmek için öğretmediler bize. Bunu
1: hayatın doğal akışında
0: bu
1: olan bir şeydi
0: yani,
1: bu zaten.
0: Bu normal insani bir duygudur, bir şeydir. İnsanlara saygı duymalısınız. Bu kadar basit yani. Ve bu tabii meslekteki yaşantınızı çok etkiliyor.

0: keza yani hocam dediğim insanların hepsinden biz bu disiplini gördük. Hmm. Yani iyi oyuncu olmaları gerekmiyor bu disiplini. Bu başka bir şey. Yani nasıl diyeyim? Hani insan olarak dediğim gibi sevmeyebilirsiniz, iyi de oyuncu olmayabilir ama bir hoca olarak karşınıza gelmiş veya saygı duymanız gereken bir şey. Yani ne
1: tabii
0: alıyorsanız
1: ki
0: alıyorsunuz.
1: %100 katılıyorum size.
0: Yani biz okuldan mezun olduğumuz zaman kimse hani Raik Alnıaçık ya da Yıldız Kenter ya da Müşfik Kenter ya da Haluk Kurdoğlu, işte Zeliha Berksoy olmadı. Olmamalıydı zaten. Yani herkesin kendi hayatta bir sanat anlayışı var. Oyunculuk kariyeri var. Disiplini hepsi ayrı. Yani biz mezun olduğumuz zaman şunu düşünüyorduk. Yani keşke işte Zeliha Berksoy gibi bir oyuncu olsam ben. Hani bunu ilk başta böyle düşünüyorsunuz ister istemez.
1: Hayranlık duyar insan.
0: Tabii hayatın içine girdiğiniz zaman sahneyle o kokuyu almaya başladığınız zaman giderek tecrübeli olmanız, tecrübe sahibi oluyorsunuz ve dolayısıyla kendi üslubunuzu yaratmaya başlıyorsunuz.
1: Şimdi lafınızı kestim ama.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi kendi üslubunuzu yaratmaya başlıyorsunuz dediğiniz yerde şu soruyu sormak istiyorum. Sizi genelde güçlü ve sert karakterlerle tanıyoruz ve buna bayılıyoruz. Şimdi bu işin ilginç tarafı acaba diyorum. Bazı karakterler seyircide, bazı kötü karakterler seyircide bir empati yaratabiliyor. Neden? Sizce seyirci daha çok bir karakterin gücüne mi yoksa yarasına mı bağlanıyor? Ve bu tarz karakterleri oynamak acaba daha mı zor bir oyuncu için, daha mı iddialı?
0: Yani şimdi şöyle, şimdi karakter roller var. Yani karakter roller nedir? İşte içeriği olan, psikolojisi olan, derinliği olan, hani böyle bir yemeği ağzınızda çiğnediğiniz zaman lezzetleri alırsınız ya. Yani içinde çeşitli baharatlar vardır. O baharatlar, malzemeler size o lezzeti sağlar. Yani bazı karakteristik rollerde bu var. Ben bunları çiğneyip tad almayı çok seviyorum. Ama bir de şöyle roller var. Hani çıkıyorsunuz, bu tiyatroda da bu aynı, sinemada da aynı. Yani hani düz işte güzel bir oğlan, işte karşısına güzel bir hanım çıkıyor, kız çıkıyor. İşte ama bir türlü evlenemiyorlar, bir türlü hayat kuramıyorlar. İşte adam bir orada çalışıyor, işte evlenmek için ya da işte kızın başına kötü bir şey geliyor. Yani çok böyle şey, nasıl diyeyim, yani düz roller bunlar. Yani bunları hiçbir rol benim için şey değildir, küçümsemek için söylemiyorum bunu.
1: Anlıyorum.
0: Ama çok fazla da yani güzel olan güzel kadın şey, böyle karşılıklı işte başrol erkeği başrol kadını. Yani bu roller beni çok cezbetmiyor açıkçası. Hep ikinci derecedeki roller genelde birinci derece bu rolleri destekleyen.
1: Bu karakterleri taşıyan zaten
0: taşıyan,
1: esas roller onlar.
0: Evet karakterli, evet o roller aslında bu anlamda hizmet ediyor. Ve her zaman da dolu doludur, içleri dolu. Ya kötü adamdır bu, iyi bile olsa gene de bir psikolojik tarafı var.
1: Kesinlikle.
0: Yani, bunları ben çok sevdim. Ama hani ben mutsuz muyum? Hayır, mutluyum. Çok iyi ki bunlar çıkmış ve devam etmiş. Ben kötü karakterleri oynamayı bu yüzden seviyorum. Bana soruyorlar çünkü hani ya niye kötü oynuyorsunuz? Bir kere de iyi bir karakter oynayayım falan. Yani evet olabilir. Bir iki kere geldi ama hiç lezzet alamadım, sevmedim.
1: Evet.
0: Dümdüz gidiyorsunuz yani, ezberlemek yetmiyor sadece kelimeleri. Onun biraz da bir üslubunu ve derinliğini de renklerini de ayırt etmek lazım. Bunun için de biraz kötü karakterler bunu Türkiye'de maalesef öyle oluyor. Yani kötü karakterde bu zenginlik var. Ama yurt dışında bir hani bir sürü dizi seyrediyorum ben. İngiliz kanalı, İrlanda kanallarında. Yani hepsi dolu dolu karakterler. Yani iyisi kötüsü diye böyle bakmıyorsunuz.
1: Tabii,
0: yani
1: altı dolu müthiş, anlıyorum.
0: Müthiş bir senaryo, müthiş doluluk var. Boyutu çok, perspektif çok fazla. O yüzden hani Türkiye'de böyle roller maalesef yani bana denk gelmedi açıkçası, bilmiyorum yani dışarıda başka oyuncular bundan faydalanmışlardır belki ama ben faydalanamadım, bana gelmedi
1: ama
0: yani.
1: Bakın zaten Türkiye'de Türk izleyicisi şimdi oyuncu iyi kötü, güzel, çirkin, ne bileyim, komedi, dram, her rolü oynar. Evet. Öyle değil mi? Oyuncu budur.
0: Tabii.
1: Ama Türkiye'de bir rol insanın üstüne yapışıyor. Ya

0: modern güzel kadın, ya kötü
1: Evet.
0: kadın, ya iyi kadın,
1: Evet.
0: ya işte kötü karakter, ya işte mafyatik bir hali olmalı, ya işte
1: Evet.
0: iş adamı, ya yani bu aslında beni bir seyirci olarak bazen çok rahatsız ediyor. Ben her şekilde izlemek istiyorum. Ama bakın şunu da itiraf ediyorum. Alıştığım karakteri izlediğimde de tabii o da seyirciye bir rahatlık katıyor. O da yalan değil yani, bildiği bir
1: Ama
0: şey diye.
1: şimdi doğru söylüyorsunuz. Çünkü Türkiye'de bu nasıl diyeyim 25 sene 30 sene önceki anlayışla şimdiki bu zamanımızdaki anlayış çok farklı. Yani insanlar şu anda o kadar hızlı yaşıyorlar ki televizyonu ya da oyun izlemeye gittiklerinde oradaki neyse ne izliyorlarsa üzerinde düşünmek istemiyorlar.
0: Tabii
1: Hemen
0: tanıdık olması.
1: alsınlar. Hemen alsınlar. Yani ne anlatmak istiyor o oyun? Hemen yönetmen onu versin. Seyirci de üzerinde fazla düşünmeden kafa yormasın. Yani hani eve gittiğinde ya bunu niye böyle oldu? Bundan bir ders çıkarabilir miyim? Neyse yani o. Üzerinde çok fazla düşünmesine gerek kalmıyor bu şeylerde. Halbuki eskiden öyle değildi. Eve gittiği zaman hatta oyuna gitmeden oyunun konusuyla ilgili belki de bir iki kitap deviriyordu. Yani yönetmenini tanımak istiyordu, oyuncuları tanımak istiyordu vesaire. Ve her gittiği oyunda aynı oyuncu bile olsa farklı karakterleri oynuyordu. Şimdi öyle değil. Yani dediğiniz gibi bir rol bir insanın üzerine yapışıyor. Bunun nedeni de bence altında yatan en büyük nedeni de dediğim gibi seyirciyi biraz rahata alıştırmak.
0: Tabii.
1: Alıştırmış
0: Evet.
1: olmaları.
0: Siz şimdi Deli Yürek, işte Sakarya Fırat, Kara Sevda,
1: Evet.
0: Diriliş Ertuğrul, 50 Metrekare Medcezir. Yani
1: Evet.
0: dönüp baktığımda o kadar güzel, iyi işlerde oynadınız ki
1: Evet.
0: sizi, şimdi seyircinin gözünde ayrı ama siz kendi içinizde sizce en çok dönüştüren proje hangisi oldu?
1: Şöyle diyeyim. Televizyonda Deli Yürek benim şeyimdir. Yani beni gerçekten sinemayla, ekranla tanıştıranlardan bir tanesi. Burada yönetmenin de çok büyük etkisi var tabii ki. Rahmetli sevgili Osman Sınav.
0: Evet, Allah
1: Benim çok
0: rahmet
1: değerli,
0: eylesin.
1: evet, yönetmenim, hocam, dostum, arkadaşımdı. Yani tiyatroda da mesela Mehmet Ulusoy'la çalıştığımız Ben Erçi Kendini Niçin Öldürdü benim için çok değerli bir projeydi. Keza Babal'ın sahneye koyduğu Yunus Emre oyunu benim için çok değerliydi. Yani Medcezir tabii ki çok keyifli bir projeydi o da. Yani hepsi ayrı ayrı lezzetli aslında dediğiniz gibi baktığınızda yan yana koyduğunuzda hepsinin ayrı renkleri var. Bunlarda çalışmak yani çok kıymetliydi. Bunun yönetmenleri de çok önemli. Çalıştığınız arkadaşlarınız da oyuncu arkadaşlarınız da çok önemli. Vesaire bir sürü kriteri var ama hepsinden ayrı lezzet aldım. Ben yani yan yana koyduğunuz zaman karakterleri oynadığım karakterlerin biri öbürüyle aynı değildir. Yani kötüdür belki. Evet kötü karakterler vardı oynadım ama hepsi
0: Tabii ki
1: ayrı renklerde.
0: birbirinden.
1: Yani bu çok değerliydi.
0: Gerçek oyunculukta oyuncular daima kendilerini seslendirmelidir denir.
1: Evet.
0: Ama biz seyirci olarak bazen başkalarının seslendirmeleriyle belli karakterlere, isimlere
1: Evet.
0: alıştığımız için son yıllarda kendileri seslendirmek durumunda kaldıkları için bizim için bir şaşırtıcı oldu. Tam adapte
1: Şimdi
0: olamadık.
1: şöyle bir şey var aslında. Eskiden dublajlı yani sesli çekilmiyordu diziler. Yani üstüne duble yapılıyordu, o konuşuluyordu. Bu kimileri için rahat, kimileri için zordu. Bir türlü buna alışılamadı. Fakat artık son 15 senedir neredeyse belki de daha fazla artık herkes sesli çekiyor. Sesli çektiği için de mecburen oyuncu kendini yani kendi sesiyle oynuyor sonuçta. Ama eskiden böyle bir teknoloji olmadığı için bazı oyuncuları nasıl diyeyim bir başkası seslendiriyordu. Tabii o seslere alışıyorsunuz ve
0: Tabii ki.
1: karakterler hatta şöyle bir şey oluyor. Sahnede izlediğiniz zaman o seslendirme sanatçısını oyuncuyu diyorsunuz ki bu şey mesela işte Kadir İnanır bir dakika ya Kadir İnanır'ın sesi değil mi bu diye çıkıyor. Yani sahnede izlediğinizde. Bu iyi bir şey değil aslında. Yani bu doğru bir şey değildi. Değişmesi bence daha nasıl diyeyim etik oldu. Yani bir oyuncu kendi sesiyle oynamalıdır.
0: Tamam. Evet.
1: Seyirci de bunu sahnede ya da sinema

0: sinemada ya da televizyonda gördüğü zaman o oyuncunun kendi sesini. Bir de teknik olarak da daha doğru. Çünkü o heyecanı siz dublaj yaptığınız zaman veremiyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Yani aynı heyecanı veremezsiniz çünkü yapmacık oluyor.
1: Ama şunu
0: kaldı
1: da...
0: ki Türkiye'de şunu da ekleyeyim. O dönemde dünyada en iyi seslendirme yapan ülkeydik biz.
1: Evet,
0: Türkiye.
1: Evet. Ama
0: yani
1: şunu da söylemek...
0: Alev Sezer Bruce Willis'i konuştuğu zaman Mavi Ay dizisinde Alev Sezer'i arayıp özellikle teşekkür etmiş yani Bruce Willis. Şimdi bu tabii çok önemli ve kıymetli bir şey.
1: Şimdi işte onu söylemek istiyorum. Seslendirme de aslında oyuncunun oyunculuğunu da çok yükselten bir şey. Doğru seslendirme. O kadar önemli ki.
0: Elbette, elbette. Yani bunun örneklerini gördük şimdi. Yani isim vermeye gerek yok. Yani bir oyuncuyu siz başka birden dolayı oyununa oyun katıyor. Yani bu Türkiye'de çok başarılıydı. O yüzden
1: çok
0: diyorum.
1: Şimdi... şu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Şimdi aynı mesleği paylaşıyorsunuz. Eşiniz de çok tatlı bir kadın.
0: Evet.
1: Gerçek alnı açık.
0: Evet.
1: Şimdi sizi merak ediyorum. Mesela siz daha böyle hani daha usta konumundasınız ya. Acaba
0: evet,
1: diyorum gerçek hanımı gerçek anlamda eleştirdiğiniz oluyor mu?
0: Vallahi benim karım hem buna çok açık bir insan hem de yani bizim ilişkimizde böyle bir durum yok zaten. Yani o da beni eleştiriyor. Ben de onu eleştirebilirim. Bu bizim becerebildiğimiz en kıymetli değerlerden bir tanesidir bu aramızdaki ilişkiyi güçlü tutan. Yani tabii ki herkes tartışır, bir şeyler olur ama yani bizim tartışmamız ya da bir şeyi eleştirdiğimiz zaman yapıcı olduğunu biliyoruz. Yani biz
1: çok
0: güzel sözlük. Tabii ki yani şimdi ben onun hocasıyım evet gibi duruyorum ama aslında hocası değilim. Yani sonuçta biz aynı mesleği ve o da çok değerli bir oyuncu. Yani çok disiplinli. Biz yani birbirimizi çok güzel tamamlıyoruz bu konuda. Onun için bir sıkıntı hiçbir zaman yaşamadık. Yani ilk ilişkimiz başladığı zaman günden bugüne kadar hiç bu konuda birbirimizi gücendirmedik, kırmadık. Yani
1: bu çok önemli. Peki
0: evet,
1: bu yoğun tempo işte sahne hayatı içinde birbirinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Yani birbirinize alan açabiliyor musunuz?
0: Çok güzel açıyoruz hem de.
1: Çok
0: yani,
1: güzel.
0: Çünkü dediğim gibi yani biz birbirimizi destekleyen ve destek olan sırtını sıvazlayan kişileriz birbirimizin. Bu anlamda birbirimize çok da güzel zaman ayırıyoruz. Hatta şöyle bir şey var, yalnız olmaktan çok mutluyuz yani hani birlikte gezmekten, eğlenmekten.
1: Ama zaten
0: okumaktan.
1: Olması gereken bu değil mi bir çift için?
0: Tabii ki yani yani etrafımızda insanlarla tatile gitmeyi sevmiyoruz mesela, biz baş başa tatile gideriz. Bir yere gezmeye gittiğimiz zaman, sahile indiğimiz zaman baş başa gideriz. Yani üçüncü kişiler tabii ki olur ama kalmayı tercih ediyoruz.
1: Evet, evet.
0: Baş başa kalmayı tercih eden.
1: Bu ilişkiyi çok yani besleyen bir şey bence de zaten.
0: Evet. Biliyoruz, seviyoruz yani yalnızlığımızı seviyoruz.
1: Peki son olarak da şunu soracağım size. Hayatınız bir film olsa final sahnesinde nasıl bir cümle duyulsun istersiniz?
0: Yani hayatım bir film olsa final sahnesinde çok güzel yaşadım ama buraya kadarmış derim belki de, bilmem. Yani böyle buna benzer bir cümle olurdu herhalde. Yani çünkü hakikaten güzel yaşıyor. Yani tabii ki sıkıntılarımız var ama dediğim gibi bir şeyi yaşarken lezzet almasını seven bir insanım. Onu sonuna kadar didikleyip acısıyla tatlısıyla neyi varsa içinde hissetmek isteyen bir insanım. Herhalde son cümlemde de ya ben evet ya öyle ya da böyle güzel yaşadım.
1: Yani çok güzel.
0: Güzel yaşadım ve buraya kadarmış. Evet ama mutsuz değilim. Mutlu bir cümle olurdu bu. Onu diyeyim. Mutlu bir cümle olurdu.
1: Peki son olarak TRT Radyo 1 dinleyicilerine ne söylemek istersiniz?
0: Hayatı güzel yaşasınlar, kötü yanlarında yaşasınlar, iyi yanlarında yeter ki bundan bir ders çıkarsınlar. Yani bunu çünkü farkındalık çok önemli bir şey yaşarken. Eğer etrafınızda olup bitenleri elbette ki yani bir ateşe elinizi yaklaştırdığınız zaman acıtır eliniz. Ama önemli olan o acıyı gerçekten hissedip bir daha o ateşe yaklaşmamaktır. Yani onu deneyimlemek çok önemli. Bundan bir ders çıkarmak çok önemli. Güzel yaşamaya gayret etmek, saygılı dolu dolu birbirinizi, yani

0: İnsanların ilk önce kendini sevmesi gerekiyor, başkalarını sevebilmesi için. Keşke kırgınlıklar olmasa, savaşlar olmasa, barışlar. Yani
1: keşke.
0: Cümleler bunlar ama ama hayat da bunun üzerine kuruluyor maalesef. Dileyelim ki her şey güzel olsun yani.
1: Sonuç olarak hayatı dolu dolu yaşamak, naifçe bu dünyadan geçmek en güzeli diye düşünüyorum.
0: Tabii. Aynen öyle. Çünkü insanlar, yani biz sevmek için varız. Yani sen hayatta insan niye var diye sorduğunuz zaman karşılığı sevmek içindir bence. Yani sevmek için varsın.
1: Evet.
0: Yani hayvana baktığınız zaman da hayvanla, yani bir köpeğiniz, kediniz varsa ondan da ders çıkarmayı bilmek gerekiyor. Sadece kedi köpek değil onlar. Yani onları da bir varlık olarak hayattılar. Ve önemli olan, yani bir çiçeğe dokunduğunuz zaman o çiçeğin kokusunu alabiliyorsanız ona da saygı duymalısınız, sevmelisiniz. Yani bu sevgi başka bir şey. Yani
1: gerçekten
0: ama bize has olan bir şey.
1: Sevgi i̇nsan her şeyin başı. Çok doğru
0: tabii,
1: söylüyorsunuz.
0: İnsan olmanın, olabilmenin tek, bence sevebiliyorsanız insansınız yani.
1: Bugün yine sanatın ve hayatın içinden geçen çok keyifli bir sohbet oldu. Ve bu güzel anlar için sevgili konuğumuz Kürşat Alnaç'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Size de başarılarınızın devamını diliyorum. Kum Saati olarak çok değerli, kıymetli bir programınız var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizinle tanıştığımı da çok memnun oldum.
1: Ben de. Sizi takip ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili hanımlar ve beyler, haftaya Kum Saati'nde değerli bir konuğumuzla tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.

0: Kum Saati. Reklamlar.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklamlar. Gezelim, duyalım.

0: Merhaba sevgili seyirciler. Gezelim duyalım programına hepiniz hoş geldiniz. Neden sevgili seyirciler diyorum? Çünkü ben bisikletle, arabayla, karavanla ve otostopla gezerken sizler yalnızca beni dinlemeyeceksiniz, aynı zamanda yollarda birlikte seyredeceğiz. Bir nevi benim yol arkadaşlarım olacaksınız. Yani bu program yalnızca benden ibaret değil, yol arkadaşlarım ve benden ibaret olacak. Gezelim Duyalım programı her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak. Ben Uğur Dayal, başlıyoruz.
1: Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bodrum'dayım ve Bodrum'dayız sizlerle beraber. Bodrum'un sabahları vardır. Deniz daha tam uyanmamıştır. Kumbahçe kıyılarında martılar ağır ağır süzdürken beyaza boyanmış evlerin arasında dar bir sokak yükselir. O sokağın adı bugün Zeki Müren Sokağı'dır. Zeki Müren Caddesi'dir. Ve bu sokağın sonunda Bodrum'un en sessiz ama en çok şey anlatan evlerinden biri bulunur. Bu ev yalnızca bir bina değildir. Şimdi bugün Bodrum'u ayırıyoruz bu programı. Ama Bodrum'dan bahsederken Bodrum'da yaşamış ve iz bırakmış unutulmaz isimlerden bahsetmeden olmaz. Bodrum denince çoğu kişinin aklına ilk olarak deniz, işte koylar ve beyaz evler geliyor. Ama aslında Bodrum'un hikayesinin asıl özel kılan şey burada yaşamış ve buraya ilham vermiş. Bodrum'a ilham olmuş insanlar. Şimdi gelin Bodrum sokaklarında iz bırakmış birkaç önemli isme birlikte bakalım. Örneğin Halikarnas balıkçısı. Balıkçının asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı. Yazar, düşünür ve Bodrum'un dünyaya tanıtılmasında en büyük pay sahibi olan insanlardan birisi. 1925 yılında sürgün olarak Bodrum'a gönderilmiş. O yıllarda Bodrum çok küçük, sessiz ve unutulmuş bir balıkçı kasabası. Fakat Cevat Şakir burada adeta yeniden doğuyor ve Bodrum'a aşık oluyor. Mavi yolculuk fikrini de ortaya atan ilk kişi kendisi. Bugün Ege kıyılarında yapılan mavi yolculukların temeli onun döneminde dile getiriliyor. Onun hayalleriyle atılıyor. Bodrum'un begonvillerle süslenmesi fikri de ilk olarak Cevat Şakir'e ait. Bu yüzden birçok kişi onun sadece bir yazar değil, Bodrum'un ikinci kurucusu olarak görüyor. Cevat Şakir'i anlatan çok güzel de bir oyun var aynı zamanda. Merhaba Halikarnas Balıkçısı isimli tek kişilik bir oyun. Yazar ve ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İstanbul'dan Bodrum'a sürgün edilişi ve yolda geçirdiği hikayeler ve edebiyatımıza katkılarını anlatan tek kişilik bir oyun. Aynı zamanda Bodrum'daki hayatını anlatan tek kişilik bir oyun. Yazarın içsel yolculuğunu, Anadolu'nun kültürüne olan tutkusunu ve Akdeniz yaşamının felsefesini sahneye taşıyan bir oyun. Oyunun başrolünde Aykut Taşkın var. Yazarın 26 farklı kitabından yola çıkan Aykut Taşkın bu oyunu hem yazıyor hem de oynuyor. Yönetmen koltuğunda da Barış Taşkın var. Herhangi bir akrabalık bağları yokmuş, sordum Aykut abi. Aykut abi çok yakın arkadaşımdır. Tamamen soy isim benzerliği. Oyunun ana teması da yazarın mavi sürgünle başlayan Bodrum serüvenini ve doğa sevgisini anlatıyor. Bu oyunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok tavsiye ediyorum. Şiddetli değil ama çok tavsiye ediyorum. Oyunu izlerken Halikarnas Balıkçısı'nın ne kadar sıradışı bir insan, ne kadar büyük bir yazar olmasının dışında ne kadar büyük bir doğa sever olduğunu görüyorsunuz. Yurt dışından Türkiye'ye, Bodrum'a yüzlerce, binlerce tohum getirip Bodrum'da bugün birçok bitkinin, birçok meyvenin olmasını sağlayan kişidir aynı zamanda. Bodrum'da yaşayan Bir başka kayda değer isim de Bedri Rahmi Eyüboğlu, ressam ve şair. Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri. Bodrum kuyularında yaptığı yolculuklar sırasında sayısız şiir,

0: ve resim üretiyor. Anadolu kültürünü sanatına taşıyan en güçlü isimlerden birisi olarak kabul ediliyor. Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Onun dışında Sabahattin Eyüboğlu var. Yazar, çevirmen ve düşünür. Mavi Anadolu düşüncesinin en önemli isimlerinden biri. Halikarnas Balıkçısı'nın çok yakın arkadaşı, yakın dostu. Bodrum'a sık sık geliyor ve Anadolu'nun kültürel mirasını anlatan eserlerde bu coğrafyanın izlerini taşıyor. Azra Erat var tabii ki. Türkiye'nin en önemli klasik filologlarından biri. Filolog, eski dilleri ve antik metinleri inceleyen bilim insanı demek. Azra Erat, Homeros'u Türkçeleştiren, Türkçe'ye kazandıran isimlerden birisi. Mavi yolculuk kültürünün yayılmasında büyük bir rol oynuyor. Bodrum kıyılarında yapılan yolculuklar sırasında antik kentleri, mitolojiyi ve tarihi insanları anlatıyor. Mine Urgan, yazar, akademisyen ve çevirmen, özellikle yaşamının ilerleyen dönemlerinde Bodrum'a sık sık gelmiş. Bodrum'un sakinliğini ve özgür ruhunu eserlerinde anlatıyor. Mavi yolculuk derken neyi kastediyoruz peki? Bugün insanların tekneyle tatil olarak bildiği şeyden çok daha fazlası aslında. Bir turizm faaliyeti olarak değil, bir kültür ve keşif hareketi olarak doğmuş bir harekettir. Nedir peki mavi yolculuk? Ege ve Akdeniz kıyılarında özellikle Bodrum'dan başlayan antik kentlerin, koyların, adaların ve doğal güzelliklerin keşfedilmesi amacıyla yapılan deniz yolculuğu. Mavi yolculuk adı ilk kez 1950'li yıllarda kullanılmaya başlamış. Bu yolculukların öncüleri Halikarnas Balıkçısı, tabii ki en başta Azra Erat, Sebahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi sanatçılar. Amaçları tatil yapmak değil, amaçları Anadolu'nun kıyılarını yeniden keşfetmek, tarihi anlamak, anlayabilmek, anlatabilmek ve doğayla bütünleşmek. Peki nasıl ortaya çıkıyor? O yıllarda bugünkü gibi yollar yok. Birçok yere karayoluyla ulaşmak neredeyse imkansız. Bu yüzden küçük balıkçı tekneleriyle kıyılara dolaşmaya başlıyor Halikarnas balıkçısı. Sonra dostları ile birlikte bu yolculuklara devam ediyor. Bir süre sonra bu geziler genişletilerek birkaç kitap, birkaç defter, birkaç dost ve sonsuz bir deniz mavi yolculuk böyle başlıyor işte. Peki mavi yolculukta neler yapılır? Bugünkü lüks tekneleri düşünmeyin. İlk mavi yolculuklar oldukça mütevazı, ahşap süngerci tekneleriyle yapılıyor. Güvertede yatılıyor, koylarda yüzülüyor, antik kentler geziliyor. Akşamları şiirler okunuyor, tarih konuşuluyor, mitoloji konuşuluyor, felsefe konuşuluyor. Bazen Homeros'un destanları okunuyor. Bazen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yeni bir şiiri yazılıyor. Bazen Halikarnas Balıkçısı saatlerce Ege uygarlıklarından bahsediyor. Yolculuk boyunca insan sadece denizi değil, Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını da keşfediyor. Peki neden mavi? Çünkü Azra Erhat'ın anlattığına göre bunun sebebi yalnızca denizin rengi değil, Ege'nin göğü, ufuk çizgisi, koyların turkuaz suları, akşamın laciverti, sabahın açık mavisi, her şey mavinin farklı tonlarıyla çevrili. Bu yüzden yolculuklar sadece bir seyahat değil, adeta mavinin içinde yapılan bir keşif. Peki mavi yolculuklarda hangi yerler geziliyor? Bodrum, Gökova Körfezi, Yeniadalar, Datça, Knidos, Nidos olarak da biliniyor, Marmaris, Göcek, Fethiye. Bu rotalarda gezerken insanlar yalnızca koyları değil, antik tiyatroları, kaya mezarları, tapınakları, kalıntıları, batık limanları ve birçok şeyi keşfediyor. Halikarnas balıkçısı için mavi yolculuksa bir gezi değil, bir düşünce. O Anadolu uygarlıklarının temelinin
1: Ege kıyılarında atıldığına ve Anadolular tarafından atıldığına inanılıyor. Bu yüzden insanlara sürekli şunu anlatıyor: denize bakın, bu kıyılar yalnızca tatil yeri değil,

şair, edebiyatçı, oyuncu ve müzisyen var. Bir de kim yaşıyor Bodrum'da? Zeki Müren. Türkiye'nin sanat güneşi hayatının son 16 yılını Bodrum'da geçiriyor. Sahnedeki ihtişamının aksine burada oldukça sade bir yaşam sürmüş Zeki Müren. Sabahları sahilde yürüyor, yürüyüşler yapıyor, çizimler yapıyor. Yani sahnede giyecek kostümleri tasarlıyor, hazırlıyor. Türkiye'nin sanat güneşi son 16 yılını burada geçiriyor. 1980 yılında sağlık sorunları nedeniyle hayatını yavaş yavaş sanat hayatını ve sahneleri geride bırakıp ondan uzaklaşıyor ve İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşiyor ve ölümüne kadar Bodrum'da yaşıyor. Şimdi çok güzel ve duygusal bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Zeki Müren'in evinin hikayesi bir vasiyetin sessiz yankısı diyelim buna. Tarih 24 Eylül 1996. Ben hatırlıyorum televizyonda izlediğimi bu anı. İzmir'de büyük bir ödül töreni yapılıyor ve Zeki Müren sahneye çıkıyor. Zeki Müren'in TRT'de kullandığı ilk mikrofon kendisine takdim edildiği anda çok ama çok heyecanlanıyor. Konuşma yaptığı sırada fenalaşıp maalesef kalp krizi geçirerek bunun sonucunda hayatını kaybediyor. Hayata veda ediyor Zeki Müren. Fakat ölümünden sonra da konuşulmaya devam edecek bir karar bırakıyor geride. Yani vasiyetini çoktan yazmış aslında. Zeki Müren neredeyse bütün mal varlığını iki kuruma bağışlamış. Birisi Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, diğeri Türk Eğitim Vakfı. Bu bağış sayesinde yıllar boyunca binlerce öğrenci burs almış, yüzlerce Mehmetçik ailesine destek sağlanmış. Bodrum'daki evi ise daha sonra Kültür Bakanlığı girişimleriyle koruma altına alınmış ve 8 Haziran 2000 tarihinde ziyaretçilere açılmış. Düşündüğümüzde ilginç bir tablo ortaya çıkıyor şimdi Bodrum'la alakalı. Bir zamanlar sürgün edilen bir yazar, bir sanat güneşi, bir ressam, düşünür, şair. Hepsi aynı anda aynı gökyüzüne bakmış, aynı denizi seyretmiş, aynı yollarda yürümüş, aynı denizde yüzmüşler. Belki aynı gün batımını seyretmişler. İşte bu yüzden Bodrum sadece güzel koylardan ibaret değil. Bodrum'un aynı zamanda fikirlerinin, sanatın, edebiyatın ve hayallerin buluştuğu bir açık hava kütüphanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda önümde taş döşeli sakin bir sokak uzanıyor. Sokakta yoğun bir hareket yok. Her şey dingin, her şey kendi ritminde. Hafif bir rüzgar esiyor. Sıcak hava teninizi sararken bu tatlı esinti yüzünüze dokunuyor. Yaz sıcaklığının yumuşatıp bulunduğunuz yeri yere ferahlık katıyor. Ağaçların yaprakları usulca kıpırdıyor. Çevredeki çiçekler bu rüzgar kokusuyla hafif hafif salınıyor ve etraftaki begonvillerin kokusu burnunuza çok güzel bir şekilde geliyor. Etrafta duyduğum kuş seslerini anlatmama sanırım gerek yok. Sizler bunu duyuyorsunuz. Yolun yanında yılların izini taşıyan taş bir duvar yükseliyor. Duvarın üzerinde beyaz badanalı yapılar. Güneş ışığını yansıtarak adeta parlıyor. Beyazın saflığıyla gökyüzünün mavisi arasında güçlü bir kontrast var. Bu görüntü insana hem sadelik hem de zerafet hissi veriyor. Duvarın üst kısmında dalgalanan kırmızı bir al bayrak dikkat çekiyor. Bayrağın kumaşı rüzgarla birlikte yavaşça hareket ediyor. Yakınında yükselen çam ağaçları koyu yeşil tonlarıyla manzaraya derinlik katıyor. Mor begonviller ise taş ve beyaz renklerin arasında canlı bir fırça darbesi gibi serpiştirilmiş, adeta bir tuval gibi. Etrafta telaş yok. Ne korna sesleri ne de kalabalığın uğultusu hissediliyor. Sanki zaman biraz yavaşlamış.

burada. Güneş sıcaklığını hissettiriyor ama esen hafif meltem sayesinde bunaltıcı değil. Aksine insanın yürümek, etrafa bakmak ve bulunduğu anın tadını çıkarmak istercesine bir havaya sokuyor. Karşımızdaki manzara, beyaz evleri, taş duvarları, çam ağaçları, çiçekleri ve sonsuz görünen mavi gökyüzüyle tam anlamıyla bir yaz gününün kartpostalını andırıyor. Evet, şu an Bodrum'un Kumbahçe tarafındayım. Dar ve beyaz evlerin arasından geçen sakin bir sokaktan yukarı doğru yürüyorum. Sokak boyunca Bodrum'un o kendisine has sessizliği bana eşlik ediyor. Karşıma bembeyaz bir yapı çıkıyor. İşte burası Zeki Müren'in evi. Yeni adıyla Zeki Müren Sanat Müzesi. İlk gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Çünkü Türkiye'nin en büyük sanatçılarından birisinin evi denince akla ne gelir? Şahşaha gösteriş gibi, gösterişli gibi bir şey canlanan insanın kafasında. Fakat tam tersine bembeyaz duvarlar ve sadece demir parmaklı pencereler bizi karşılıyor. Sade bir Bodrum evi. Evin önünde heykeltıraş Tankut Öktem'in yaptığı Zeki Müren heykeli var. Elinde mikrofon oluyor sanki bizlere. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız bugün? Edercesine duruyor ve bakıyor. Şimdi bahçeye girdim. Denizden gelen hafif iyot kokusunu hissediliyor. Bodrum güneşi beyaz duvarlardan yansıyor. Bahçede Zeki Müren'in çok sevdiği 1976 model bordo renkli Buick Regal otomobili duruyor. Bir zamanlar Bodrum sokaklarında ağır ağır ilerleyen otomobil, şimdi burada camdan yapılan bir fanusun içerisinde sessiz sakin bir şekilde duruyor. Şimdi biraz size evin içinden bahsetmek istiyorum. Evet, şimdi evin içine doğru giriyorum. Kapıdan adımınızı attığınız anda sanki zaman 1996 yılında durmuş gibi bir his var şu an içimde. Sanki ev sahibi evden çıkmış, çarşıya dolaşmaya gitmiş, alışverişe gitmiş, yürüyüşe gitmiş de dönmek üzereymiş gibi bir izlenim var. Bu müze iki katlı. Alt katta Zeki Müren'in günlük yaşamına ait eşyalar bulunuyor. Fotoğraflar, ödüller, plaklar, mektuplar, gözlükleri, kullandığı kalemler. Cam vitrinlere bakınca insan sadece bir sanatçı değil, bir dönemi ve o dönemin motiflerini görüyor. Duvarlarda farklı yıllardan fotoğraflar var. Bakalım, bir kare var. Ya, bu karede genç bir konservatuar öğrencisi. Başka bir karede milyonların hayran olduğu sanatçı. Bir başka karede ise Bodrum sahilinde yürüyen sıradan bir insan. Şimdi ahşap merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyorum. Merdivenleri çıkarken insanın kulağında ister istemez onun şarkıları çalmaya başlıyor. Belki Manolyan, belki elbet bir gün buluşacağız. Ve ikinci kata ulaşıyorum. Burası bambaşka bir dünya. Alt kattaki sakinlik yerini sahne ışıklarına bırakıyor. Cam vitrinler içinde birbirinden gösterişli kostümler sergileniyor. Altın renkleri, gümüş işlemeler, payeler, taşlar, tüyler, tüylü kıyafetler. Bazı kostümlere baktığımızda bunların bir kıyafetten çok sanat eseri olduğunu görüyorsunuz. Yani bunların hepsi aslında sanat sahne kıyafetleri. Üstelik birçok kıyafetin tasarımı, çizimi, tasarlaması Zeki Müren'e aitmiş. Zeki Müren sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda ressam, tasarımcı ve sanatın birçok alanıyla ilgili bir muhteşem bir isim. Müzenin en ilginç bölümlerinden

Bilinen biri de kendi çizimleri ve tasarımlarının sergilendiği bölüm. İnsan burada onun sadece sesiyle değil, kalemiyle de sanat ürettiğini görüyor. Peki bu ev nasıl müze olmuş? Zeki Müren 2024 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de hayatını kaybettikten sonra çok anlamlı bir vasiyet bırakmış. Mal varlığının büyük bölümünü programın başında da söylediğim gibi Türk Eğitim Vakfı'na ve Mehmetçik Vakfı'na bırakmış. Bodrum'daki bu evi de daha sonra koruma altına alıyorlar ve 8 Haziran 2000 yılında Kültür Bakanlığı'na ait bir müze olarak halkımıza kazandırılıyor. Dileyenler Bodrum'a geldikleri zaman Zeki Müren'in müze evini müze kartı ile Kültür Bakanlığı'na ait müze kartı ile gelip gezebilirler. Zeki Müren'in yaşadığı, nefes aldığı, belki şarkı bestelediği, belki sevinçli anılarının olduğu, belki hüzünlü anılarının olduğu bu evi ziyaret edebilirler. Öyleyse şimdi sizleri bir Zeki Müren şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Şarkıyı dinlerken belki kendinizi siz de burada hissedersiniz. Hadi bakalım, iyi dinlemeler.

Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma

0: Ve maalesef bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Beni duyduğunuz ve dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Gezelim Duyalım her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak efendim. Sakın unutmayın, sakın kaçırmayın. Yapımda emeği geçen Rukiye Aydın Kambur ve Erhan Bekir Kuru'ya teşekkür ederim. Bize ulaşmak için gezelimduyalim@trt.net.tr hesabına elektronik posta yollayabilirsiniz. Hoşça kalın.
1: Gezelim, duyalım.

0: her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, biz CHP içindeki bu kavganın iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
2: Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında

0: da hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmemesi gerektiğini de ifade etti.
1: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine değindi. Artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz, dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Erdoğan, siyasetin ortak zeminde buluşma çabası olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı olarak milli meselelerde uzlaşıya açığız ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80-90'ı bitmiştir, dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı.
2: Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz, zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için, bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Müstakil ve geçici. Yani komisyonda kararlaştırılan şeklini
3: yani
2: söylüyorum.
3: Özel bir niteliği yani var özel anlamında. Şey,
2: yani amaç dediğiniz ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır.
0: 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha gerçekleştiriliyor. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları yarın İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki toplantıya 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Toplantıda liderler zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelecek. NATO ülkelerinin meclis başkanları aynı gün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Zirve öncesinde Numan Kurtulmuş konuk mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. AK Parti kampında

0: basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi.
1: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. Bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. İcazet Merasimi'ne katıldı. 133 hafızın sevincine ortak oldu. Yılmaz, eğitim hayatına ara vermeden hafızlık projesinin akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olduğunu söyledi.
2: Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, milletimizin asırlardır yaşattığı hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir modeldir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliğinde yürütülen bu proje sayesinde evlatlarımız eğitim hayatlarına ara vermeden hafızlıklarını tamamlayabilmekte, akademik gelişimlerini sürdürürken Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme bahtiyarlığına da erişmektedirler. Bu yönüyle proje akademik başarı ile manevi gelişimin birbirini tamamladığını gösteren çok önemli bir yaklaşımı ifade etmektedir.
0: Yılmaz, tüm insanlığın ilmiyle öncü, ahlakıyla örnek gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi. Sizler de Kur'an'dan aldığınız istikametle ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı hizmetlerde bulunacaksınız ifadesini kullandı.
2: Hangi mesleği seçerseniz seçin, hangi alanda ilerlerseniz ilerleyin, Kur'an'ın rehberliğini ve ahlakını daima yanınızda taşıyın. Milletimizin ve tüm insanlığın ilmiyle öncü, ahlakıyla örnek, değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi gençlere her zamankinden fazla ihtiyacı var.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair En Sosyal hesabından paylaşım yaptı. Oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da yer aldığını kaydetti. Küresel ekonomideki gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünü ve ilerleyen döneme ilişkin hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini vurguladı. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekti. Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenlemeyle 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Şüphelilerden 117'si hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada yaşanan sıcak çatışmalar gerilimi yeniden yükseltti. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyulduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi. İran'ı ders almamakla suçladı. Bir noktada artık mantıklı olmayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz, dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde İran'ın artık var olmayacağı tehdidinde bulundu. İran, ABD'nin saldırılarına misillemede bulundu. İran Devrim Muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilere bundan sonra daha sert müdahale edilecek denildi. Herhangi bir saldırıya ezici bir yanıtla karşılık verileceği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. İsrail, Lübnan'la imzaladığı anlaşmaya rağmen Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında bir kişiyi katletti. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Cephe hattından 300 kilometre uzaklıktaki Krasnodar bölgesindeki petrol rafinerisi vuruldu. Ukrayna sınırına 700 kilometre mesafedeki Yaroslav'daki petrol rafinerisi de insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırılara ilişkin görüntüleri paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın bu savaşı sürdürme yeteneklerini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz, dedi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80-90'ı bitmiştir, dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. 12 dev adam Dünya Kupası eleme maçları öncesi Antalya kampını tamamladı. Rusya ile bir hazırlık maçı yapan milliler parkeden 86-78 galip ayrıldı. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu bugün 100. kez koşulacak. 17-15'te başlayacak büyük heyecan TRT Spor'dan yayınlanacak.
3: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bolu ve Konya 29, İstanbul 30, İzmir ve Adana 37, Bursa ve Hatay 32, Antalya 38, Denizli ve Şanlıurfa 36, Muğla 35, Malatya ve Eskişehir 31, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 24 derece.
3: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
3: iş bankası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklamlar.
7: Üç kişi ne konuşur?
8: Herkese merhaba. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda, iş yerinde ya da bizler gibi bir radyo stüdyosunda. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Ben Feyza Yılmaz. Mikrofonun diğer ucunda sevgili arkadaşlarım Sümeyye Ulu ve İlknur Bahadır Yüksek var. Kendimizi yaprak sararken, mantı yaparken, birinin elinde tığ, şiş, iğne görüp ince ince işler yaparken gördüğümüzde bunlar ne gereksiz işler diye düşünürken bulduk mu? Özellikle bizim çocukluğumuzu ya da bizden bir önceki neslin çocukluğunu düşündüğümüzde evlerimizdeki dantel örtüleri, yapılan çeyiz işlerini gördükçe bunları vakit kaybı olarak düşündüğümüz olabiliyor. Yapılacak onca işimiz gücümüz varken bu ince işler hakikaten de gereksiz mi? Bugün biraz bu ince işlerle ilgili sohbet etmek istiyoruz. Bu sohbetimiz bana şu anda muhtemelen biraz nostaljik duygularımıza da temas edecekmişiz gibi hissettiriyor. Hazırsanız başlıyoruz.
9: Evet Feyza, şimdi girişte seni dinlerken bir yandan şu an bayağı yoğun bir biçimde üzerinde çalıştığım yetişmesi gereken işlerim aklıma geldi. Tek tek bunlar böyle kafamdan geçiyor ve bunların yanında bu işlere ayrılabilecek bir vakit var mı gerçekten diye düşünüyorum. Çünkü genelde öyle olur ya, ben birazcık da şeyimdir, hani çok kısıtlı bir zamana çok fazla iş yetiştirmeye çalışırım ve genelde o işler hep kalır. Ama bir yandan da sen bu ince işlerden bahsediyorsun. Ya sanki daha öncesinde evet çok gereksiz bu vakit, böyle bir iş için çok fazla diye düşündüğüm şeyler sen böyle sıralarken ruhuma iyi geldi gibi hissettim. Yani ve doğrusu bir cevap bulabilmekte zorlandım. Yani sen böyle eski İlknur'la yeni İlknur arasında bir anlattığın şeylerle köprü kurmuş gibi oldun. Ama belki bir cevap bulabilmek için bu işlerden hemen öncesine, yani bir işi yapmadan önceki motivasyonumuzu konuşabiliriz diye düşündüm. Bana öyle geliyor ki şu an her birimizin işte okumamız gereken kitaplarda, yetiştirmemiz gereken yazılarda, makalelerde, yani kendimize göre vaktimizin büyük

0: kısmını kaplayan emek verdiğimiz bütün işlerimizde aslında kendimizce bir motivasyonumuz var. Ve belki maddi bir karşılığı da var bunların. İnce işçilik olarak görünmese de. Ama çoğu zaman bu maddesel karşılığı olmayan el emeği işlerde nasıl bir motivasyon olur diye düşünürken buluyordum ben kendimi. Biraz önce de dedim ya, ya hani bunlar ne gereksiz işler. Evet, bunu çok düşündüm yani. Misal aklıma köydeki evimizin el dokuma halısı geldi. Anneannemin dokuduğu bir halı, böyle çok gençliğinde falan. Çok eskidi ama yine de kullanmaya devam ediyoruz. Bir şekilde böyle tamirata falan gönderiyoruz. Kıyamıyoruz yani onu alıp da bir kenara kaldırmaya. Çünkü anneannemin dokuduğu bir halı sonuçta hem ondan nice hatırayı barındırıyor, hem de aslında o eşyaya anneannemin verdiği anlam bize miras kalmış oluyor.
1: Kesinlikle. Ya halı dokumak çok bambaşka bir şey değil mi?
0: Göz nuru dökmek
1: yani.
0: Yani
1: çok yetenek isteyen bir şey. Ben şu an yani hani modern zamanda dikiş dikmekte zorlanan biriyim açıkçası. Belki benim yeteneklerimle alakalıdır bu ama o insanların yaptığı bu şeyler bana çok harika geliyor açıkçası. Yani halı mesela ya da başka şeyler,
0: Havlu
1: işlemeler.
0: kenarları
1: Çok tatlı
0: mesela.
1: geliyor bana. Evet,
0: Evet,
1: bazen
0: değil mi?
1: gereksiz diye düşünüyorum belki o kadar vaktimiz olmadığından, ama yine de gerçekten harika bir şey diye
0: Ha ama
1: düşünüyorum.
0: Sümeyye, günün sonunda şöyle bir şey hissetmiyor musun? Biz de bir şeylere vakit harcıyoruz. Sonuçta ben de o 24 saati dolduruyorum. O insan da o 24 saati doldurmuş. Ve gün bittiğinde ailesiyle, sevdikleriyle, mutlulukla o halının üzerinden geçip gidiyor. Ve yaptığı şeyi görüyor. Ya yani o yaptığı iş bir yerde elinin altında, bir yerde ayağının altında, insanların boğazında, lokmasında ve insanları mutlu ediyor. Pratikte bir karşılığı var bunun. Zerafetle yani estetikle hayatı kolaylaştıran bir araca dönüşmüş.
2: Yani sadece o araçtan da ziyade bir de söze başlarken şey dedik ya, o işlerin hemen öncesindeki motivasyon ne? Yani bir insan neden işte havlunun kenarına dantel örer? Ya da hani eskiden ben hatırlıyorum, böyle çocukken annemle günlere falan gittiğimizde herkesin elinde bir dantel olurdu.
0: Evet, değil
2: Yani böyle
0: mi?
2: bir örgüsü olurdu muhakkak. Onu düşündüğümde şunu hissediyorum. Muhtemelen orada motivasyonun şu olabileceğini tahmin ediyorum. Onu anlamlı bir şekilde sevdikleriyle, ailesiyle kullanmak. Mesela hani genç kızken başlanıyor ya bunları yapmaya. Yani bir belki yuva kuracak ve kuracağı yuvaya o el emeğini serecek, işte onları sergileyecek. Onlar uzun yıllar kullanacak. Çünkü sen anneannenin halısından bahsettin. Muhtemelen işte kaç yıl, 10 yıllardır kullanılıyor.
0: Tabii.
2: Yani
0: Kaç on
2: torunlarına miras
0: yıllar yani,
2: kalıyor.
0: evet.
2: Evet. Ve oradaki o anlam bize miras kalıyor dedin ya, çok güzel bir nokta burası. Anneannen de belki onu dokurken bunu hissederek dokudu. Yani burada onu sereceğim evime. Ve ailemle, çocuklarımla, torunlarımla onun üzerinde gideceğiz. Yani o halının üzerinden belki binlerce
0: Bir
2: adım
0: yaşam
2: geçecek,
0: akacak,
2: bir yaşam
0: evet.
2: akacak.
0: Bence bunu muhakkak düşünmüştür, çünkü öncesinde alım gücü de bu kadar yüksek olmadığı için insanlar evleri için bir eşyayı kendi kendilerine yapıp sonrasında onu yamayarak, tamir ederek çok uzun yıllar kullanırmış. Şu an biraz daha kaldırıp atmak hani maalesef daha revaçta. Halbuki aslında biz de bu tamirat işini halledebilsek, değil mi? O bağ belki de kurabiliriz. Bence bu sofralar için de geçerli. Yani.
1: Evet. Yani şöyle, ben de şöyle bir şey ekleyip başka bir noktaya değineceğim. Burada bir de estetik bir kaygı var diye düşünüyorum. Yani emek veriyorsunuz ama öyle alelade bir şeylere değil. Geleneğin bize miras bıraktığı motifler var ve o motiflerin sürekli devam etmesi var. Bu çok kıymetli diye
0: Renk uyumları
1: düşünüyorum.
0: var, değil mi?
1: Kesinlikle. Ya da işte iplerin, o hangi ipi kullanılacak, hangi renk nasıl ortaya çıkar ya da renk uyumu nasıl olur? Bugün günümüzde her şey makine üzerine olduğu için biz o kadar kıymet vermiyoruz, ama el emeği yapılan şeylerde bir gelenek aktarımının yanı sıra bir estetik aktarımı var diye düşünüyorum. O da gerçekten daha kıymetli hale getiriyor.
0: Yani o işi yapan insan aslında hem tasarımcı, hem malzemeyi tedarik ediyor, hem işte motife, desene falan karar veriyor. Sonrasında onu işin başında gayet yürüten kişi olarak yapan insan oluyor. Yani hepsini
1: Çok
0: kendi başına
1: kıymetli.
0: kurguladığı bir süreç.
1: Ben de öyle düşünüyorum. İlknur, sen sofralardan bahsettin. Aklıma mantı, yaprak sarması vesaire geldi. Ben Tokatlıyım, o yüzden yaprak sarmasını severim. Yapmayı da severim. Şöyle, şimdi böyle sofraların hazırlandığı ortamlar oluyor genelde. Özellikle memlekete gittiğimde işte kadınlarla bir araya gelip hep birlikte bir şeyler hazırlayıp ve bunu daha sonrasında hep birlikte sohbetle birlikte yediğimiz, içtiğimiz bir ortama çeviriyoruz. Bu
0: Kalabalık
1: gerçekten,
0: sofralar.
1: aynen, bu gerçekten çok kıymetli. Ve mesela tek başına da evet bunu yapabilirsin, ama böyle bir şey yapıp, böyle bir geleneği devam ettirip hep birlikte paylaşmak muhabbeti ve sevgiyi daha çok artırıyor diye düşünüyorum.
0: Çok da tatlı,

0: bitmiyor mu?
1: Evet ve
2: Evet,
1: çok hızlı bitiyor. Hani.
2: aynen. Ve nedense tadının hep farklı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet,
2: Mesela
0: evet.
2: çocukken özellikle işte bu kapı düğünleri olurdu. Düğünlerde yemekler
0: Evet.
2: oluyor ve nedense o yemeğin tadı bir başka alıyor.
0: Çok başka olur.
2: Yani normalde de dışarıda yediğinizde hissedemeyeceğiniz bir tadı alıyorsunuz. O da bence birlikte olmanın getirdiği bir şey diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra biraz daha eskilere gidersek, mesela şimdi çok kullanmıyoruz ama makineleşmenin çok da yaygınlaşmadığı, işte modernizmin henüz bu kadar hakim olmadığı zamanlarda hakikaten bir evde her yer el emeği eşyalarla doluydu. Yani bilirsiniz işte televizyon üzerinde bile bir dantel. Hani çok ne anlam ifade ettiğini bilemediğimiz.
1: Evet.
2: Ama herhalde televizyon makine olarak çok estetik durmuyor ve onu daha da böyle estetik hale getirmek için kullandığımız şeyler vardı. Perdeler,
0: Divan
2: halılar,
0: örtüleri falan
2: kesinlikle
0: mesela.
2: yastık kılıfları.
0: Evet.
2: Mesela annem geçen seneydi galiba bana gösterdi kendi çeyizinden kalan. Artık bilmiyorum ama hani annem de ya neden bu kadar vakit harcamışım gibi bir cümle kurdu ve ben şey dedim, anne çok kıymetli bir şey lütfen dedim onu bana daha sonra
1: Evet.
2: verir.

0: Mesela evlenme çağında olan önceden insanlar çok güzel hazırlıklar yaparlarmış. Ben hatırlıyorum. Şu an pek öyle olmuyor. Her şeyi satın alıyoruz ama o el emeği, o emek, bir şeyleri ilmek ilmek işlemek çok kıymetli diye düşünüyorum. Ve burada şey var. Senin de daha önce ifade ettiğin gibi insanın umudunu, hayallerini, hayır dualarını kasnağındaki kumaşa işleyip işte tezgahındaki senin anneannen gibi halıya dokuduğu bir ortam vardı ve bunlar gerçekten çok kıymetli şeyler. Keşke şu anda olsa, bilmiyorum. Biz hayatımızın 24 saatini başka şeylerle dolduruyoruz. Tabii ki hiçbir şey kazanmıyoruz değil ama önceden daha somut, daha böyle baktığınızda gözünüze değen şeyler vardı etrafımızda. Ama şu an biraz daha arka planda. Yani evet, kıymetli şeyler belki ama o kadar da göze değmeyen şeyler yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Yani zaman biraz bizi emekten, sabırdan ve başka şeylerden uzaklaştırdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne
1: Evet.
0: düşünüyorsunuz?
1: Aslında ben geçen haftaki sohbet bölümümüzle birlikte de düşündüm. Sen anlatırken emek ve sabır kelimelerine vurgu yaptın ya Sümeyye. Yani o yapılan, işlenen yemekler olsun ya da işte diğer kullanılacak günlük malzemeler. Bunlar birazcık insan ilişkilerine de sirayet ediyor sanki. Yani orada bir emekle bir ilişki kuruluyor, devam ettiriliyor. Ama ilk Nur da dedi ya hani zamanımızda biraz daha kullanat mantığı revaçta. Sanki
0: Evet.
1: ilişkilerimize de bu yansıyor. Yani çok
0: İnsanlar
1: hızlı
0: için de değil mi?
1: ilişkiler,
0: Evet, bu
1: çok
0: geçerli.
1: kıymetsiz, daha hani belki menfaat odaklı ilişkiler olabiliyor. Bunun böyle kullanılan eşyalar, yapılan gösterilen emek ve ilişkilerle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum.
0: Yani eşya ile olan ilişkimiz aslında insanla olan ilişkimizi de dönüştüren bir
1: Kesinlikle.
0: yerde. Evet, ikisi de birbirine çok paralel. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bunlar gerçekten zamanın kıymeti açısından hani emek ve sabırla işlenmiş şeyler olmakla birlikte aslında Sümeyye'nin annesinin de söylediği ya bunlara neden bu kadar zaman harcamışım? Bu birazcık da el ne der?
1: O da çok
0: Hani dışarıya
1: haklı.
0: karşı mahcup olmayalım. Herkes yapıyor, biz de yapalım düşüncesinden de kaynaklanıyormuş. Yani ben kime sorsam bizim bu konuştuğumuz şekilde bunların birazcık daha böyle işte mantalitesine, ruhuna girerek değil de ya biz burada emek veriyoruz. Eminim bunu bu şekilde yapan da çok fazla insan vardır. Ama birçoğu ya çünkü adet böyleydi. Bu
1: Gelenek, görenek.
0: gelenek görenektir ve bu sorgulanamaz bir şeydir. Dolayısıyla ben bunu yapmazsam zaten kınanacaktım. Ya da işte mesela bir kız çok iyi bir çeyiz hazırlamazsa aslında evliliğe de çok uygun olmadığı ya da o ailenin işte ne bileyim dünür hısım olunacak bir aile olmadığıyla ilgili karşı tarafı böyle bir intiba bırakıyormuş. Böyle bir
1: Evet.
0: tarafı da var yani. Onu da çok es geçmemek lazım. Tabii ki de hani böyle değerleri içselleştirdiğimizde insanın kıymetini ön plana çıkararak her nerede olursa olsun, hangi gelenek, hangi kültür içinde olursa olsun eşyayı insana hizmet eden ve insan için var olan bir yerde konumlandırdığımızda herhalde böyle şeyler birazcık daha azalır diye düşünüyorum.
1: İlknur, sen şimdi böyle hazırlığı başkaları için deyince aklıma şey geldi. Çocukluğumda hatırlıyorum. Mesela gerçekten çeyiz hazırlamış insanlar olurdu. Ve evlendiklerinde evlerinin bir odasını ya da işte evlenmeden önce böyle çeyizlerini asıp bir hafta filan insanlar gidip onu görürdü.
0: Evet, değil
1: Ben
0: mi?
1: o
0: Bir
1: kadar net şu
0: çeyiz
1: an o
0: görme
1: oda,
0: diye bir şey
1: evet
0: vardı.
1: o oda şu an net aklıma geldi. Ve hatırlıyorum böyle iplere asılmış işte o el emeği şeyler gözümün önünde bir an canlandı. Dediğin şey doğru, evet,
0: Ve
1: başkalarına
0: düşünsene
1: karşı.
0: mesela bu çok az olsa bunun arkasından kopacak
1: Evet.
0: kıyametler, konuşulacak şeyler, edilecek laflar falan.
1: Yani ben o zaman düşünüyordum mesela havludan atıyorum 50 tane var. Neden 50 tane
0: Neden
1: var?
0: 50 tane? Ve
1: Bazen
0: neden
1: insan
0: hepsinin kenarında böyle
1: evet,
0: işlemeler
1: yani
0: var?
1: neden biraz da gösteriş ve gerçekten
0: Gösteriş.
1: aa evet ben bir şeyler yaptım demek için bir şeyler ortaya konuyor ve benim annemin de dediği şu an gereksiz bulmasının sebebi o geleneğin artık üzerimizde çok bir etkisinin olmaması.
0: Evet,
1: Yani şu an
0: evet.
1: hiçbirimiz yani hani
0: Kimse
1: öyle bir
0: yapmıyor
1: şey.
0: ve kimse de bir şey söylemiyor
1: Yani
0: buna.
1: evet,
0: Zaten
1: kim
0: kullanılmıyor diyorsun
1: kesinlikle
0: mesela.
1: yani kimse de gelip benim evime aa ne aldın
0: Evet.
1: diye bakmaz yani.
0: Bakmıyor.
1: Zaten
0: Evet.
1: öyle bir şeyim yok bu arada ama hazırlama gereği de duymadım hani, öyle
0: Evet.
1: düşünüyorum. Bu bir jenerasyon değişimi
0: Evet.
1: muhtemelen.
0: Evet.
1: Yani tüm boyutlarıyla birlikte düşündüğümüzde bana da şöyle bir çıkarım geldi. Yani insanın aslında bu kadar anlamlı, kıymetli bir şeyi yine kurallaştırıp anlamını boşaltma gibi bir yönü de var maalesef.
0: Evet, maalesef.
1: Belki biz bugünden o eskiye bakarak o anlamı hayatımıza geçirebilmek, o kıymetli ilişkileri ve bununla birlikte eşyanın evet insana hizmet eden bir madde olduğunu ama bununla birlikte yani insanla birlikte kıymet kazandığı anlamını belki bugünümüze devşirebiliriz. Bu evet. değeri aktarabiliriz kendimize. O zaman belki eskideki güzelliği ve inceliği yad edip bununla birlikte şu anda

0: da elimizde olan eşyalarımıza ve ilişkilerimize de daha fazla kıymet vermeyi ve içindeki güzel manaları daha yakından okuyabilmeyi en güzel şekilde başarabiliriz diyerek programımıza veda edelim. Ben Feyza Yılmaz.
1: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
2: Ben Sümeyye Ulu.
0: Yapımda Ayla Sert. Ses almada Seval Köksal. Kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.35'i gösteriyor. Spor gündemi programında sizlerle birlikteyiz ve sizlerle saat 19'a dek spor gündeminde uzun bir spor maratonunda birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Bizler, program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Ercan Çil ki saat 14.30'a dek bizlerle birlikte olacak. Çünkü sabah erken saatte geldi, 6'da geldi nöbete ve dinlenme süresi 14.30'dan sonra başlayacak ve bizlerle birlikte olacak 14.30'a dek Ercan Çil. Ve sunucunuz ben Yücer, hepimizden hepinize sevgiler saygılar sunuyor ve iyi bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler ve şimdi şunu da söyleyeyim, spor gündeminde Dünya Kupası'nı konuşacağız, milli takımımızı konuşacağız, voleybol milli takımlarımızı konuşacağız. Bu voleybol milli takımlarımız Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri. Basketbolu konuşacağız sevgili dinleyiciler, aynı zamanda Futbol Federasyonu'nda olan yabancı kuralını konuşacağız. Bunun yanında milli takım için neler yapılması gerekiyor, naklen yayın havuzları için neler yapılması gerekiyor. İşte hep bunları konuşacağız konuklarımızla ve ilk konuğumuzda telefon hattımızda teknik direktör Celal Kıbrıslı. Sayın Kıbrıslı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün 72. maçı oynandı Dünya Kupası'nda.
2: Evet.
1: Artık 32 maç kaldı finale. Hani grup maçları bitti ve... rakipler belli oldu. Evet. İlk son 32 turundaki rakipler belli oldu. Bütün evet. Takımlar o rakiplerle eşleşmek için mücadele etti. Şimdi siz bir teknik direktör olarak benden daha fazlasını seyretmişsinizdir. Yani Dünya Kupası'nda altı çizilecek taktikler, oyun görüşleri, öne çıkan yıldızlar, öne çıkan ülkeler, öne çıkan olaylar, hakemler, kurallar nedir? Kısa kısa başlıklar halinde sizden öğrenebilir miyim?
2: Tabii ki kural değişiklikleri oldu. Bu kural değişiklikleri hakemler harfiyene uyuyorlar. Ve genelde hakemlerin iyi maç yönettiklerini düşünüyorum. Bunun dışında futbolda artık yaşın fazla önemi olmadığı, kendine bakan oyuncuların işte 40-41 yaşlarında bile sahaya çıkıp oynadıklarını görüyoruz ve isimlerinden bahsettirdiklerini görüyoruz. Bunlar kim? İşte Modric, Hırvatistan milli takımında, Messi, Arjantin'de. Bu tip oyuncuların da öne çıkması diğer oyuncular için de bir hedef teşkil ediyor. Baktığımız zaman bu grup maçlarında tabii ki her takım gücü oranında oynama sistemi ve taktiğiyle mücadele veriyor. Baktığımız zaman güçsüz takımlar güçlü takımlara karşı genelde birinci bölge savunmalarını yapıyorlar. Bu bölge savunmalarında da birinci bölgede 15 en fazla 20 metre boyunda daraltıyorlar alanı. Ve burada rakibe geçiş üstünlüğü vermiyorlar. Ve tabii güçlü ekipler burada farklı futbolun içinde olan temel unsurları tercih ediyorlar. Tercih etmeye devam ediyorlar. Bunlar nedir? Uzaktan şut atmalar. İşte kanatlara topları taşıyıp kanatlardan ön direk, arka direk ortaları veya yerden sert ortalar tercih ediyor. Bunun yanı sıra futbolun gene temel unsurları olan ki altyapıda bunlar çok çok çalışılır, yapılır.

0: İki eviller, ver kaşlar, duvar pasları. Bunlar çok çok önemli. Tabii en önemlisi de çok çabuk oyunculara ihtiyaç var, hızlı oyunculara. Ve bunun yanı sıra bu oyuncuların teknik kapasitelerinin de üst seviyede olanların sahaya ağırlıklarını koyduklarını görüyoruz. Tabii ki bu grup maçlarında takımlar tam olarak kendi güçlerini göstermediler. Bu da gayet doğaldı çünkü 3 maç oynuyorlar. Eğer istenilen, hedeflenen puan aldıkları zaman zaten işte bizim maçımızda Amerika takımı 19 tane oyuncusunu oynatmadı. Bunun yanı sıra Arjantin takımı Messi ile başlamadı. Norveç takımı Haaland ile başlamadı. Yani bu tip olaylar da var. Şimdi esas 32 takım kaldı. Şimdi buradan 16 takım kalmak için büyük bir mücadele var. İşte bu maçlar çok önemli. Ve bu akşam başlayacak. Saat 22'de ilk maçta. Burada tabii eşleşen takımlar Almanya, Paraguay var. Almanya'nın biraz önde olduğunu düşünüyorum. Fransa, İsveç, Fransa'nın önde olduğunu düşünüyorum. Güney Afrika, Kanada. Kanada'nın ev sahibi olduğu avantajını da göz önüne alarak Kanada'yı söylüyorum. Hollanda, Fas bu maçın çok kritik bir maç olduğunu, her iki takım içinde gitti geldi bir maç olacağını. Yine aynı şekilde Portekiz, Hırvatistan. Bu maçta da kimin kazanacağını şu anda söylemek biraz daha falcılığa girer diye söylüyorum. İspanya, Avusturya. İspanya tabii kupanın favorilerinden bir takım. İspanya'yı önde tutuyoruz. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek ev sahibi avantajı var tabii Amerika'nın. Biraz Amerika bir adım önde olarak söyleyebiliriz. Belçika, Senegal. Bu maçı da ortada bir maç olduğunu düşünüyorum. Brezilya, Japonya. Brezilya tam net bir şekilde ilk 11'inde mesela Neymar'a yavaş yavaş oynama şansı tanıdı Ancelotti. Burada da Brezilya'nın Japonya'ya karşı avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Norveç, Fildişi. Burada Norveç tabii son maçta o yüzden çok oyuncuyu dinlendirdi. Burada tabii çift santifor oynama sağlantı ve Şorlat'ın Yorlukla oynamaları Norveç'in büyük bir avantaj. Çünkü hem rakibe sırtını vererek oynayan santrfor takımlar hem de yüksek toplarda bayağı avantajı öne getiren takımlar. Bunun yanı sıra gene Meksika Ekvador maçı Meksika'nın önünde olduğunu söyleyebilirim. İngiltere Demokratik Kongo, İngiltere de bu kupanın önemli şans verilen takımlarından bir tanesi. Ben de İngiltere'ye bu maçta şans veriyorum. Arjantin Yeşilburun adaları ki bu Yeşilburun hakikaten büyük bir sürpriz yaptı ve alkışlıyorum ben de bu kadar 30-35 bin nüfusu olan bir yerin bir küçük bir adanın takımının 48'li Dünya Kupası'nda 32 takıma kalması bana göre Dünya Kupası'nın önüne gelen maddelerinden bir tanesi. Burada Arjantin çıkıyor tabii. Arjantin'de taşıyan güçlü oyuncuları var. Bunların başında da Messi. Avustralya, Mısır bu maçta bana göre ortada bir maç olarak düşünüyorum, değerlendiriyorum. İsveç, Cezayir bu maçı ben İsveç'in önde olduğunu söylemek istiyorum. Kolombiya, Gana. Kolombiya, Gana'da da ortada olan bir maç olarak da özetlemek istiyorum.
1: Sayın Kıbrıslı, şimdi gerçekten çok doğru bir tespitte bulundunuz. Özellikle Yeşilburun adaları. Evet. Şimdi biliyorsunuz yani çok değişik bir oyunla

0: Sonra Senegal'den sonra turnuvaya devam eden, gruptan çıkan ilk kez katılıp Senegal'den sonra ikinci takım oldular. 525 bin nüfusu var ve Curaçao ve İzlanda'nın ardından Dünya Kupası'na katılan nüfus bakımından üçüncü ülke. En küçük olarak.
1: Evet.
0: Sonra bir özellik daha var. Yeşilburun Adaları dünyada 64. sıradaymış FIFA sıralamasında.
1: Evet.
0: Nijerya 74. sıradaymış 1998'e katıldığı zaman.
1: Evet.
0: Rusya 2018'e katıldığı zaman 70.ymiş. Dünya Kupası'na gruptan çıkmayı başaran en düşük sıraya sahip 3. ülke. Şimdi hemen ben bizim milli takımımıza gelmek istiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi biz yani işi ciddiye mi almadık? Gerçekten sormak istiyorum bunu size. Biz yani evet biraz soğuduk, biraz hani sakinleştik, biraz daha aklı selim gibi konuşmaya çalışıyoruz. Ya yani ne yapamadık da biz Yeşilburun Adaları ya da Demokratik Kongo eski adıyla Zaire gibi biz bu noktaya gelemedik.
1: Şimdi baktığımız zaman tabii bizim milli takımımızın gruplar açıklandığında bir kere bizim sağ olsun çoğu medyamız, yazılı ve görsel medyamız, biz bu gruptan birinci çıkarız. Bizim çocuklar aslan çocuklar. Bizim çocuklar şöyle yapar, bizim çocuklar böyle yapar. İşte bizim çocuklar Real Madrid'de oynayan Arda Güler, Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız, işte Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu, işte Almanya'da Bundesliga'da oynayan işte Salih Özcan, Ozan Kabağımız, başladık hemen konuşmaya filan ve oyuncuları iyice bana göre rehavete soktuk. Bir de ben birinci günden itibaren maçta başlamadan şunu söyledim: biz ne Amerika Birleşik Devletleri'ni, ne Avustralya'yı, ne de Paraguay takımını inceleme fırsatı bizimkiler bulmamış. Bunları araştırmamış. Bunları ve bizim takımımıza anormal bir güven duymuş Montella ve teknik ekibi. Ve baktığımız zaman burada tabii eleştirilecek çok şey vardı açıklandığında. Ama biz sınırlı açıklamalar yaptık, motivasyon bozulmasın diye. Burada öncelik tabii ki neydi? Hak eden oyuncuların milli takıma alınmadığını gördük. Bunları ben bir elin parmağı değil, iki elin parmağı gibi 10 tane oyuncu da sayarım burada. Ve bu oyunculardan biz yoksun gittik oraya. Bunun yanı sıra biz gittiğimizde tabii elemelerden gittiğimiz için, son aşamada gittiğimiz için Kosova'yı yenerek, Romanya ve arkasından Kosova'yı yenerek gittiğimiz için bize gösterilen yerde kamp yaptık. Bize gösterilen yer esasında kamp olarak uygun bir yer değildi benim araştırmalarıma göre. Ve yapılacak maçlarda uzak bir yerdi ve buradan 5 saatlik 6 saatlik uçuşlarla buralara biz gittik. Ve yolculuk da hırpaladı bizi. Aynı şekilde Amerika düşündüğümüz zaman Kuzey Amerika, Güney Amerika, üstte Kanada, yani kuzeye çok yakın. Ortada Amerika, daha aşağıda indiğimiz zaman Meksika. Yani 3 ekvator kısmı da Meksika tabii. Orada sıcaklığa daha fazla sıcak olan bir ülke. Yukarısı kuzey, soğukluğa daha yakın. Ortada Amerika. Biz bunlara da alışık değildik. Bu iklim şartları, ben bunları daha evvel de söyledim. İklim şartları da bize uygun olmadığı için buradan biz maalesef iyi hazırlanmadık. İyi kamp yerleri belirlemedik. Dün de konuştuk. Daha evvel de söyledim ben. Motivasyon çok önemli dedim. Mentorların çok önemli olduğu, psikologların çok önemli olduğu çağımızda biz bunlardan yoksun çalışarak gittik oraya. Ve bunların hepsini Montella ve teknik ekibi yapmaya kalktılar. Bunlar da bunların becerisinin dışında kaldı. Becerilerin içinde değildi bunlar. Çünkü neydi? Montella İtalya'da takımcı. Sonra gelip Adana Demirspor takımını çalıştırmış. Ve Adana Demirspor takımını ilk çalıştırdığı dönemde yapılan o transferlerle esasında Adana Demirspor'un almış olduğu sonuçlar, skorlar belliydi. Ama sonradan dün de konuştum, yine söyledim. Şu anda Adana Demirspor takımı nerede? Alt kümelere doğru hızla ilerlemekte. Demek evet. ki kalıcı bir şeyler de verememişiz. Diğer taraftan Avrupa'da A ligine yükselmemiz çok şatafatla konuşulmaya başlandı. Ama hangi takımlarla oynadığımız, hangi takımları yenip oraya evet. çıktığımız evet. Göz ardı edildi. Şimdi A Ligi'nde

oynayacağımız takımlar var. Şimdi işte bakacağız bizim milli takımımızın güç oranına ve değerlendirmemizi ona göre yapacağız. Tabii ki benim gönlüm bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Türk teknik adamı olarak milli takımımızın hep başarılı olması ve hem Avrupa Kupalarında, hem Avrupa Ligi'nde, hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem UEFA Ligi'nde, hem Konferans Ligi'nde takımlı katılan takım hepsinin başarılı olması, ülkemizin isminin bütün dünyaya duyulması, bunlar benim için de çok çok önemli unsurlar. Bunun için de biz yeniden bir yapılanma değil, elde bulunan mevcut yapılanmanın daha da genişleterek, daha da buraya insanlar katılarak, bilgi birikimleri fazla olan, futbolun içinden gelmiş, futbolla yatıp kalkan insanları, kendini yenileyen insanların yaş oranına hiç bakmadan bunları çalışmaların içine katmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman mesela Yeşilburnu Adaları, Kapa Verde ya da Yeşilburnu Adaları diyoruz. Evet. Köklü bir futbol geçmişine sahip değil. Ve Afrika ülkelerinde de ismi duyulan bir ülke değil. Ama Kamerun'un üzerinde ilk sırada tamamlayarak sürpriz olarak Dünya Kupası'na katıldı. Yani okyanustaki adalar topluluğunun topladığımız zaman toplam nüfusu da 500 bini geçmiyor. Ya buradan gelip bir takımın 32 takıma kalması büyük bir başarı olarak görüyorum ben. Tabii ki burada hedeflenen yerler bitmez hedef. Hedefleri hep hayal edeceksiniz ve hayallerinizin peşinde koşacaksınız ki hayalleriniz bir gün gerçek olsun. Ben de bizim milli takımımızın hayallerinin peşinde koşması gerektiğini ve yorulmadan, öfkelenmeden, sinirlenmeden kendilerine hakim olarak buradan koşmaları gerektiği hayallerini ve bu hayallerin gerçek olacağı düşüncesindeyim. Şimdi bizim için Dünya 2026 Dünya Kupası bitti. Buradan çıkaracağımız şimdi dersler var işte. Mağlubiyetlerden sonra ders çıkarıyoruz diyoruz ya. Her mağlubiyetten sonra aynı cümleleri kullanıyoruz. Bu da bana göre uygun bir cümle değil. Ama şimdi derslerimizi çıkarırsak, bu derslerin üzerine eğilirsek ve tekrar metotlarıyla bunları gerçekleştirirsek işte o zaman Türk milli takımının Avrupa'daki ve dünyadaki yeri tam bir şekilde oluşacaktır. Bakın başlarken 22. sıradaydık FIFA sıralamasında. Evet. Şu anda 32. sıraya 10 sıra birden düştük. Tabii ki bu aldığımız iki tane mağlubiyet. Son Amerika galibiyeti tabii ki önemli bir galibiyet. Şartlar ne olursa olsun bana göre önemli. Psikolojik olarak da bir moral motivasyonudur. Ama ne olursa olsun buradan bazı takımların 32 takıma kalması, bizim ise bu 32 takıma kalmadan Türkiye'ye dönmemiz beni bayağı gerdi. Ben bundan dolayı da üzgünüm ve eleştirilerim bazen dozunu artırabiliyorum da, ama o kimseyi kırıcı bir dozu değil bu eleştirilerin. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Mesela çıkan bir dergide bir başlık vardı. Gizli favori Türkiye diye. Yani böyle bir şey. Bunları söylersek yani doğru değil. Artık bazı gene yazılar da vardı. Gider çıkarsak yolumuz açık. Ya bu yollar o kadar kısa yollar değil. Bu yollar çok uzun yollar. Bu yollar çok yorucu yollar. Bu yollar bazen tek gidiş dönüşlü yol, bazen dört gidişli, dört dönüşlü otoban yollar oluyor. İşte bunlara kendimizi hazırlamamız lazım. Burada çok öne çıkardığımız oyuncularımızdan bazen istediğimiz verimi alamadık. Bir son maçta beklentimizin gerçekleştiren oyuncu, dün de belirttim, Arda Güler. Sorumluluk aldığı zaman o sorumluluğun altından kalkacak bilinçli olan 21 yaşında bir genç oyuncu. Ama bu bilinç onu daha farklı dünya futbolunda bir yerlere götüreceği gerçeği de var. Evet. Ve burada son maçta stoper olarak görev yapan Ozan Kabak'tan, gene son maçta kanat oyuncusu olarak oynayan Oğuz Aydın'dan benim beklentilerim fazla. Ve milli takımımız bundan sonra seçilirken oyuncu seçimlerinde milli takımımıza gerçek randımanı üst seviyede olan, potansiyelini sürekli geliştiren, oyunda, oyun üstünde hep kendi kişini, becerisini, hünerini takıma katkı yapan ve takımın üstünde pozisyon alan oyuncuları

0: tercih edilmemiz ve onları seçmemiz gerekiyor. Bunlar hem yurt içinde hem yurt dışında lejyonerlerden de olabilir. Bunlar içinde kurulacak olan bir futbol federasyonu içinde bir scout ekibi, ki bu scout ekibi deneyimli, tecrübeli teknik adamlardan oluşan ve bunların yurt dışında gidip oynayan Türk oyuncuları veya daha ülke tercihi yapmamış Türk çocuklarının seyredip bunları da Türk milli takımına, Türk futboluna kazandırma açısından çalışmalar yapılması gerektiğinde şu aşamada bunu söylemek istiyorum.
1: Şimdi bir eksiğimiz var esasında. Ben bunu yıllardır da görüyorum. Hani siz tam adlandıramadınız ama ben dışarıdan gördüğüm kadarını söylüyorum. Futbolcuları kulüp takımlarındaki formaya göre seçiyoruz. Sayın Kıbızlı.
0: Evet, dinliyorum.
1: Bu özellikle basının da teşviğiyle kulüp takımı formasına göre milli takım oyuncusunu seçmememiz lazım.
0: Doğrudur.
1: Yani Mardin Spor'da oynuyorsa Mardin Spor'da oynayan çocukla Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da oynayan futbolcu benim gözümde milli takım forması giydiği zaman aynıdır. Sanıyor ki insanlar bir eleştiri olduğu zaman Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a oluyor. Onun futbolcuları öne çıkarılması lazım. Aslında asıl olan, hani dediniz ya, ben anladım esasında. Siz dediniz ya, ona yakın ben bu aday kadroda olmasını istediğim futbolcu var dediniz.
0: Tabii.
1: İşte hani benim de söylemek istediğim o. Esasında siz teknik direktör olarak bakıyorsunuz. Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda çalıştığınız için biraz daha kibar bir dille konuşuyorsunuz ama ben gördüğümü söyleyeyim. Göztepe'deyse, Antalya Spor'daysa, ne diyeyim, hani 3. ligde bir futbolcuysa alıp getirip koymamız lazım. Bu alt yaş gruplarında da böyle. Yani yine söylüyorum, Tolunay Kafkas'ın, Sabri Sarıoğlu'nun alt yaş gruplarında antrenörlük, teknik direktörlük yaptığı dönemde biz Kerem'i kullanamadık. Barış Alper Yılmaz'ı alt yaş gruplarında kullanamadık. Arda Güler'i kullanamadık. İsmail Yüksek'i kullanamadık. Biz o zaman niye alt yaş gruplarında bu çocukları göremedik diye A milli takım teknik direktörü sormuyor. Biz bu futbolcuları, siz mesela Dünya Kupası, yani U19'ları da seyrederim, U20'leri de seyrederim ben.
0: Evet.
1: Ve Avrupa Şampiyonası'nı seyrettiğim zaman geleceği olan futbolcuyu orada görürüm ben. Ama bizde geleceği olan futbolcuyu göremiyoruz çünkü milli takıma alınmıyor çocuklar.
0: Trabzon U19 takımı Avrupa'da final oynadı.
1: Evet.
0: Ve Barcelona'ya yenilerek ikinci oldu.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: O takımdan bir tane oyuncu alındı U19 milli takımına.
1: Evet.
0: Ve o oyuncu da oynatılmadı. Burada bunların hesabının sorulması lazım. Ya bunların hesabı sorulması gerekir lazım derken ben, yani vuralım, kıralım, dövelim.
1: Tabii.
0: Affedersin, dövelim
1: şey
0: demiyorum. Haşa. Ve belden aşağı değil, vurma değil. Burada çalışan arkadaşların daha özverili çalışması gerekir. Bakın, ben Futbol Federasyonu'nda 2006-2010 yılları arasında İç Anadolu Bölge Teknik Sorumluluğu yaptım. Bunun yanı sıra özel bir görev çıkarılarak bana rahmetli Gündüz Tekin Onay ve Fatih Terim'le Milli Takımlar Bölge Sorumlusu görevli verildi bana. Ve Milli Takım Bölge Sorumluluğu görevinin dışında zamanım yeterse bölge sorumluluğu görevimin de yapılması diye benim elime belge verildi. Yazılı, imzalı, Futbol Federasyonu Başkanı imzalı, rahmetli Gündüz Tekin Onay imzalı ve sevgili Fatih Terim hocamın imzasıyla verilen belge var elimde. Ve ben buradan milli takımlara oyuncular seçtik. Ne yaptık o dönemde? Akademi ligleri diye bir lig kuruldu o zaman. Bir marka var, İçecek markası. Onu vermeyeyim ismini, reklama girer.
1: Evet.
0: Ve o 14 yaş grubundan başlayarak biz U14, U15, U17, U19, U21 bölgeler arası ve Avrupa'da dahil Trakya, İstanbul iki bölgeye bölündü. Anadolu yakası, İstanbul yakası. Yani Avrupa yakası diye bir Avrupa grubu da. Ve bölgeler arası maçlar yapılıyordu Riva'da. Ve bütün takımlar Riva'da kalıyordu. Riva'da teknik adamı, antrenörü, Fatih

0: hoca ekibi, herkes orada kalıyor, Ümit Milli takım hocaları filan. Ve orada her akşam oturup tartışmalar yapılıyordu. İşte şu oyuncu şöyle, bu oyuncunun gelişimi böyle olursa böyle olur. Araştırmalar ve oyuncular gözden kaçırılmamaya büyük özen gösteriliyordu. O zaman da sizin söylediğiniz gibi işte bu Kerem gibi oyuncuların, o zaman da Gökhan Gönüllü biz tabii milli takıma tavsiye
1: ettik. Ümit Davala'yı getirdik. Fatih Akkeli getirdik.
0: Evet, evet. Gökhan Gönüllü örneğini vereyim. Çarpıcı bir örnektir.
1: Evet.
0: Verdiğimiz zaman bu oyuncunun alt yaş gruplarına niye seçilmediği araştırıldı.
1: Bu o kadar. Bu kadar. Doğru. Doğru olan budur. Sorgulanması evet. Gerekiyor.
0: Evet, yetkililer tarafından ve işte sakatlık olayı oldu. İşte gözden kaçtı filan öne sürü, biraz az olsa sürüldü. Ve o şekilde ortaya çıkarıldı. Bunu da ortaya çıkaran rahmetli Gündüz Tekin Onay ve Fatih Terim
1: evet.
0: hocamızdı.
1: Evet.
0: Şimdi bakın, Montella'yı biz nerede görüyoruz? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçında Kasımpaşa stadında. Nerede görüyoruz? Başakşehir, Fenerbahçe maçında Başakşehir Fatih Terim stadında görüyoruz. Yani siz buralara gidin, tamam kardeşim gidin de sizin bir scout ekibi kurmanız lazım. Bu scout ekibi oyuncu seçecek. O maçlara bakmayacak. Maçlara şöyle bakacak. Oyuncu, bu oyuncu Avrupa'daki oynayan takımlardaki oyuncularla mücadele verebilir mi? Bunun içinde neler gerekli? Evet. Özellikler var tabii bunun içinde. Şöyle bir kalemde hızlı sayacaksak, hızlı ve birlikte oyunu yapabiliyor mu? Baskı altında kendine güvenerek oynuyor mu? Hücumda sürekli hareket halinde olabiliyor mu? Futbolun iki temel şekli var. Biri hücum, biri savunma. Bunu ikisini bir arada yapmasını ne kadar gerçekleştiriyor? Çabuk reaksiyon gösterebiliyor mu? Çabuk reaksiyon göstererek topu kazanabiliyor mu? İçiş oyununda boşlukları kullanabiliyor mu? Boş oyunu oynayabiliyor mu? Boş koşuları yapabiliyor mu? Hücumda doğru ana yakalayıp rakibin boşluklarını değerlendirebiliyor mu? Baskı altında olmayan oyuncuları bulabiliyor mu? Ki oyuncunu şöyle bir oyuncuyu tercih ediyorum ben bir teknik adam olarak. Top kendine gelmeden ikinci ve üçüncü hareketleri düşünebilen oyuncular üst klas oyunculardır. Bu oyuncuları bulacaksınız. Bu oyuncuların yanında dribling özelliği, çabukluk özelliği olan adam eksilten oyuncuları bulacaksınız.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra bu oyuncuların sayılarına bakacaksınız. Ve bu oyuncuların oynadığı mevkilerde milli takımın oynadığı oyun formasyonu taktiği nedir işte? 4-2-3-1 midir? 4-1-4-1 midir? 4-1-3-2 midir? 4-1-2-3 midir? Gibi 4-4-2 midir? Gibi 4-3-3 midir? 3-4-3 midir? Gibi sistemleri olacak milli takımın. Bunlara göre oyuncu seçeceksiniz. Siz neye göre seçiyorsunuz? Biraz evvel sizin belirttiğiniz gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ilk bakılan takımlar. Buralardan oyuncu alınmaya çalışılıyor. Ve genelde de işte nerede mesela şampiyon olan Galatasaray futbol takımından fazla oyuncu alınmaya çalışılıyor. Ama bu artık geçti. Çünkü bugün baktığımız zaman ligimizde geçtiğimiz sezonki ligimizde 10 tane yabancı bir Türk'te oynayan bir Galatasaray takımı vardı. Veya 9 tane yabancı 2 Türk'te oynayan bir Galatasaray takımı vardı. Veya 8 yabancı 3 Türk'te oynayan bir Fenerbahçe takımı vardı. Veyahut 7 tane Türk yabancı 4 tane Türk'te oynayan bir Beşiktaş takımı vardı. Ve Trabzon takımına baktığımız zaman 10 tane yabancı bir Türk'te oynayan bir Trabzonspor takımı seyrettik haftalarca. Yani bunlar da çok çok önemli. Hala tartışmalar var,
1: evet.
0: Değil mi? Kulüpler
1: evet.
0: Diyor ki yabancı haklarında yabancı sayısını artıralım. Kardeşim artırın da nereye kadar gidebiliyoruz Avrupa'da? Avrupa'da bile hiçbir yerlere kadar gidemiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde gidemiyoruz. UEFA Ligi'nde gidemiyoruz. Konferans Ligi'nde gidemiyoruz. Yani bunları da göz önüne alarak isteklerde evet. bulunmak gerekir. Bunun yanı sıra sevgili Yüce, sevgili dinleyiciler. Şimdi Süper Lig'de 2026-27 harcama limitleri açıklandı. Galatasaray'ın harcama limiti 9 milyar lira. Alanyaspor'un harcama limiti 521.71 milyon lira. Yani arada uçurum var ya. Sen şimdi Alanyaspor takımıyla Galatasaray takımı nasıl mücadele edecek ya? Bu şartlarda varacak. Ve baktığımız zaman Alanyaspor takımının 1 lira borcu yok. Siz bu limiti veriyorsunuz. Galatasaray futbol takımının 30 milyar Türk lirası borcu var. Size o limiti veriyorsunuz. Ya burada da bir dengesizlik var. Burada da bir uçurum var. Evet. Yani en üst ve en altı aldığım için bu örneği verdim. Bunun yanı sıra işte Fenerbahçe'ye veriyorsunuz 6 milyar Türk liralık bir harcama limiti. Kasımpaşa'ya veriyorsunuz 648 milyon liralık bir harcama limiti. Burada da bir uçurum var. Ya burada da gelir. Ya neymiş? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un daha takip edenleri çok. Taraftar potansiyeli fazla. Onun için bu limitler onlara veriliyor. Bunlar olmazsa lig oynanmıyor. Öbür takımda oynamazsa hiçbir lig olmaz. O zaman çıksın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bir lig oynasın 4 takım. Böyle diğer kalan 14 takımda bir lig yapsın o zaman. İşte bundan dolayı dengesizlikler var. Bundan dolayı uçurumlar var kulüpler arasında. Ve bunun için dengeyi bulamıyoruz. Bu dengeyi bulamamamızda bizim dünya futbolunda ve Avrupa futbolunda hem milli takımlar düzeyinde hem kulüpler düzeyinde başarımıza gem vuruyor ve geride kalıyoruz. Bunların da çok iyi ayarlanması gerekir diye söylemek istiyorum. Yine dün söyledim. Türk futbolunu Türk futbolunun içinden çıkanlar yönetsin. Türk futbolunun iş adamları bu anki başkan için demiyorum. Genel söylüyorum. Ondan herhangi başkanlar
1: aynı
0: içinde.
1: Fikirdeyim.
0: Aynı fikirdeyim. Yani iş adamları iş adamları işlerine bakacaklar kardeşim. Futbolda ne işin var? Ha burada pasta büyük, burada reklam büyük, buranın açmayacağı kapı yok. Bunların hepsini biz biliyoruz. Yıllardır bu ülkede yaşıyoruz biz. Bu ülkede futbol oynadık. Bu ülkede teknik adamlık yapıyoruz. Bu ülkede hala yorumculuk yapıyoruz. Doğruları söylüyorum kardeşim. Bizim gibi insanlardan da faydalanmak zorunda Futbol Federasyonu. İlle bir karşı bir ücret vererek değil, yürekten çalışarak, bilgi birikimlerini aktararak, tecrübe deneyimlerini yaşadıklarını aktararak bizlerden de faydalanmaları gerekir diye de söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Daha bunları konuşacağız. Ligin başlamasına çok var ve bunları da konuşacağız. Süremiz uzun olacak ve Dünya Kupası boyunca, Dünya Kupası bittikten sonra da konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbrıslı. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum sevgili Yüce. Tüm dinleyicilerime sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. Bizim sesimizi dinleyicilerime ulaştıran TRT çalışanlarına, personeline de buradan her şey gönüllerince olsun diyorum.
1: Sağ olun. Teknik direktör Celal Kıbrıslı'yla Dünya Kupası'nı ve futbolumuzu, milli takımımızı konuştuk.
2: Reklamlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Ajet. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
7: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.13'ü gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz ve şimdi spor yazarı Okan Can var telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi basketbolda bugün basketbol milli takımımızın basın toplantısı vardı. Ve basketbol milli takımımız Dünya Kupası elemeleri için ilk buluşmayı basınla karşı karşıya geldi. Şimdi iki karşılaşmamız var. Grupta namağlubuz, iyi gidiyoruz. Neler söylemek istersin? İki karşılaşmamız var. Bu iki karşılaşma için neler söylemek istersin?
2: Ya bir kere grupta her şeyleri pozisyonlar çok iyi durumdayız. Sırbistan, Bosna Hersek, İsviçre ile ilgili baktığımızda bizim için en oradaki zorucu grup Sırbistan, ama Sırbistan son yıllar milli takım düzeyinde oldukça başarısız dönemler geçiyor. Yani o bizim Sırbistan takımı değil. Yani kendi içinde tartışmalar, çok ciddi koç değişiklikleri oldu, koç eleştirileri oldu. Bazı takım içinde problemleri var. Bazı oyuncular takıma gelmedi. Ama onun dışında baktığımızda Bosna Hersek, İsviçre, zaten İsviçre bizim rakibimiz olamaz. Bence iyi durumdayız. Tabii ki milli takımımızın eksiklikleri var. Geçen sene turnuvada hatırlayın, finalde yani çok da iyi oynadığımızı söylemeyiz ama günün sonunda oralarda olmak da bizim için çok değerliydi. Ben her şeye rağmen bizim basketbol milli takımımızın bence basketbolcu oyuncu kaynağı açısından çok iyi bir dönemde olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim yani mesela Ömer Kutlay, Bülent Kutlay'ın oğlu konuşmuştuk. Yani alttan iyi geliyor ama çok çeşitlendirebileceğimiz oyuncu sayımız az. Yani bazı oyuncuların zaten dönümü kapandı. Ama yine baktığımızda iyi yerdeyiz. Ben Ergin Ataman'ın da Panathinaikos sırası milli takım maçlarının olmasını şans olarak düşünüyorum. Biraz daha konsantre olacak. Bence iyi bir takımımız var ama çok sorunları da hani görmezden gelemeyiz. Oyuncu havuzumuz çok dar. Bazı maçlarda oyun içerisinde konsantrasyon problemlerimiz var. Bazen çok şuta dayalı oynuyoruz. Bazen o şutlar girmediğinde sorun çözemiyoruz. Ama bunlar bir zamanla çözülebilecek noktalar. Bence basketbol bir takımı genel olarak iyi noktada olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi çok önemli bir konuya değindin. Gerçekten altyapıdan da yeterli oyuncu gelmiyor dedin. Dün de 17 yaş altı basketbol milli takımımız Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Ve bu karşılaşmada iki kez uzatmaya giderken Ömer Kutlay, İbrahim Kutlay'ın oğlu. Bunun yanında bir iki basketbolcu daha burada öne çıktı. Şimdi ben bunu yıllar öncesi şuna benzetiyorum. Tabii ki İbrahim Kutlay'ın oğlunun eğitimi daha farklı. Real Madrid'in altyapısına gönderdi. Özel eğitim verdiriyor. Ama hatırlar mısın, U17'de Kenan Sipahi ve Berk Uğurlu vardı ve biz Avrupa şampiyonu olmuştuk.
2: Evet evet. Hatta o yüzden sonra direkt Fenerbahçe'ye geldiler. Yani o
1: evet.
2: O jenerasyonu kalamaya çalıştı bizim kulüplerimiz ama oyuncular oradan sonra gelişimi olmadı.
1: Evet.
2: Yani yani tabii gelişim olmak da çok oyuncuları suçlamak istemiyorum ama bir kere çok geldikleri yer Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin olduğu için Fenerbahçe'ydi ve çok üst düzey basketbol oynamaya çalışan bir takımdı. Belki doğru kulüp Fenerbahçe değildi onlar için. Ama ben futbolda da bunu çok görüyorum. Gençler belli bir noktadan sonra gelişemiyorlar.
1: Evet.
2: Gelişim noktaları daha ileriki yaşlarında olmaya başlıyor. Olgunluk seviyesinden orada da yaşları geçmiş oluyor. O ara kayıp aralar var. Yani Kenan Sipahi İspanya'ya gitti. Fenerbahçe Beşiktaş yaptı. Arada olmadı. Mesela Kenan'ın savunma konusunda çok iyi yani oyuncu performansları vardı ama mesela şut açısından geliştiremedi kendini. İşte Berk'in de yeni bir Beşiktaş sonu
1: evet.
2: Biraz kendini buldu. Ama o ara periyot yok mesela. Ya mesela Ömer Kutlay'la ilgili bir şey söyleyeyim. Ömer Kutlay'ın direkt Real'e gitmesi, ki muhtemelen direkt NBA yapacak veya
1: evet.
2: işte oradaki gençliklere gidecek. Yani demek istediğim Avrupa'da da kalmaz Ömer gibi oyuncular. Çok da kalmıyor. Ama ben futbolda da dikkat ediyorum. Trabzon'un şampiyonada da futbolda da olmuştu. oyuncular o bir yer var, o karanlık alana gidiyorlar, o karanlık alandan çıkamıyorlar mesela.
1: Benim de hep soru işareti olan kafamda bölüm bu. Yani biz 18 yaşında milli takıma alıp, A milli takıma alıp oradan kendini geliştirerek bir noktaya gelmiyor. Sonra bir 10 sene sonra kendine geliyor, tecrübesiyle deneye yanıla bir şekilde basketbolda milli takımda yer alıyor ama artık 28 yaşında, 29 yaşında oluyor. Yani bunun en zirve döneminde biz yakalayamıyoruz.
2: Ya Yücel, bazı şeyler aslında

0: gerçekle çok konuşmuyoruz biliyor musun? Bu şundan söylüyorum bunu. Ben bununla ilgili şöyle konuşabiliyorum. Ben yazı yazdım bununla ilgili. Yani şöyle benim en çok dikkatimi çeken rahatsız olduğum bir konu var. Türkiye'de yetiştirici yok. Yani Türkiye'de teknik adamlık, koçluk, işte futbolları görüyoruz. Antrenör yetişmiyor. Bu çok ciddi bir sorun. Bunu kimse konuşmuyor aslında. Ya direkt A takımda antrenör olmaya çalışan, futboldan yeter geçiş yapan insanlar var ya da altta herhangi bir akademik gelişim yaşamadan veya pedagojik bir formasyon almadan alt yaş gruplarında çalışan hocalar var. Yani aralarda 20'li yaşlar, 22'li yaşlar onun hazırlanması, onun futbolcular gelişmesi, bir organizasyon temelinde bir koçluk, teknik adamlık becerisi yok. Yetiştirici yok yani bizde.
1: Evet.
0: Altyapı yetiştirici farklı, üst yapı hocalığı farklı. Ben hep bunu çok dikkat etmiştim. Bunun da sebeplerinden biri şuydu. Ben bunu İlhan Polut'a falan sormuştum. Konuştuğumuzda ya Anadolu'da birçok işte koç veya işte teknik adamlar zor geçiniyorlar. Yani bu açıdan öncelikle hayatta kalmak ve az para alıyorlar. Dolayısıyla az para aldıkları için de idealist davranamıyorlar işin aslı. Dolayısıyla orada bir takım bence organizasyonel sorunlar var. Ben temel olarak bu yetiştirici problemi olduğunu düşünüyorum. Bak mesela futbolda teknik adamlara. Yani bizim o açıdan diğer teknik adamların gelişimleri yok. Yani Avrupa'ya o yüzden gidemiyorlar. Veya basketbolda da öne çıkan bir koç görüyor musun mesela yerlilerde? Ben hep aynı isimleri görüyorum mesela. Yani Celtic Arnak hani bir yerde. Evet. İşte o zaman çılgın galiba o bir yerde. Yani hep bir dolaşıyorlar. Yani Mersin'den Balıkesir'e kadar hep dolaşıyorlar. Aslında futbol da basketbola benziyor. İşte basketbolu futbola benziyor o açıdan.
1: Şimdi Eurolig'e alındı Beşiktaş, Gain ve yavaş yavaş da hamleler yapmaya başladı. Dün TRT Spor muhabiri Mustafa Korkusuz, Beşiktaş'ın bütün branşlarını bilen ve içeriden haber alabilen bir muhabirimiz, değerli bir muhabirimiz ve şunu söyledi. Beşiktaş dedi çok fazla yüklenmeyecek 12,5-13 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Ve bununla yürüyecek dedi. Dün seninle konuştuğumuzda sen dedin ya hani bir senelik, iki senelik ona göre bütçeler yapması gerekiyor. Çünkü ne olacağı belli değil. Sonra kaybeder ve çok gerileyebilir dedin. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya şimdi Euroleague'de biz Euroleague'in heyecanını rekabetini seviyoruz ama Euroleague çok masraflı bir yer. Ben Avrupa'da birçok takım mesela geçen sene Euro Cup'ı kazanan Burgos'un mesela kalmak istemedi, Euro Lig'e girmek istemedi. İspanya'da sanırım geçen yılda Gran Canaria'yı bir önceki yıl Euro Cup'ı kazanınca Euro Lig'e devam etmek istemedi. Çünkü biliyorlar ki Euro Lig'e girmek demek bir cebinizde 7 milyon, 12-13 milyon arası bir para lazım demek. Bir oyuncu buraya getirdiğinde bir yıllık sözleşme yapman çok kolay değil. 2 yıllık yapman gerekiyor. Bazılarını bir yıl için daha fazla para veriyorsun. Yani gelir yaratman gerekiyor. Gelir yaratman çok kolay değil Euroleague'de. Yayın gelirleri çok düşük. Hemen sponsor bulman lazım. O sponsorlar da bir yıllık projelerde almaktan belki keyif almayacaklar. Yani dolayısıyla bu çok zor bir iş Euroleague. Kalıcı olamadığınızda yarattığı tahribat çok ağır olabilir. Ben bu açıdan 12-13 milyon euro bütçeyi ben yeterli buluyorum. Hatta fazla bile olabilir. Yani çünkü Beşiktaş yarışmacı bir takım olmak zorunda değil. Yani Beşiktaş'ın bu yıl Euroleague'de bir şey ispatlaması gerekmiyor. Beşiktaş bu sahnede taraftarının salonunu, ambiyansını, basketbolu verdiği, yani mesela bir önceki yıl Paris'in verdiği tadı verse bile yeter. Paris çok küçük bütçelerle kurulmuş o dönem. Az bütçeyle o tadı verdi. İşte biz Valencia'yı bu sene gördük. Ben Valencia'nın oyundan çok keyif aldım. Valencia'nın bütçesi öyle evet, çok küçük bütçeler değil.
1: Evet,
0: yani Beşiktaş'ın bence amacı bu tadı verebilmek. Sonra eğer kalıcı olursa onun üzerine planlama yapılır. Yani mesela şunu örnek vermeye çalışıyorum. Bogdanovic Fenerbahçe'ye geldiğinde Bogdanovic'in NBA'ye gideceği belliydi. Bogdanovic gelirken şuraya geliyor. Ben Fenerbahçe'nin NBA'ye gideceğim diyor. Yani dolayısıyla burada 2-3 yıl oynayacağını biliyor. Şimdi Beşiktaş'a hedef takımı olarak şu anda bir oyuncu gelmez ya o anlamda. Onu söylemeye çalışıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl burada olup olmayacağı belli değil. O bütçeleri sağlayamayacağı belli değil. Yani Beşiktaş bu açıdan bence biraz Valencia, biraz Paris modeli.

0: yönünden bakarak onların pazarlama açısından da bence çok başarılı işler yaptılar. Dengeli kalması daha sağlıklı olur. Kalıcı olmak farklı bir, kalıcı olmak için ayrı bir organizasyon lazım. Ben işte şimdi daha o kalıcılığa da hazır olduğunu düşünmüyorum.
1: Şimdi dün baktığımızda tam program süresi içinde tekerlekli sandalye basketbol liginde final maçı vardı. Fenerbahçe Beşiktaş. Gerçekten ben özellikle TRT Spor, TRT Spor Yıldız'ın verdiği karşılaşmaları da keyifle, zevkle izleyen birisiyim. Şimdi iki takımın da mücadelesi muhteşemdi. Ve yere düşen oyuncuyu kaldırıyor. Çok görmek istediğimiz bölümlerdi. Ve burada şuna baktık. Büyük mücadele var. Seyirci, evet Beşiktaş seyirciler gelmişti ama azdı. Acaba iyi duyuramıyor muyuz? Ki ücretsiz olduğunu da biliyorum. İlgiyi neden bu kadar az tutuyoruz? Hani sana sormak istedim.
0: Şöyle bir şey var. Yani şimdi insanlar çoğu seni tanımıyorlar ama sen bir Türkiye'nin spor hafızasısın. Bir spor kültürün, birikimin, yani o derinliğin çok yüksek. Şimdi Türkiye'de biz artık futbol seyircisi var. Yani spor seyircisi yok. Bunu bir yere not edelim. İkincisi bize birçok amatör branş rakipler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş birbiriyle oynadığında değer kazanıyor. Yani günün sonunda ya orada oyunun kendisinin öte rakibin Beşiktaş olması Fenerbahçe'de cezbediyor veya diğer taraftan Beşiktaş'ın da öyle. Bence bizde bazı konuların artık masaya yatırılması gerekiyor. Belki bu alanda devletin bir şey yapması gerekiyor. Bu bizim insanımızın çok fazla futbol dışında hadi biraz basketbol olsun oyunla çok ilgisi yok. Oyunun ruhuyla, oyunun kendisiyle çok ilgilendiğini söyleyemem. O oyunu izleyenlerin çoğu belki oyuncuların aileleri, belki senin gibi derinliği evet. olan, spor derinliği olan insanlar. Yani bizim ülkemizde böyle bir problem var. Bu kültür meselesi. Bizde bu kültür yok. Çünkü bunun birçok dayanağı, birçok noktası var. Bizde bazı şeyler eksik. Biz olayı rekabete döndürdük. Yani Galatasaray Fenerbahçe'yle oyunduğunda isterseniz gazoz kapakla oynayın. O değer kazanıyor. Çünkü Türkiye'de kültür bu spektrin üzerinde kurulu artık. Ben bu açıdan baktığımızda belki bunu biraz devletin organizasyonel bir yapılanmayla belki çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Amatör branşların ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bence Fenerbahçe Beşiktaş'ın da belli bir yerden sonra bazı branşlarda olmamasına da artık çok takıp ben eskiden çok üzülürdüm olması gerektiğini düşünüyordum ama bu sahiplenilmiyor insanlar tarafından. İnsanlar buna çok sahiplenmiyor. Yani Fenerbahçe Beşiktaş oynadığında o sahaya giden insan, salona giden insan Fenerbahçe işte Mersin oynasa gitmeyecek belki. Yani çünkü rakibi çok fazla umursamıyor.
1: Evet.
0: Ben bu açıdan biraz artık yeniden bir çünkü değişim her zaman var olan bir şey. Değişime ayak uydurmak zorundayız. Belki tekrar fikirlerimizi, bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ben de büyük kulüplerin bazı branşları artık biraz daha organizasyonel bir yapıya dönüştürmesi için devlet işbirliği yapması gerekiyor. Çünkü senin, benim veya Fenerbahçe'nin çözebileceği bir sorun değil. Bu ülkeyle ilgili çok geniş bir coğrafya burası. 85-86 milyon veya 87 milyon insan var. İnsanlar durup dururken bir oyunu sevmesini zorlayamıyoruz. Bu kültürümüz, okullardan başlaması gereken. İnsanları rekabetin içine, onun içine sokmak gerekiyor. Maalesef sokamadık. Yani ben kadınların basketbol maçlarını izliyorum bazen. Salon boş. Yani yok.
1: Evet.
0: Televizyon yayıncısı bile boş. Ama orada Fenerbahçe Galatasaray rekabetçisi bir anda sosyal medya karışıyor. Herkes birbiriyle mutlu oluyor. Dün Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla ilgili sosyal medyada gururlanan bir sürü insan gördüm. Maçı izlememiş muhtemelen. Yani güzel izlemedikleri maçla gururlanıyorlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yanlış anlamasın kimse.
1: Yani çok doğru söylüyorsun Okancan. Hani çok kısa bir süremiz kaldı. Reklama gideceğiz. Çok doğru dile getirdin. Mesela Avrupa'da kadın basketbolu, kadın voleybolu bakıyorsunuz çok da iddialı değiller. Her sene şampiyonluğa oynamıyorlar. İtalyan, İspanyol, Fransız farkı yok. Ama 50 yaşının üstünde, 60 yaşının üstünde çocuklarıyla gelmişler, kızlarıyla gelmişler, bebekleriyle gelmişler ve tıklım tıklım dolu salonları. Şimdi bizim buna doğru yürümemiz lazım. Çünkü genç nüfusu kaybediyoruz. Bu

0: Fenerbahçe Galatasaray rekabetinden.
1: Ya evet, yani dün mesela o ben gördüm işte şampiyon Fenerbahçe mutlu. O, yani oradaki oyunculardan birinin adını bilmiyordum muhtemelen. Onunla mutlu olan, gururlanan, işte Fenerbahçe şampiyon olduk falan diye. O coşkuyu yaşayan insanın ben oradaki oyunculardan birinin adını bildiğine inanmıyorum. Yani dolayısıyla bu biraz bence büyük kulüplerin de bazı branşlarda olmaması bence daha iyi olacak. Çünkü bunun yayılması gerekiyor. Yoksa bu büyük kulüplerin tahkimi altında bir rekabet alanına sıkışmış oluyor. Bu aslında, yani çünkü spor, futbol, basketbol veya bireysel sporlar çocuklara, gençlere bir umut. Çocukların hayatın nefes alması için 15-16 yaşındaki çocuk sporla kendini var edebilir. Spora yaptığımız yaparak, rekabet ederek, heyecan duyarak, sabah kalktığında antrenmana giderek bir çocuğu 14-15 yaşında başıboş bıraktığınızda yanlış yollara, yanlış insanlarla zaman geçirmeye başlar. Yani hepimizin çocuğu var. Bir çocuğun ergenliği çok zor bir dönem. Bu çocukları bu dönemler sporla meşgul etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu bir organizasyon işi. Yoksa büyük kulüplere, yani aynı branş yapan dünya kadar sporcunun hepsi büyük kulüplerde oynayamazlar. Oynayamayacaklar da, oraya gelmek de ayrı bir şans. Bazen yetenek de yetmiyor. İlişkiler de lazım oluyor. Onu söylemem lazım. Yani basketbolda da öyle. Dolayısıyla ben 6-7 yıl futbol oynadım. Genç takımlarda. Yani güzel, yetmiyor yetenekli olmak. Orada başka bir ilişki, başka bir derinlik de gerekiyor. Bazen yani maddi açısından da güçlü olmanız gerekiyor. Malzeme alırken desteğe ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu zor bir iş. Dolayısıyla bunu böyle biraz daha geniş çerçevede bakmak gerekiyor. Yani bir spor malzemesi pahalı bir malzeme. Evet.
0: Okancan, çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgilerden dolayı. Tekrar saat 17'de yine bağlanacağız. Bu kez Dünya Kupası ve milli takımımızı konuşacağız. Şimdilik hoşça kal.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Spor yazarı Okancan bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Güneş zirvede Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları

0: işte bulacaksın.
1: Reklamlar.
2: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de spor gündeminde konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan. Sayın Doğan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sayın Yüce, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Dünya Kupası 72. maçını sabahleyin bitirdi ve son 32 turuna girdiler. 32 takım var. Artık birbirleriyle maç ederek eleme usulü şampiyonluğa doğru gidecekler.
2: Evet.
1: Şimdi burada hakemlerin en ufak hatayı kabul etmedikleri, en çelişkili pozisyonları çok net ve taviz tanımadan kararını verdiklerini görüyoruz.
2: Evet.
1: Var hakeminden tutun maçın hakemine kadar. Ancak şu anda Türkiye'de hakemlikle ilgili kimse bir şey konuşmuyor. Niye biz gidemedik diye. Hani milli takım geldi ama hakemimiz zaten turnuva başlamadan evvel gidememişti.
2: Evet,
1: hiç
2: evet.
1: Kimse hakemlikle ilgili bir şey konuşmuyor. Hakemler ne olacak konuşmuyor. Bu teknolojiye uyum sağlayabilecek miyiz konuşmuyor. En sonunda 2 gün evvel Kulüpler Birliği toplantısında Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Bey dedi ki biz dedi parasını ödeyeceğiz kulüpler olarak çipli top ve gol çizgisi teknolojisini getirmek istiyoruz dedi.
2: Evet.
1: Bu da aslında evet daha güvenilir birlikte oynamak ama hakemlerin verdiği kararlarda ya da VAR'ın verdiği kararlarda sıkıntı var. Biz acı çekiyoruz, biz sıkıntı çekiyoruz. Onun için cebimizden vereceğiz bu teknoloji için parayı ve o teknolojiyi biz getireceğiz demeye çalıştı.
2: Evet.
1: Bir hakemlik camiasına, hakem camiasına veya Merkez Hakem Kurulu'na bir güvensizlik görüyor musunuz? Aşırı bir güvensizlik.
2: Başından beri var zaten. Yani ligler başladığından beri hangi maçımızda hakem kararları eleştirilmedi, hangi maçın önüne geçmedi hakemler? Hepsinde hakemler öndeydi. Ya aldıkları yanlış kararlarla, verdikleri olumsuz kararlarla rakip takımların itirazıyla sadece bitmiyordu. Ev sahibi takım da itiraz ediyordu. Yani her iki takıma karşı da verilen kararların hatalı olduğuna dair isyanlar duyduk. Ve bu isyanlar ayyuka çıktı. Ona rağmen biz bazı hakemlerin ceza almasını beklerken maç yönetmemesi gerektiğini söylememize rağmen bir dahaki hafta daha önemli maçlara atandılar. Şimdi böyle olunca tabii ki hakem camiasına karşı güven kalmaz. Her takım, bugün küme düşen takımlar, mesela liglerin tescil edilmesine itiraz eden takımlarımız var.
1: Evet.
2: Ligler daha maçlar bitmeden tescili yapıldı. Peki böyle olunca o zaman siz nereden ne yapmaya çalışıyorsunuz? Apar topar neyi gizlemeye çalışıyorsunuz diye düşünceler çıktı ortaya. Niye bu kadar acele? Bir ligler bitseydi, bir kupa alınsaydı değil mi? Yani
1: tabii.
2: Şampiyon takım kupasını alsaydı, ondan sonra bir bakılsaydı acaba itiraz olacak mı? Bir takım itiraz dilekçeleri gelecek mi? Kulüplerin federasyona itiraz etmeleri gereken o pozisyonlar ya da olaylar var mı? Bir beklenirdi benim bildiğim yani. Bu böyle olması gerekirdi. Tescil ettiniz. Devre arasında hakemlerin bakıyoruz testten geçiriyorlar. Testi geçemeyen hakemlerin hepsi ligde tekrar görev alıyor. Yani bu durumda hangi hakeme güveneceksiniz? Dedik ki hadi biz kendi içimizde diyelim ki taraflı davranıyoruz. Hakemlere karşı acımasızız, eleştiriyoruz. Tamam. Ama bak görüyor musunuz? Dünya Kupası'nda takımımız gitti. Bir tane hakem çağrılmadı. Demek ki ya dışarıdan da böyle görünüyoruz. Onlar da bizim hakemlerimize güvenmiyorlar. Yani Dünya Kupası'nda görev vermemelerinin sebebi nedir? Güvenmemektir. Hatalı kararlardır. Doğru pozisyonda, doğru yerde duramamalarıdır. Pozisyonu alamamalarıdır. Doğru gördüğünü çalamamasıdır. Yani o yüzden dolayı vermediler. Onun için aslında yapılması gereken şey önce hakem camiasına güven tazelemek, o güveni yeniden kazanmak gerekiyor. Bunun için Futbol Federasyonu'nun hakem komitesiyle birlikte oturup bu işi gerçekten yapan, doğru dürüst yapan ama hakemlerle yola devam edip diğerlerini ayıklamaları gerekiyor. Diğer hakemlerimiz, hani ben isim verip kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Onlar kendileri daha iyi biliyorlar. Yani sen hatalısın arkadaş, sen gel. Sen bir alt klasmana düşürelim. Sen orada biraz daha maç yönet, tecrübe kazan. Pardon. Tecrübe kazan, öyle gel.
1: Evet.
2: Öyle olduğu zaman daha doğru, daha güvenli bir futbol hakem camiası inşa edilmiş olur ve herkesin de ona karşı güveni artar. Şimdi bakıyoruz Dünya Kupası'nda maç yöneten hakemlerin Allah aşkına hangisinin bir kere olsun karşı takımın formasına baktığını veya karşı takımın itirazlarına hemen boyun eğdiğini, seyircinin baskısına boyun eğdiğini gördük? Hayır. Çok rahat bir şekilde maç yönetiyor. Gerektiği zaman yeni

kuralları bile uyguluyor. Kırmızı kartla oyun dışına atıyor. Yok kale atışında hakem kaleci geç kalırsa korner veriyor. Bir dakika dışarıda bekletme cezası veriyor. Veriyor yani. Demek ki kural neyse onu uygulamak gerekiyor.

0: en azından bir futbol etiği veya bir etik doğrultusunda karar vermek zorundayız. Mesela milli takımda Tunus milli takımı ilk karşılaşmasında fark yedi, hemen görevden aldı federasyon ve yerine başka bir teknik direktör getirdi. Dün gece İskoçya elendi, turnuvadan elendi. Turnuvadan elenir elenmez İskoçya'nın teknik direktörü Steve Clark istifa etti. Şimdi dünyada bazı şeyler doğru gidiyor ama bize yansımıyor bu. Yani biz bunlardan ders almıyoruz, biz görmüyoruz. Biz kendimize göre bir spor etiği oluşturmaya çalışıyoruz. Buna nasıl bakarsınız?
1: Ya buna ben şöyle bakarım. Yani görmüyoruz değil, görüyoruz da. Hani görmüyorum, duymuyorum, kulağın üstüne yatarcasına her şeye gözünüzü kapattığı zaman gerçekler kaybolmuyor. Onlar orada hep duruyor zaten. Biz de görüyoruz. Ama işimize gelmiyor bazı gerçekleri
0: Evet,
1: görmek.
0: evet.
1: Şimdi bakın, Allah'ınızı severseniz son 16'ya kalan takım Güney Afrika. Ya bunları küçümsemek için demiyorum. Bizim takımların maliyetiyle ve oyuncularımızla kıyaslıyorum. Güney Afrika, Fas, Paraguay, Senegal, Bosna Hersek, Ekvador, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Gana, Mısır, Yeşilburun Adaları ve Fil Dişi. Bunlar son 6'ya kalıyor. Bizim bu takımlarla bizim milli takımı kıyaslayabilirsek aynı kefeye koyabilir miyiz? Mümkün değil. Yani biz bunların da gerisinde kalmışız. Grubumuzda çıkan takıma bakın. Paraguay averajda 3. oluyor, bizi yeniyor ve Avustralya ile berabere kalıyor. Avustralya 2. oluyor averajda, bizi yeniyor, Paraguay ile berabere kalıyor. Yani biz Amerika'yı son maçta yenmişiz. Onlardan birisiyle bir beraberlik alsak biz bugün çıkıyorduk.
0: Evet.
1: Üçüncü olduğumuz zaman Almanya ile eşleşecektik. İkinci olursak Mısır'la eşleşecektik. Yani bir sonraki turda bile avantajlı durumdaydık. Biz bu kadar kötü bir sonuçla ayrılmışsak bunun sorumlusunu nasıl bulacağız biz? Teknik direktör, bütün sorumluluk bende. Evet, futbolcularıma hiçbir şey söyletmem. Güzel. Peki o zaman sorumluluk sizdeyse o sorumluluğun bir gereği olmaz mı? Ya arkadaş, ben yanlış yaptım bir yerde. Hata ettim yani. Bu ekibi, bu kadrolu, kaliteli bir takımı bu gruptan çıkaramamışsam ben bir şeyleri yanlış yapmışım demektir. Bir şeylerde mutlaka yanlışım, eksiğim, hatam vardır. Demek ki olmuyor yani. Bunu atlatamıyorum, götüremiyorum. Burada ben bir şapkayı önüne koyup düşünmem lazım. Federasyonla oturursunuz, konuşursunuz. Dersiniz ki arkadaş daha fazla. Çünkü İtalyan basınında çıkanları ben hatırlarsanız geçen hafta, evvelki hafta stüdyoda söylemiştim. İtalyan basınında Montella için yazılanlar gerçekten korkunç şeyler. Kendi basınında, kendi ülkesinin basınında yazılıyor. Montella için bir sürü sayfa sayfa yazılar yazılmış ve her birisi de Montella'yı yerden yere vuran yazılar. Şimdi kendi ülkemizde biz niye bunu görmüyoruz? Hala diyoruz ki Montella'nın bir sistemi var. Ya nasıl sistemi var ya? Ya biz bu işi bilmiyoruz. Bak, oyuncu kalitesine karışmam, oyuncu değişikliklerine karışmam, antrenman tekniğine karışmam, oynadığı sisteme karışmam ama rakip takımı yenebilecek sistemle oynayamıyorsan ve hadi oyuna başladığın zaman o sistem farklılığını sen orada daha önce analizini yapman lazım. Diyelim ki yapamadın, olmadı ama maç gidişatına göre hemen önlemini almaz mısın? Yani yüksek boylu, yani uzun boylu defans oyuncularının arasında, güçlü oyuncuların arasında küçücük bir Kenan'la ne yapabilirsin? Kerem'le ne yapabilirsin? Yani hem boyu ufak kalıyor hem yapısal olarak onlardan küçük. Sen onunla gol bulmaya çalışıyorsun. Ya yani niye önlemini alıp da orada bir değişikliğe gitmiyorsun? İstediğin sistemi oynat. Ben 3-1-2, 5-5-2 bilmem ne hiçbir zaman girmem. O hocanın kendi. Ama orada bir değişikliği herkes, buradan izleyen herkes gözlemliyor. Eğer hoca kenarda, sağ kenarında bunu göremiyorsa orada bir sorun var demektir. Ama Yüce Bey, ben ondan önce şunu söylüyorum. Bu takımda kimsenin yüzü gülmüyor. Ben bir kardeşlik, bir arkadaşlık bilmem ne göremedim yani. Çok gerginler, üzülüyorlar sürekli. Yani maç öncesinde, daha maçlar başlamadan önce yaptığı açıklamalara bakıyorum futbolcuların. Ya yüzlerinde böyle bir şey var. Evet diyorum ki stres. İlk kez 24 yıl sonra bu genç kadro ilk kez bir Dünya Kupası'na gidiyor. Gerçekten sıkıntı yaşıyor olabilir. Ama maçtan sonra yaptıkları açıklamalara bakıyorum. Arda eleştirel yaklaşıyor ciddi anlamda. Öbür tarafta bakıyorsun, başka bir futbolcu daha başka eleştirel yaklaşıyor. Dönüyor.

0: durum bakıyorum. Teknik direktörlerin açıklamalarına, Türkiye'de kendini rüştünü ispatlamış başarılı teknik adamlarımızın açıklamalarına, ya niye Uğurcan'la ısrar ediyorsun? Neden? Yani başka kalecimiz mi yok bizim? Yani bazı oyuncular şey olmayabilir, milli takım ekibinde o atmosferde oynayamayabilir.
1: Sayın Doğan, şöyle ki şunu da söyleyeyim, hani size hatırlatayım. Elenen takımlar arasında en fazla bütçeye, daha doğrusu değere sahip olan takımlardan biriyiz. 474 milyon euro. En yakınsa 183 milyon euro. Bununla da noktalayalım röportajımızı.
0: Son bir şey söyleyeyim.
1: Evet.
0: Şimdi kulüplerin harcama limitlerini Celal Hoca da biraz değindi. Şimdi Galatasaray'a verilen para 9 milyar civarında, 180 milyon euro yapıyor, euro karşılığı.
1: Evet.
0: Bir başka kulübümüz yine Anadolu, 16 milyar 800 milyon milyon euro 800 milyon lira 16 milyon euroya denk geliyor. Şimdi Galatasaray bu parayla 5 tane 4 tane çok kaliteli futbolcu alabilir. Ama diğer kulüp bir tane futbolcu alacak ve siz aynı ligde yarışacaksınız. Bu nasıl bir adalettir?
1: Evet. Sayın Doğan, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize,
0: Ben de
1: emeğinize
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ediyorum.
1: Tekrar görüşeceğiz.
0: Görüşeceğiz. İyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olun, sağ
0: Selamlar,
1: olun.
0: sevgiler.
1: Teşekkür
0: Sağ olun.
1: ediyorum. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Sevgili dinleyiciler, şimdi de TRT Spor muhabiri Metin Pekgüven telefon hattımızda. Metin Pekgüven, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sayın İcer. Hem size hem de dinleyenlerimize de güzel pazarlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok 9 dakikalık, 8 dakikalık bir zamanımız var ama Trabzonspor transfer sezonunda neler yapıyor? Gerçekten biz yetişemiyoruz bazı haberlere. Doğru mu diye tekrar bakıyoruz. Neler var, neler yok? Giden ve gelenler kimlerdir?
2: Trabzonspor sizin de aktardığınız gibi aslında transfer dönemine ve kadro planlamasına en erken başlayan takımlardan biriydi ki de daha önceki yayınlarımızda da birçok defa bahsetmiştik sezon devam ederken. Trabzonspor Dünya Kupası'na kadar kadrosunun bir noktasını tamamlamak istiyordu ve kampa tam kadro olarak gitmek istiyordu. Ve bu doğrultuda Başkan Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke Teknik Direktörlüğü'nde Trabzonspor transferlerinin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirmiş durumda. Gelin isimlere baktığımız zaman aslında yine genç isimler de var ve bu sefer tecrübeli isimlerle kadro derinliğini oluşturduğunu görüyoruz bu Bornemali gibi. Noah Saviola, Sidney Cabral, Malinovski, Ernest Muçi takımda kaldı ve Metan Mimaroğlu şu ana kadar resmi olarak Trabzonspor'un kadrosuna kattığı isimler. Ancak 30 Haziran'dan sonra Trabzonspor'un Değeri Karadeniz, Melih Kabasakal ve Samet Akaydın da resmen kadrosuna katmasını beklediğimiz ifade edildi ve 8 transfer yaptı şu ana kadar Bornu Maviler. Tabii bu 8 transferin yanı sıra Trabzonspor'da transfer çalışmalarının da hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir kaleci transferi yapmak istiyor. Felipe Augusto'nun ayrılığı noktasında bir ikame forvet, ikinci forvet, daha bir forvet transferi yapmak istiyor. En önemli transfer harekatı sağ kanat bölgesinde olacak ve bir orta sahaya da takviye daha yapmasını bekliyoruz. Yani 4 transfer daha yaparak Trabzonspor'un aslında 12 transferle transfer sezonu noktalamasını bekliyoruz. Tabii ama gelen giden isimler doğrultusunda da burada fazla da olma ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Bordo Mavili ekipte Oleksandr Zubkov biliyorsunuz takımdan ayrıldı.
1: Evet.
2: Vitcha ve Bakayemen'in sözleşmeleri sona erdi. Kiralıktan gelen isimler var. Kiralıktan gelen isimlerin durumlarının ne olacak? Trabzon kampındaki süreçte belli olacak. Muhammed Çam kiradan döndü, tekrardan Kızılyıldız'a kiralandı. Bu noktada Trabzonspor'da ayrılacak isimler noktasında da önemli isimlerin göze çarptığını biliriz. Ve bu tabii Trabzonspor taraftarının en çok merak ettiği isim Chris Ulay'ı. Sürekli teklifler geldiğini biliyorduk bu oyuncuyla ilgili. Trabzonspor burada şöyle bir beklemeye geçti. Biliyorsunuz Chris Ulay Dünya Kupası'nda boy gösteriyor ve başarılı da bir performans ortaya koyuyor. Dünya Kupası'ndaki mevcut performansıyla beraber futbolcunun piyasa değerinin biraz daha arttığını söyleyeyim. Trabzonspor sürekli 30 milyon avro civarında bir beklentisi vardı ama bu 30 milyon avroluk beklenti bir anda 50 milyon avrolara kadar yükseldiğini söyleyelim. Trabzonspor bu oyuncudan çok daha fazla bir gelir elde etmeyi bekliyor ki Türkiye rekorunu da satış anlamında kırmasını beklediğimizi ifade edelim. Barcelona

0: Paris Saint-Germain gibi takımların tamamen artık izlemesine girmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ve Dünya Kupası'ndan sonraki süreçte kriz, Ulay piyasası Trabzon lehine çok daha şekillendiğini söyleyebiliriz. Felipe Augusto çok güzel bir sezon geçirdi. Geçen sezon Charles takımından transfer edilmişti ve önemli bir katkı sağlamıştı. An itibariyle Zenit transferinin sonlarına doğru geldiğimizi söyleyebiliriz. Yaklaşık Trabzonspor bonuslarla beraber 20 milyon avro civarında bir bonservis geliri elde edecek burada. Bu iki futbolcusunun yollar ayrılmasından sonra Trabzonspor daha yüksek profilli transferleri gidecek ki az önce de söylemiştik. Şu an yönetimin çalıştığı iki konu var. Bir kale, bir de sağ kanat. Kale konusunda da hemen, kaleci konusunda da hemen şunu aktaralım. Andre Onana geçen sezon kiralık olarak forma giymişti. Trabzonspor bu futbolcuyu kadrosunu tutmak üzere hem kulübü Manchester United hem de futbolcuya bir teklif sunmuştu. Ancak futbolcu gelen teklif doğrultusunda bir tekliflere, piyasaya bakmak adına bir beklemeye geçmişti.
1: Evet.
0: Trabzonspor bu bekleme sürecinde alternatif isimleri gündemine aldı. Çünkü kamp dönemine kadar kaleci transferini de noktalamak istiyordu. Wolverhampton'da biliyorsunuz Premier Lig'den küme düştüğü için bu oyuncunun satışına sıcak bakılan isimlerden biriydi. Pozit sahaya gitti. Ancak alternatif isimlerle görüşmeye başlayınca Andre Onana bir anda olumlu geri dönüş yaptı Trabzonspor'a ve şu an geldiğimiz süreçte Andre Onana'nın bir yıllık daha Trabzonspor kariyerine devam etmesinin çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor 6 Temmuz'da Trabzon'da topbaşı yapacak ve bu süreye kadar Andre Onana transferinin de bir yıllık kiralık olarak noktalamaya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok çok önemli noktalardan biri. Bir diğer profilsi sağ kanatta Skankov transferi vardı. Biliyorsunuz Viktor Skankov transferi için bayağı Trabzonspor'un görüşmelerinin devam ettiğini belirtelim. Aslında burada Girona takımıyla tüm pürüzlerin büyük bir ölçüde aşıldığını söyleyebiliriz. Ancak futbolcunun bir karar verme süresi vardı ve bu karar verme süresi çok uzun sürdü. Trabzonspor'da uzun sürdüğü için artık tamamen bu noktada alternatif isimlere yöneldiğini söyleyebiliriz. Trabzonspor özellikle sağ kanat transferinde yüksek profilli isim istiyor. Yani özel Fatih Tekke burada daha tecrübeli ve gol katkısı daha fazla olabilecek futbolcular üstünde duruyor. Skankov transferinin sürecinin hala devam ettiğini söyleyelim ancak oyuncunun tutumu sebebiyle Trabzonspor alternatif isimlere ve özellikle İngiltere ve İtalya'da forma giyen, İspanya'da forma giyen yüksek profilli oyunculara baktığını belirtelim. Öte yandan Chibuike Vivu, Wagner Pina, Onalçu gibi isimleri de Trabzonspor'a teklif geldiğini söyleyeyim. Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Vivu için çok büyük bir baskı yaptığını söyleyebiliriz. Hatta Vivu ve Pina için bir paket teklifi yaptığını söyleyebiliriz. Yüksek bir bonservis verildi. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan önümüzdeki sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de tekrardan şampiyonluğa oynayan ve şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadro kurmayı planladıkları için an itibariyle Vivu, Pina ve Onalçu'ya gelen teklifleri kabul etmediğini belirtelim. Tabii tekliflerin fiyatı biraz daha artarsa, yüksek profilli bir teklif daha gelirse yine Trabzonspor yönetimi bunu değerlendirecektir ama geldiğimiz bu noktada kadro iskeletini çok fazla bozmadan önümüzdeki sezonun kadrosunu daha güçlendirerek ve alternatif isimleri sahada oluşturarak Trabzonspor önümüzdeki sezonun kadro planlamasını bu şekilde gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.
1: Bir iki cümleyle alabilir miyim? Taraftar ne diyor bu hazırlıklara, özellikle transferdeki isabetli transferlere ve bunun yanında yeni sezon için beklentisini?
0: Ya taraftarı şöyle ikiye ayırabiliriz. Sosyal medyada baktığımız zaman taraftar Trabzonspor'un transfer hamlelerini çok olumlu buluyor ve şu an yönetimin oldukça başarılı olduğunu düşündüklerini söyleyebilir. Çünkü çok erken bize alışa gelmişin biraz daha erken bir dönemde Trabzonspor transferlerinin büyük bir noktasını tamamladık ki hatırlanacağı gibi bu tür transfer harekatı şampiyonluk sezonundan önceki harekata da benzetiliyor. Ama evet taraftar gelen futbolculardan ve gelmesi beklenen futbolculardan çok pozitif olduklarını söyleyebiliriz. Ama işin realite boyutuna baktığımız zaman hem kombine satışlarında hem de yeni formalar çıktıktan sonraki satışlara baktığımız zaman Trabzonspor yönetiminin beklentilerinin biraz altında kaldıklarını söyleyebiliriz ki Trabzonspor yönetimi de özellikle kombine satışlarında taraftarın ilgisini birazcık daha arttırabilmek için çeşitli kampanyalar yapıyor. Özellikle kredi kartına taksit yoktu daha önceki süreçte, evet. İlk çıktığı süreçte bu taksit sayısı koydu. Evet. Bu anlamda taraftarı kombine almasında beklediklerini ifade edebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum Metin Pekgüven. Ellerine emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlerimize de mutlu günler diliyorum.
1: Sağ olun. TRT Spor muhabiri Metin Pekgüven'le Trabzonspor gündemini konuştuk. Transferlerini konuştuk. Bunun yanında neler yapılacağını konuştuk kendisiyle. Saat 15'te haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardından 1. Ligi konuşacağız. 1. Lig'de neler oluyor, neler transferler yapılıyor, bunları konuşacağız. Saat 15'in ardından sizlerle birlikte olacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair en sosyal hesabından paylaşım yaptı. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkati çekti. Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi, 409 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve hattat Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var, çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlemesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz, dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Haberleri dinlediniz.
4: Reklamlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca

0: %9 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Garaj Oto Ekspertiz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan
5: Opet'te duracaksın.
1: Aradığın ne varsa
5: buldum,
1: Opet'te bulacaksın.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklamlar. Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.12'yi gösteriyor ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız demiştik spor gündemi programımızda. Bir kez daha programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetimde önce Ercan Çil vardı. Saat 14.30'dan itibaren de Adem Gürlek ve Soner Yiğit bizlerle birlikte ve sunucunuz ben Yüce Er. Her şey gönlünüzce olsun. İyi bir gün diliyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bu bölümde birinci ligi konuşacağız. Birinci lig gündemini konuşacağız. Birinci ligde neler oluyor, neler bitiyor bunları konuşacağız. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban telefon attığımızda. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Er, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum. Güzel bir program, ben de baştan beri takip ediyorum.
1: Kolay çok gelsin sağ olun, öncelikle. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle diyeyim, dün Batman Petrol Spor Başkanı ve Dernek Başkanı'nı konuk ettik ve hedeflerini açıkladılar. Taraftarlarla nasıl bir iş birliği içinde olduklarını söylediler. Hatta taraftarlarının Fair Play ödülü aldığını söylediler. Yeni bir yapılanma içinde olduğunu söylüyor. Ve hani sordum, özellikle sordum, Süper Lig hedefiniz var mı ilk olarak? Dedi ki önce biz birinci ligi tanımak istiyoruz. Biz tanıdıkça, buralarda mücadele ettikçe takımımızı geliştireceğiz ve hedeflerimizi Süper Lig olarak koyacağız. Ama hedefimizi şu anda Süper Lig olarak koymuyoruz ve Batmanlı altyapıdan 10 futbolcumuzu da Bolu kampına getirdik ve hazırlık maçlarına Kayseri'de başlayacağız. Biz bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten vardı bu kültür. Bunu unutulmuşsa tekrar sağlıklı bir şekilde yerine getirmek istiyoruz dediler. Ben çok beğendim. Ben özellikle hani bazı takımlar vardır, hemen bir anda Süper Lig'e çıkmak isterler ama çok akıllı, çok ayakları yere basan bir yönetim var.

0: ve çok aklı selim mesajlar veriyorlar. Siz neler söylemek istersiniz öncelikle Batman
1: Elbette,
0: Petrolspor için?
1: elbette yayını baştan sona kadar takip ettim. Gerçekten doğru adımların atıldığı zaman doğru fikirler de ortaya çıkıyor. Batman Petrolspor yönetimini, başkanını ve teknik heyetini kutluyorum. Umarım deyim yerindeyse hani sezon başında böyle birkaç seri galibiyet aldıktan sonra hem yerel meydan hem de tribünlerin gazına gelip şampiyonla oynuyoruz kelimelerini slogan haline getirirlerse kaybederler. Bunun örneklerini geçtiğimiz sezonlarda birçok takım maalesef gördük ve hatta peş peşe puanlar alan takımlar düştü, hatta diplere kadar indi. İşte dün de söz ettik, Celal Hocam da söz etti Adana Demirspor gerçeğini. Daha 5 yıl öncesinde neredeydi, şimdi nerelerde? Siz de güzel özetlediniz. Batman Petrol gerçekten baktığımız zaman evet ligde, birinci ligde en fazla transfer yapan takımların arasında, hatta ilk üç sırasında şu ana kadar hem Bursaspor olsun hem Batman Petrolspor olsun bir yarış içerisindeler. Ama gözüken şu ki Selçuk Şahin yönetiminde oraya bir istikrar oturtmak için, istikrar tabelası asmak için çaba sarf ediyorlar. Bugün de Bolu kampına böyle genç oyuncuların kampa katıldığını, bazı denemeye gelen oyuncuların da denendiğini takip ettik. Şu bir gerçek, hem sürecin uzun olması çok iyi bir olay, çünkü Bolu kampı 10 Temmuz'a kadar devam edecek Batman Petrol'de. Akabinde 14 Temmuz, 30 Temmuz tarihler arasında da Kayseri'deki kamp bir yönde hazırlık maçlarına sahne olacak. Bu süre içerisinde Bolu kampında bir uyum süreci var. Bir defa altyapılarına önem vermeyen kulüplerin batması, ekonomik anlamda batması bir gerçek, kaçınılmaz gerçek. Dün de söz ettik. Baktığımız zaman maalesef açıklanan, Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bütçeler, yani rakamlar kulüpleri de esasında bir yönde zor durumda bırakıyor. Şöyle ki bir hayali bütçe gibi geliyor bu harcama limitleri. Baktığımız zaman işte bir Boluspor gerçeği. Yıllarca bu ligin gediklisi Bolu. Ama genel anlamda baktığımızda Bolu takımında ortada henüz bir teknik direktör yok. Ortada henüz bir çalışma yok. Ortada henüz resmi bir imza yok. Evet, seçilmiş bir başkan var ama nereye kadar? Çünkü bu süreçte işte Batman Petrol'ün arkasında bir sponsor olabilir. Iğdır Alagöz Holding'in arkasında bir sponsor olabilir. Mardin yine bunu yakalayabilir. Ama genel anlamda baktığımızda köklü kulüplerin çok sıkıntı çektiğini görüyoruz. İşte siz de dile getirdiniz geçtiğimiz haftalarda. Hala Sivasspor'da bir belirsizlik var. Teknik direktör kim olacak? Kongre süreciniz tamamlanmadı. Gelip giden futbolcular resmi olarak belli değil. Hazırlık dönemlerine de başlayacak belli değil. Bu da şunu gösteriyor. Daha 7-8 yıl önce örneğin işte bir Denizlispor gerçeği Avrupa kupalarına giderken bugün amatör kümeye kadar düşüyor. Bir Akhisar ki keza öyle. Baktığımızda bir Malatyaspor keza öyle. Şu bir gerçek, eğer futbol takımları iyi yönetilmezse alt taraflara hemen gidiyor. İşte Adana Demirspor gerçeği, Adana Spor gerçeği. Zaman zaman işte Gaziantep'te isim değişikliği olsa da sonunda Gaziantep FK'nın yakaladığı bir futbol kültürü var, bir dayanışma var. Umarım Batman Petrol de bu tür hatalara düşmez. Düşerse Batman halkının o heyecanı kaybolur, centilmenliği kaybolur ve yeni sezonda da ben yine Batman'ın kültürü çok iyi, tribün kültürü çok iyi. Geçtiğimiz sezonlarda maçlarını internet üzerinden takip etme şansına sahip oldum, izledim, takip ettim. Gelişmiş bir kent, önemli bir yatırımları var. Doğu'nun çok önemli bir bölgesi. Hem ulaşım açısından, hem kültür açısından, hem tarihi doku, hem baktığımızda yeme içme konusunda çok önemli bir kültür. Futbol kültürünün de eğer ön plana alırlarsa, ki öyle gözüküyor, Selçuk Hoca da ilk defa bir deneyim orada yaşayacak, Selçuk Şahin Hoca. Umarım başarılı olurlar. Yayında çok güzeldi. Başkana ve yönetime ve Batman Petrol'e yeni sezon diğer takımlar olduğu gibi hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum.
0: Şöyle ki Batman Petrolspor için şunu söyleyebilirim. İşte ben göreve başladığım zaman TRT Diyarbakır Bölge Radyosu'nda başladım ve o bölgeye çok sık sunumlara da gidiyorduk. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülü vardı ve Batman Petrolspor'un tesislerinde biz su

0: sunduk bunu Batman Petrol'ün tesislerinde. Muhteşem bir stadı var. Küçük ama çok değerli. İki, tenis sahası var. Üç, yüzme salonları var. Spor yapmak için, ki bu dediğim 1995 yılıydı. Bundan 30 yıl evvel. Ki bu kültürü ki geliştirmişler, daha da geliştirmişler, daha da güzel olmuş. Yani orada bir kültür var. Bu kültürü yerleştirmek ve geliştirmek üzerine çalışıyorlar esasında.
1: Elbette ben de geçen, yani yaklaşık bir 8 ay önce Batman bölgesine gitmiştim. Batman ve Siirt tarafına gitmiştim. Batman gerçekten şehir olarak çok bir kalkınma halinde. Stadyumlarını da boş olarak görmüştüm hafta içi gittiğim için. Sorduğumda orada gerçekten bir, hani ekonominin bir defa düzgün olması, iş adamlarının sahip çıkması, arkalarında bir sponsorun olması ve en önemlisi altyapıya önem veriyorlar. Çünkü bildiğiniz gibi geçtiğimiz programda siz dile getirdiniz. Özellikle atletizm dalında, güreş dalında genelde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da böyle, yani özellikle iyi güreşler çıkıyor. Sadece futbolda değil, diğer branşlarda da siz de söz ettiniz. Örneğin bir tenis kortlarında olması o bölgeye önemli bir kazanç. Nedenine gelince o bölgede çok gençler üzerine çok önemli organizasyonlar oluyor. Geçtiğimiz sezonlarda ben bunu bizzat Siirt iline gittiğimde de görmüştüm. Şu bir gerçek, hatta Siirt'in bir futbol takımı da yok şu anda profesyonel liglerde. Umarım bir Mardin gibi, bir Batman gibi Siirt'in de bir futbol takımı olur. Geçtiğimiz yaklaşık işte 20-25 yıl önce hani böyle şaşalı transferler yapmışlardı Siirt takımı. Umarım yeniden böyle bir özüne dönerek o bölgede de bir Batman'ın yakaladığı ivmeyi, bir Mardin'in yakaladığı ivmeyi yakalarlar. Batman iyi gidiyor. Umarım bu istikrarını devam ettirirler. Çok da güzel söz ettiler. Hemen böyle kadroyu kurup şişirilmiş demeçlerle şampiyonluğu oynuyoruz derlerse tepetaklak giderler. Maç maç düşünmek lazım ki Selçuk Hoca da bunu yaşayan bir teknik adam. Futbolculuğu da istikrarlı bir şekilde gitmişti, sona ermişti. Umarım aynı şekilde ilk deneyimi bu bölgede başarılı olur. Başarılı olmasındaki etken şu: en azından genç teknik adamlar artık yavaş yavaş bu piyasaya giriyorlar. Başarılı olmaları, o bölgeye katkı sağlamaları çok iyi. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Mustafa Özer dile getirmişti. Çok önemli yani faktörler var. O bölgenin kalkınması için spor önemli. Şimdi Batman'dan da artık yani TRT ekranlarında maçları takip edeceğiz.
0: Evet.
1: Neden takip edeceğiz? Sadece Türkiye değil, ulusal da, yani dışarıda da, ülke dışında da bu güzel bölgeyi tanıma fırsatı bulacaklar.
0: Şimdi birinci ligin başlamasına az bir süre kaldı. Yavaş yavaş sahaya iniyor kulüpler. Şimdi nasıl bir sezon bekliyorsunuz? Transferler var mı? Sıkışık olan kulüpler var mı? Bir 5-6 dakika içinde özetlerseniz sevinirim.
1: Elbette bir defa kulüpler, yani 20 takımlı bu ligde kulüplerde bir teknik direktör istikrarsızlığı var. Yani yönetimler sürekli böyle değiştiriyorlar. İşte hemen kısaca bahsetmek isterim. Mardin Spor yeni bir antrenörle başlıyor. Ahmet Çingöz'le. Batman Petrol'de Selçuk Şahin. Iğdır PK'da Kenan Koçak Hoca. Mustafa Er devam ediyor bildiğiniz gibi Bursa Spor'da. Dün de meslektaşımız Serkan uzun uzun bahsetti. Devam ediyor. Esenler Elok'ta Mustafa Gürsel geldi. Bolu Spor'da büyük bir belirsizlik var. Hani bahsettim. Ortada bir yönetim gözüküyor ama teknik direktör ortada yok. Futbol takımı yok. Kayseri'de yeni bir hoca Atilla Girin. Antalya Spor'da Bülent Korkmaz imzaladı bildiğiniz gibi. Bodrum'da istikrar var. Burhan Şer, Sefer Yılmaz ikilisi devam ediyor. Pendik Spor'da yine istikrar var. Sinan Kaloğlu devam ediyor. Keçiören Gücü çalışmalarına kendi tesislerinde başladı. Osman Zeki Korkmaz Hoca oraya geldi bildiğiniz gibi. Bandırma Spor'da Ertuğrul Sağlam dönem başladı. Ertuğrul Aslan'la beraber Bandırma'nın böyle yeniden bir yapılanma içerisinde olduğunu belirtebilirim. Van Spor'da eski teknik direktörü Murat Yıldırım geldi ama Van Spor'un sahası bakımında olduğu için oldukça sıkıntılı bir süreç. Büyük bir ihtimalle maçlarının büyük bölümünü, kendi sahasındaki maçların büyük bölümünü İstanbul'da oynama ihtimalleri var. Hatta işte bu ligde en uzak deplasmanlardan biri Van deplasmanıydı, Iğdır deplasmanıydı. Batı'da da baktığımızda en uzak deplasmana gidecek takımların başında Manisa geliyor, Bodrum geliyor. Sarıyer'de Bülent Bölükbaşı devam ediyor. İstanbul Spor'da istikrar var. Muğla Spor'da Yalçın Koçkabak Hoca devam ediyor. Genel anlamda baktığımızda dün de işte uzun uzun Bursa cephesi

Kupası'ndaki gelişmeleri söz ettiniz, bahsedildi. Bir defa Bursa Spor çok iyi birlik beraberlik içerisine girmişler. Önemli oyuncular da alıyorlar kadrolarını. Yeni bir bilgi de 26 Temmuz tarihinde Shakhtar ile kendi sahasında Arda Turan'ın takımıyla bir hazırlık maçı var. Maçın da başlama saati muhtemelen saat 20 civarında. Tabii kesin olarak bu tarihten netleşmiş olacak gelecek günlerde. Bir defa çok doğru transferler yapıyorlar. Borç azalıyor. Şöyle azalıyor Bursa cephesinde. Birlik beraberlik olduğu için azalıyor. Yani oradaki herkesin siyasi şapkalarını çıkartıp kulüp şapkalarını giymeleriyle birlikte Bursa Spor bir ivme yakaladı. Tekrar Bursa ki Süper Lig'de de şampiyon olmuştu. Tekrar o başarıyı yakalamak için hem bir taraftan borç ödüyorlar hem bir taraftan da diğer taraftan da iyi bir kadro oluşturarak gelecek sezon, önümüzdeki sezon daha doğrusu tekrar hemen böyle bir ivmeyle yukarı doğru çıkmak istiyorlar. Çünkü Bursa gibi taraftarı potansiyeli yüksek ki dün Serkan arkadaşımız da bahsetti. Yani kombine satışlarının tamamı bitti. Yani gitseniz gişeden bilet almaya kalsanız yok. Bu da şunu gösteriyor, bir taraftar kültürü var. Bir futbol kültürü var Bursa cephesinde. Umarım artık geçtiğimiz sezonlarda yaşadıkları sıkıntıları yaşamazlar. Nedenine gelince, çünkü Bursa Süper Lig'e yakışıyor. Her yönden, her yere yakın. Bir tarafta yukarıda Uludağ, şahane bir doğa havası. Bir tarafta hemen 30-40 kilometrelerde deniz havası, Marmara havası. Her yönden güçlü Bursa, ekonomisi güçlü. Bu ekonomisinin güçlülüğü futbola da yansıyor. Bir diğer baktığımız zaman güneşin doğduğu Iğdır kentimize gittiğimizde Iğdır Alagöz Holding takımı bir önde baktığımızda son kozlarından birini oynuyor deyim yerindeyse. Nedenine gelince, geçtiğimiz sezonlarda çok büyük transferler yaparak, çok büyük paralar harcayarak önemli oyuncuları aldırır ama maalesef yıldız oyuncu sahada maç kazanmıyor. Kim kazanıyor? Sahaya yüreğini koyan, bir arkadaş grubu iyi olan, formasının ağırlığını bilen de sonuna kadar terleten takımlar başarılı oluyor. Ama maalesef Iğdır takımı bunu başaramadı. Ama bu sezon yeniden bir oluşum, Kenan Koçak yönetiminde Ankara'da çalışmalarını devam ettiriyorlar. Emrecan Terzi'yi aldırar Sakaryaspor'dan, Emirhan Altundağ'ı aldırar yurt dışından Rapid Wien'den. Baktığımızda yine Erzurumspor'dan Crociate ile bir temas halindeler, orta saha oyuncusu, İtalyan oyuncu. Hikmet Karaman'ın da yine yurt dışı bağlantıları olduğu için Iğdır takımı yeni sezon öncesinde böyle genç bir kadroyla lige girecekler. Tabii deneyimli oyuncuları da var baktığımızda. Maçlarında artık sadece maçtan maça gitmeyecekler. Sezon içerisinde kendi tesisleri de var zaten, modern bir tesisler. Ben de Iğdır'a gittiğimde görmüştüm tesislerini. Iğdır takımı hem taraftarıyla bütünleşmiş olacak, çünkü futbolcu kentte yaşadığı zaman en azından bir tepki görebiliyor. Ya sadece olumsuz tepki değil, olumlu bir tepki. Caddeye çıkacak, kahveye gidecek, lokantaya gidecek. Yaşadığı kente ekonomik destek olacak, manevi destek olacak, okullara gidecek. Okullardaki o çocukların sevgisi, forma aşkı, işte Bursa'nın yakaladığı ivme bu. Yani eğer siz bu futbol kültürünü altyapılara yaymazsanız sıkıntı yaşarsınız. Antalyaspor'da baktığımızda Bülent Korkmaz Hoca, dün de söz ettim, çalışmalara başladı ama borçları oldukça fazla, sıkıntıları var. Bir yönde transfer tahtası kapanabilir UEFA tarafından, FIFA tarafından, ki Bolu Spor'da da aynı transfer sıkıntısı var. Kayseri'de de yine bir yönde kapıda FIFA'dan gelecek dosyalar. Eğer bunu aşarlarsa örneğin Kayseri takımı da Ali Çamlı yönetiminde, yani bir yönde birlik beraberlik içerisinde ekonomisi güçlü olan kentler sıkıntılardan çabuk kurtuluyor. Kayseri'de yıllar sonra bildiğiniz gibi alt tarafa düşmüştü. Birinciye düşmüştü. Genel anlamda baktığımızda genç oyuncularla, 6 tane genç oyuncuyla hafta arası sözleşme imzaladılar. Orada da işte Bilal Beyazıt kalecinin ayrılma durumu var. Bir tarafta Samsunspor, bir tarafta Beşiktaş için isimleri geçiyor. Ve genel anlamda işte Erce kardeşlerin ismi geçiyordu. Erce kardeşler de olmadı. Ahmet takımından ayrılmıştı. Erce de muhtemelen Muspor'la sözleşme imzaladı. Evet. Genel anlamda baktığımızda futbol takımları çalışmalara başladı. Resmi imzalar devam ediyor. Çünkü transfer ayı bildiğiniz gibi 7-8 gün önce başlamıştı. 4 Eylül'e kadar devam edecek. Ama 7 Ağustos'ta başlayacak olan lig öncesinde özellikle 1-2 hafta içerisinde futbol takımları, 20 takım kadrolarını şekillendirecek. Ama birçok takım, 20 takımın en az 13'ü 14'ünün ekonomik

0: durumu çok kötü. Bunu söylemek isterim. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan gelirleri bekliyorum. Bu konuda da TFF Birincilik Kulüpler Birliği sürekli baskılar yapıyor. Yeni dönemde payların arttırılması yönünde.
1: Gerçekten ben de o konuyu yıllardır takip ediyorum. Anadolu kulüplerinin özellikle birincilik ve ikincilik, üçüncülik, amatörlik buralarda desteklenmesi gerekiyor. Bu desteğin de artarak devam etmesi, ama o kulüplerinde özellikle transferi yaparken, harcamaları yaparken daha dikkatli, daha uygun adımlarla yürümesi gerekiyor. Biz de bunu buradan noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: İyi çalışmalar diliyorum. Tüm dinleyicilere tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban konuğumuz oldu. Tekrar reklamın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.36. Birinci Ligi konuşacağız demiştik 15 haber bülteninin ardından. Önce Birinci Lig'deki transferler ve yaşananları konuştuk. Şimdi de Sivas Spor'da neler oluyor? Bunları konuşacağız. TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş telefon hattımızda. Murat Çetintaş, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Yüce Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de merak ediyoruz. Esasında Sivas medyasını takip edemiyoruz fazla ama Sivas'ta neler oluyor? Hani bir dönem şampiyonluğa oynayan, bir dönem Avrupa kupalarında mücadele eden takım birinci lige gittikten sonra kepenkleri kapattı mı? Ne yaptı? Haber de sızmıyor fazla. Merak da ediyoruz. Sivaslılar da merakla bekliyor takımlarının tekrar Süper Lig'e çıkmasını. Sivas'ta neler oluyor?
2: Ben son sorumuzdan başlamak istiyorum. Size Sivas'ta neler oluyor? Sivas'ta o kadar güzel şeyler oluyor ki şu an bulunduğum atmosferi anlatırsam hepiniz buraya gelmek için can atacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Şimdi burası Sivas'a 30 kilometre mesafede sıcak çelik kaplıcaları denilen doğal 65 dereceyle termal bir su dışarı çıkıyor. Soğutularak 45 derecelik havuzlara veriliyor. Bungalov evlerinden açık alan mesire alanlarına, yemyeşil çam ormanlarından tertemiz havasına kadar Anadolu'nun en güzel noktalarından birine sahip olan sıcak çelik kaplıcasındayım. Hepinizi harika. Buraya davet ediyorum. Bu harika. Güzelliği bütün Türkiye'nin yaşamasını istiyoruz. Ve bu güzellik Sivas'a ve Sivas Spor'a da yansıyacak gibi görünüyor. Şöyle ki Sivas Spor bir aydır divanda kalmıştı. Divan kurulu üyeleri tarafından süreç takip ediliyordu. Kongrede bir aday çıkmadı. Çıkmayan adaylar sebebiyle bir gerilim oluşmuştu. 19 Mayıs'ta yapılan kongre daha sonra önce 13 Haziran'a daha sonra da 22 Haziran'a ertelenecek şekilde güncellenmişti. 22 Haziran'da yapılan kongrede de yine aday çıkmayınca bu sefer divan kurulu üyeleri kulüp defterlerini valiliğe teslim etmek üzere karar aldılar ve valiliğe gittiler. 23 Haziran günü Sivas'ta yapılan, Sivas Valiliği'nde yapılan toplantıda önceki dönem kulüp başkanı Burak Özçoban, ben Sivas Spor'un bir adli koridorlarında karar malzemesi yapılmasına asla müsaade etmem, buna gönlüm razı değildi. Ben yeniden yönetim kurulu oluşturacağım ve kulübümüzün yönetimini ele alacağım dedi. Şu an itibariyle 8 Temmuz'da yeni bir kongre kararı alındı. Çoğunluk sağlanamazsa 15 Temmuz'da yapılması şeklinde karar duyuruldu ancak 8 Temmuz'da mutlaka çoğunluk sağlanacak ve kongre yapılacak. Yapılacak kongrede de eski başkan Burak Özçoban yeniden bir liste oluşturacak ve kulübün sahipsiz kalmasına ya da yönetimsiz kalmasına müsaade etmeyecekler. Dolayısıyla bu süreçte güzel şeyler oluyor. Teknik direktörle ilgili de bir takım girişimlerde bulunuldu. Yapılan girişimlerde de bir iki isimle görüşüldü. Görüşülen isimler arasında geçmişte Sivas'ta görev yapmış iki teknik adamın olduğunu ve bu ikisinin de kulübü detaylı bir şekilde takip ettiğini, oyuncu kadrolarında takip ettiklerini biliyoruz.
1: Evet.
2: Hatta bir tanesiyle ben görüştüm. Oyuncu kadrosunun yeniden şekillenmesi için neler yapmaları gerektiği konusunda bir de yol haritası belirlediler. Hatta bizden de acaba ben gelirsem kulüp şu an itibariyle mali sorunlar yaşıyor. Önümüzdeki dönemde sorunlar büyür mü? Ben perişan olur muyum? Geçtiğimiz sezon yaşanan olumsuzluklar bu seneye de tekabül eder mi? Şeklinde endişeleri vardı. Ben kendisine söylediğim bilgileri burada yayında izleyiciler, dinleyicilerimize de aktarmak istiyorum. Şu an Sivas Spor'da hiçbir şey kaotik değil, belirsizlik yok.
1: Çok güzel.
2: Belirli. Ancak resmi olarak kulüp yönetimi Burak Özçoban tarafından ele alınmadığı için süreç bir miktar gecikecek. Ancak resmi süreç gecikecek. Resmi süreçten öncesinde şu an Burak Özçoban ve yönetimde görev almayı planlanan kişiler çalışmalarını hızlandırdılar. Hem mali kaynak oluşturmakta hem de oyuncu transferi konusunda görüşmeler sürdürülüyor. Teknik direktörle zaten istişareler yürütülüyor. Muhtemelen dediğim gibi benim de görüştüğüm teknik direktör Sivas'a gelecek. Sivasspor'da da ciddi anlamda transferler yapıldıktan sonra kadro oluşacak. Görüştüğümüz teknik adamla şunları konuştuk. Açıkça söyleyeyim. Bir kaleci transferi yapılacak. Stoperlerden bir tanesi artırılacak. Merkez orta sahaya Harisis'in yanına bir oyuncu alınacak. İki tane kenar oyuncusu, sağ ve sol kanat oyuncusu alınacak. Forvet olarak da Reyman Ay şu an itibariyle çok fazla dillendiriliyor. Medyamızın malzemesi oldu. Reyman Ay Sivas'ta kalıyor ve 3 yıl daha sözleşmesi var. Teknik heyetin gelmesiyle birlikte bu süreç biraz daha açığa kavuşacak. Ama ben Sivaslıların çok daha rahat olmalarını istiyorum. Rahatlıklarını sadece kulübün sahipsiz kalmadığı şeklinde. Ama rahatlarının kaçmasını istiyorum. Sivasspor mali olarak yönetilebilir ve sürdürülebilir bir mali gücü yok. Bunun ortaya çıkabilmesi için bütün Sivasların rahatının kaçması ve kulübe destek olması lazım. Hadi ince cebinden çıkarıp 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira ya da bir takım milyonla ifade edilecek rakamları herkes her an vermeyebilir, veremeyebilir. Bununla ilgili hem taraftar gruplarının hem de kulüp yönetiminin bir Bursaspor'un yaptığı gibi bir kombine bilet kampanyası başlatılıyor. Özellikle taraftarların gelmediği yerlere, misafir tribünlerinin altındaki kale arkası tribünlerinin kombineleri kulübe destek amaçlı biraz da yüksek bedelle açıklanması planlanıyor ve bu da yani yüksek bedel dediğimiz Fenerbahçe'nin bir tek maç bilet fiyatına bile denk gelmeyecek şekilde bir rakam. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'un en pahalı kombine bileti 2500 liraydı. Fenerbahçe'nin en ucuz kale arkası bileti bile 2500 liradan daha yüksek rakamlardı. Evet. Yani bunu niye Fenerbahçe özelinden veriyorum? Taraftar takımından yani bilet fiyatları açısından hiçbir zaman taviz vermeyen tek takım Fenerbahçe. Bilet fiyatlarını açıklıyorlar ve bu bilet fiyatlarıyla taraftar gelip biletini alıp stadyuma gelecekse buyursun gelsin. Aksi takdirde biz zaten bu biletleri bir şekilde satıyoruz düşüncesinde oldukları için Fenerbahçe özelinden örnek verdim. Fenerbahçe'nin en ucuz bileti bile Sivasspor'un en pahalı kombinesinden daha pahalı. O yüzden bu noktada yani belki sembolik de olsa 10 bin liralar, 20 bin liralar gibi rakamları da konuştuk. Ya bununla ilgili ciddi anlamda kombine bilet kampanyaları oluşturulması planlanıyor. Kendisini Sivaslı hisseden ya da Sivasspor'a destek vermek isteyen kişiler bu kombine bilet kampanyasına

0: bu ödemeler yapıldığında herhangi bir şekilde bir oyuncu borcu olmaksızın ya da teknik adam borcu olmaksızın sezon tamamlanmış olacak. 350 milyon civarında bir borçtan bahsedildi. Bu bahsedilen borç da detaylı incelendiğinde sürdürülebilir ve yönetilebilir bir borç. Önümüzdeki sezonun planlaması yapıldığında da bu borç birilerinin önünde engel olacak rakamlar değil. Sivasspor'un sadece ve sadece iyi yöneticilerden oluşan bir yönetim kuruluna ihtiyacı var. Çok parası olan, çok para harcayacak kişilere ihtiyacı yok işin doğrusu.
1: Peki şöyle diyeyim, hani sen yıllardır oradasın, futbolun içindesin, Sivasspor'un içindesin. Hani bu

0: kongreler, bu çalışmalar. Şimdi birçok takımı biz birincilikte izliyoruz. Yavaş yavaş da kampa girmeye başladılar. Futbolcuları toplamaya başladılar. Şimdi teknik direktörün gelmesi, kampa alınması, futbolcuların transferin ne zaman yapılacağı, borçların ödeneceği. Şimdi birçok sorun varken birincilikteki 2026-2027 sezonuna nasıl bir hazırlıkla çıkacak Sivasspor?
1: Ya her ne olursa olsun Sivasspor'da şu an teknik direktör olsun ya da olmasın. Sivasspor 2 Temmuz günü Sivasspor tesislerinde toplanarak ilk idmanını yapacaklar.
0: Anladım.
1: Yani bu noktada herhangi bir teknik direktöre ihtiyaç yok. Kulübün
0: Evet.
1: kendi antrenörleri var. Mevcut zaten profesyonel futbolcular. Bu futbolcular bir araya gelerek 2 Temmuz günü ilk maç, ilk hazırlıklarına başlayacaklar. Teknik direktör geldikten sonra da zaten kamp planlaması yapılacak. Kendi süreçlerine bakacaklar. İl dışı kampı çok büyük ihtimalle Erzurum ya da Kayseri'deki yüksek irtifa kamplarında

0: ekibinin ya da izleme ekibinin daha doğrusu, çünkü Türkiye'de ben hiçbir takımda profesyonelce bir scout ekibi olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı her yıl yüzlerce futbolcu gelip gitmezdi. Bir scout ekibi gerçekten Avrupa'daki izlediğimiz scout ekiplerinin yaptığı çalışmaların benzerlerini burada görmüyoruz. Ne Fenerbahçe'sinde, ne Beşiktaş'ında, ne Galatasaray'da dört dörtlük bilimsel anlamda scout kelimesinin karşılığını verecek bir ekip yok. Ama futbolcu izleme ekipleri var. İhtiyaçlarına göre futbolcu belirleme ekipleri var. Onlar geliyorlar, parası 3-5 aşağı yukarı veriyorlar, alıyorlar ve bir sonraki sene yine transferi konuşuyoruz. Yine A mevkisi, B mevkisinde ne oldu, ne bitti onu konuşuyoruz. Sivasspor'da da futbolcu izleme ekipleri var. Bu ekipler şu an için çalışmalarını sürdürüyorlar. Teknik direktör geldiğinde de ellerindeki kadroları ya da izledikleri, değerlendirdikleri oyuncuları teknik direktörle istişare edecekler ve imzalarını attırarak hemencecik kamp kadrosu oluşturulacak ve hızlıca lige hazırlanmış olacaklar. Bu yıl ne pahasına olursa olsun Sivasspor iddialı bir şekilde lige hazırlanmak istiyor. Bir tarafta komşumuz Kayseri Spor geldi, Antalya Spor geldi, Bursa Spor Ligi güçlü geldi, Muğla Spor iddiayla geldi. Yani Bodrum Spor zaten geçtiğimiz sezonun iyi takımlarından biriydi. Böylelikle toparladığımızda genel manada çok daha mücadeleci bir takımların oluşturduğu lig görünecek. Futbol kalitesi, futbolcu kalitesini tartışmadan öte sonuç odaklı ve sonuç alan takımların daha çok konuşulduğu bir ligi göreceğiz gibi geliyor bana. Hiç kimse bu ligde futbol oynama mücadelesi vermiyor. Herkes skor üretmeyi, skor üreterek de bir üst lige çıkmayı hedefliyor ki bunu da mesela geçtiğimiz sezon Erzurumspor başardı. Erzurumspor'un oyununu tartışabilirsiniz ama başarısını asla tartışamazsınız. Gol attı, skor üretti, şampiyon oldu ve Süper Lig'e yükseldi. Hedefine vardı. Bu lig böyle bir lig. Erzurumspor'un yaptığını herkes yapmak isteyecek. Çok üst düzey bir takımın, çok üst düzey oyunculardan oluşan bir takımın bu ligde olmasını biz beklemiyoruz. Ama skor üreten, gol atan, çok gol atan takımların olacağı bir ligi ben bekliyorum diyebilirim.
1: Gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Hani baktığımız zaman direnci yüksek, ne yapmak istediğini bilen, sonuçta beraberlik mi, galibiyet mi, ona göre bir planı olan ve ona göre futbolcu, özellikle Afrikalı ve direnci yüksek futbolculardan oluşturulan,

0: Nasıl var? Çünkü Sivas futbol adına çok tecrübeli bir şehir. 2004-2005 sezonunda Süper Lig'e çıkınca, o zamanlar TFF 1. Lig yeni kurulmuştu. Açık ara şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan bir takımdı. Ve Süper Lig'de çok büyük işler yaptı. Yayının başında sizin söylediğiniz gibi Avrupa Kupalarına gitti. Avrupa Kupalarına 3 yıl üst üste katılma başarısı göstermiş bir Anadolu takımı. Bunu herhangi bir Anadolu takımının tekrar etme ihtimali çok zor. Belki 2 yıl üst üste gidebilirler ama 3. yılı da girebilmek çok çok büyük bir başarı. Bu başarıyı sağlayabilmek, hele hele bu bütçelerle bağlı sağlayabilmek pek çok Anadolu takımının yapabileceği bir iş değil. İşte buraya şu giriyor. Siz ne yaparsanız yapın, doğru yönetmek, doğru yönetimi doğru insanlarla birlikte kurabilmek gerçekten çok önemli. Bir de Sivasspor gibi takımların yapması gereken her şey planlı harcamak. Planın dışına çıktığınızda her şey tepe taklak oluyor. Sivasspor'da bugün ismini zikretmekten asla çekinmeyeceğim bir isim vardı. Erdal Sarılar isminde bir kulüp başkan vekilimiz vardı. Erdal Sarılar hem iş insanı olarak planlı çalışan bir insan, hem de aile yapısı itibariyle de her şeyi zamanını bile planlayabilmiş. Çocuklarına ne zaman ne kadar vakit ayıracağını, hangi gün hangi işi ne zaman yapacağını bilen bir insandı. Ve bu Sivasspor'a çok fazla vakit ayırarak Sivasspor'un mali tablosunun, sürdürülebilir mali tablosunun oluşmasında çok büyük önem verdi. Elbette Mecnun Tekmaz karizmatik bir kulüp başkanıydı, karizmatik bir liderlik tarafı vardı ve Sivasspor için yapılması gereken her şeyi doğru zamanda yapmayı başarabilmiş bir isimdi. Dolayısıyla onun da yanında Erdal Sarılar gibi planlamayı ve hangi parayı ne zaman ne şekilde harcayacağını bilen bir yöneticisi varken her şey çok güzeldi.
1: Evet.
0: Planın dışına çıkıldığında, her şey akışına bırakıldığında süreç hiç de hesap edildiği gibi gitmedi. Bunun sonucunda da bugünkü tablo ortaya çıktı. Bugünkü tabloda da yani ulusal medyaya yansımış haliyle az önce Ali İhsan Sarıçoban'ın söylediği şeye ben katılmıyorum. Sivas'ta da bir belirsizlik var dedi. Evet. Hayır, Sivas'ta belirsizlik yok. Sivas'taki sadece sürecin tamamlanması için geçecek bir zaman dilimi var. Ve bu zaman dilimi içerisinde de Sivas şehri gerekli dinamikleriyle, gerek valisi, belediye başkanı ve siyasi abileriyle, liderleriyle bu süreci yönettiler. Belki bir ay kadar süre divanda kalmış olması, oluşan genel kurullarda aday çıkmamış olması Sivasspor'un marka değerini geriye götürmedi. Sadece kendi dinamiklerinin yeniden oluşması için bir zaman oluşturdu. Bu noktada da tekrar göreve gelecek olan Sayın Burak Özçoban'ın Sivasspor için yapılması gereken her şeyi eksiksiz yapacağına ben inanıyorum. Yani Burak Özçoban sadece kulüp başkanı değil, kendisi amatör liglerde futbol oynamış bir iyi bir futbolcu, iyi bir golcü, hangi futbolcunun saha içerisinde yapmış olduğu eylemlerin ne anlama geldiğini de bilen bir tecrübeye sahip. Kendisinin iş insanı kimliğiyle yönetmesi

çobanın yeniden ikna edilme sürecinde hem de Sivas Spor'un yeni gelecek günlere umutla bakabileceği şekilde ciddi manada bir katkı sağladı diyebiliriz. Bu da Sivas'ın tekrar bir araya gelip birlik ve beraberlik içerisinde

0: gençlikte ciddi anlamda başarılı futbolcu, yetişmiş futbolcunun oynatıldığı bir yer. Bunu da kabul ettim. Ya ben ikincilikteki ve üçüncülikteki takımlara bile altyapıların oyuncularını gönderip tecrübe kazanmaları için teklifte bulunduğumda olumsuz cevap alıyorum. Federasyonun mutlaka ve mutlaka özellikle üçüncü liglerde en az 5 tane kendi takımının altyapısında ya da altyapı takımlarında mutlaka oynaması, oralarda yetişmiş olması şartı getirmesi gerekiyor. Yani örnek, Sivasspor'un bir futbol okulu var, bir altyapı okulu var. Bu takımlardan bu oyuncuları işte 3. ligde oynayacak takımların 3 tanesi mutlaka Sivasspor'dan almalı. Ya da 2. ligdeki takımlar 5 tane oyuncuyu Sivas'tan, Konya'dan, Rize'den ya da Altınordu'dan, Göztepe'den almak zorunluluğu getirmeli. Aksi takdirde bu çocuklar yetişip de önce Süper Lig'e sonra da milli takımımıza gitme ihtimalleri yok. Teknik direktörler başarı endeksli ilerliyorlar. Taraftar başarı endeksli ilerliyor. Yöneticiler başarı endeksli ilerliyor. Bu nereye kadar gidecek? Bir gün bir yerde bu patlayacak. İşte evet. Dünya Kupası'nda rakiplerimiz bize, tabir caizse eskiler böyle derlerdi, rakip otobüsü çektiği zaman aşamadık. Aşamıyorsan demek ki senin oyun anlayışın tartışılır. Kimse kusura bakmasın. Real Madrid, evet, bir takım kendisine otobüsü çektiğinde ne yapıyorsa sen de aynısını yapabilmelisin. Futbol çok tekrar oyunu. Futbol, evet, strateji oyunu. Bunu becereceksin. Bunu yapacak adam teknik direktör. Ve bu teknik direktörlerin de bu altyapılardan gelen çocukları alıp süre vererek yetiştirmeleri lazım diyoruz. Evet. Ama Sivasspor özelinde de geldiğimiz noktada gerçekten güzel şeylerin, güzel günlerin yaşanacağı döneme çok yaklaştık diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat. Kolay gelsin, başarılar diliyorum ve yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bize zaman ayırdınız, bize yer verdiğiniz
1: her
0: için.
1: Zaman
0: gerçekten
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Her zaman
0: bütün
1: için.
0: Sivaslılar adına teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Her zaman için mikrofonlarımızın kamuoyuna açık olduğunu söylüyoruz. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, az sonra saat 16 haber bültenimiz var. Arkadaşımız İmren haberi okuyacak. Ardından saat 17'ye dek sadece ve sadece voleybol konuşacağız. Filenin sultanlarını, filenin efelerini. Bunun yanında plaj voleybolunu konuşacağız. Çünkü plaj voleybolu sezonu. Bakalım neler var, neler yok. Kolay gelsin.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur, sözleriyle seslendi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar, dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair En Sosyal hesabından paylaşım yaptı. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekti. Türkiye yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri

devam ediyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilden operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve hattat Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz, dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Kırklareli ili Lalapaşa ilçesinde bulunan yer alan enerji iletim hattı için yüksek gerilim uyarısı yayımladı. Açıklamada Kırklareli, Edirne Çimento ve Lalapaşa trafo merkezlerini irtibatlayan enerji iletim hattına yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı belirtildi. Bu nedenle bölgede yaşayanların can ve mal güvenliği açısından iletim hattına yaklaşmamaları ve direklere tırmanmamaları istendi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: sepette bulacaksın.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Reklamlar.
5: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: İşte voleybol konuşmaya başladık ve voleybol denilince de Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek her zamanki gibi konuğumuz. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özellikle... Dünkü maçtan sonra dinlenmeye çalışıyoruz. İnanılmaz güzel bir karşılaşma seyrettik dün filerinde.

0: filmlerinden. Onları da anlatmak için sabırsızlanıyorum açıkçası.
1: Gerçekten çok güzel bir maçtı ama Dünya Kupası'nı da izlemek istiyordum. Özellikle Kolombiya Portekiz maçına biraz daha sağlıklı kalabilmek, uykusuz olmamak adına bir şekilde kendimi biraz dinlendiriyordum. Ama ara ara da bakıyordum. Baktım gerçekten son set ve kazandık. Ne oldu, ne bitti? Nasıl kazandık? Nasıl 2-0'a, 2-0 geriye düştük de nasıl kazandık?
0: Hatırlarsanız dünkü yayınımızda bahsettiğim bazı şeyler vardı. Özellikle Çin karşılaşmasında iyi yapıp da Polonya karşısında gerçekleştiremediğimiz iyi servis atma ve bloklarımızın eksikliğinden bahsetmiştik. Özellikle manşet dengesi iyi olan takımların hızlı hücumlarında blok dengemizi eğer zamanında oturtamazsak, blok toplara dokunamazsak file üstünde her zaman için sorun yaşayacağız ve mağlubiyetlerle karşı karşıya kalabiliriz anlamında kelimeler sarf etmiştim. Aynen demin az önce dinlediğiniz şarkıdaki gibi aynen de öyle oldu. İyi servis atamadık, iyi manşet alamadık, hücum yapamadık, hızlı hücum yapamadık. Dolayısıyla bir anda geriye düştük. Ve şöyle söyleyeyim size, eğer milli takımımıza veya Arjantin milli takım hocasına siz bu maçta 2-0 öne geçeceksiniz deselerdi herhalde kendileri de inanmazdı. Çünkü böyle bir milli takımı ne ben bekliyordum ne de Arjantin bekliyordu. Şöyle söyleyeyim yani... Kötü bir şey, oyun oynamadık ama bazen mesela 6-6'dan sonra 4 sayılık seri veriyoruz. 10-11'e getiriyoruz fakat Gomez ve Vicente'ni durdurmakta oldukça zorlanıyoruz. Bu arada yeri gelmişken Arjantin'in pasörüne gerçekten bravo, inanılmaz iyi oynattı. Eğer o pasör olmasaydı biz çok ama çok rahat 3-0 bir galibiyet alabilirdik. Sonuç itibariyle 2-0 geriye düştük. Ama biz inanıyorduk ki... Set aralarında yapılan konuşmalarda sadece ve sadece gerek oyuncularımız gerekse Slobodan Kovac, baş antrenörümüz Slobodan Kovac dedik, bir tek şeye dikkat ettiler. Kendileri gibi oynamak. Kendimiz gibi oynamaya ne zaman başladık? İkinci setin ortasından itibaren Kaan Gürbüz oyuna girmişti. Ve bugün iyi bir gün, daha doğrusu dün iyi bir performans sergileyemeyen Adis'in yerine Kaan Gürbüz girdi. Fenerbahçe'de biliyorsunuz büyük bir beklentimiz olan genç oyuncularımızdan bir tanesi Kaan Gürbüz. Hakikaten de öyle oldu ve tabiri caizse 3. setin başı itibariyle de vites attırdı. Maç boyunca, daha doğrusu ilk 2 set boyunca hiçbir zaman 3 sayılık fark yakalayamamıştık. Onu yakaladık. Devamını getirdik. 4 sayılık farka getirdik. Ama şurası bir gerçek ki Adis'in kendisini veremediği bir karşılaşmada Kaan Gürbüz ve Gökçe'nin maşallahı vardı. Ne mi yaptık? Servis atmaya başladık. Ne mi yaptık? Pasörümüz zaten gerçekten çok tecrübeli. En olgun çağlarından bir tanesini yaşıyor Murat Yenipazar. Aynı zamanda da filenin efelerinin kaptanı. Çok iyi bir şekilde gelen bütün pasları, manşet dengemizin düzelmesi, blokta file üstünde topa değiyor olmamız bize setin sonuna doğru farkı 5 sayıya kadar çıkartmamızı sağladı. Kazanmamız gereken bir set vardı ve onu kazandık. O zaman özgüveni yerine gelen filenin efeleri de 4. sette de aynı şekilde aynı kadroyla devam etti. Sadece ekstrada Mert Matić'in performansını görmeye başladık. Arjantin bir set alsa maçı bitirecek ama Kaan Gürbüz'de Gökçen ve Mert Matić'de buna izin vermediler. Yine 6-6 eşitlikten sonra farkı açmaya başladık ve en kritik anda da Efe Bayram geldi. Efe Bayram bugüne kadar seyrettiğim en iyi Efe Bayram performansını gösterdi. İtalya'da yeni bir takıma da transfer oldu. Hayırlı olsun diyelim kendisine. Biz 4. seti 25-18 kazandık. Mücadele artık yeniden başlıyordu. Çünkü kazanan takım önemli bir eşiği geçecekti ki bizim için daha önce Milletler Ligi'nde bu kadar iyi bir oyun ve bu kadar arka arkaya galibiyetler aldığımız olmuyordu. 3. kez katıldığımız Milletler Ligi'nde ve netice setinde Bedirhan'ın ve Kaan'ın rüzgarı esti desek yeridir. Nereye kadar? 10-10'a kadar. 7-7 ve 10-10'da rakibimize yakalandık ki 3 sayılık seriyle başlamıştık netice setine. O kısacık sete 3 sayılık seriyle başladık fakat 7-7'de ve 10-10'da yakalandık. Yetmedi, 11-10'da geriye düştük. Ve 14-11'e kadar geldi skor. Maç gitmek üzereydi. Hatta eşimle birlikte maçı seyrederken, ben maçı seyrederken o da tablette bir şeylere bakarken kendisi

0: inisiyatif alıp dedi ki ben totem yapacağım. Kazandığımız setlerde tablet elimdeydi dedi. Yeniden tablet eline aldı. Ve hakikaten 14-14'ten sonra inanılmaz bir şeyle direnç gösteren takım harika bir şekilde seti 18-16 aldı. Ve biz 3-2'lere böyle geri dönüşlere alıştırdı bize milli takımımız. Dolayısıyla da inancımız gerçekten çok yükseldi. Biz hep söylüyoruz. Erkek voleybolu için yükseliş trendi başladı ki dün ayrıca Semih Oktay'ın da milli takımlar sorumlusu yönetim kurulu as başkanı Semih Oktay'ın da doğum günüydü. Yani kalbine bir zarar gelmediyse muhteşem bir doğum günü hediyesi oldu diyebiliriz Semih abi için. Bakalım önümüzdeki hafta yayınımıza aldığımızda öğreniriz tabii ki geri kalanını. Ama şurası bir gerçek ki 2023, 2024, 2025 ve 2026'yı şöyle arka arkaya 4 seneye baktığımızda tarihimizde ilk defa altın ligi kazanıp Challenger Cup'a gittik. Devamında ilk yılımızda bir galibiyet alabildik Milletler Ligi'nde. Evet. İkinci yılımızda 3 galibiyet aldık ve henüz önümüzde bugünkü maçla birlikte en az 5 maç var ki final etapına gidersek hiç kötü, en kötü ihtimalle 2 maç daha, bir maç daha yapabilme şansımız var. Yani 7. maçta 4. galibiyete ulaştık. Eminim ki bu sefer birazcık mutlu olmuştur Slobodan Kovac ve sözlerinden şunu anladım. Yarın dedi saat 10'a kadar uyumalarına izin vereceğim dedi. Çünkü askeri eğitimle eğitimler yaptırıyormuş. Oyuncularımız da bunu söylüyor röportajlarında. Ama şurası bir gerçek ki milli takımımızın içinde bulunduğu ruh hali, havası, inanmışlığı bizi umutlandırıyor ve mutlu ediyor.
1: Şimdi bu maçı izlerken ara ara tabii ki biz yayıncı olduğumuz için biraz da yayın açısından, çekimler açısından, işte sesin nasıl verildiği açısından biraz da algılarımız açık ve daha dikkatli izlemeye çalışıyoruz. Maçın heyecanının dışında. Orada milli takımımız sayı aldığı zaman milli takımımızın aleyhine tezahürat mı oluyordu? Ben mi anlayamadım yoksa bir sıkıntı mı vardı?
0: Tespitiniz çok doğru Yüce Bey. Şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda Polonya ile Türkiye arasında herhangi bir şekilde bir böyle bir tribün ne derler?
1: Çekişmesi.
0: Tırmanışı yoktu. Çekişmesi yoktu. Kaldı ki özellikle bizim Polonya ile erkek maçlarımızda zaten gerçekten her zaman için iyi olurdu. Ne zamana kadar milli takım oyuncularının, Türkiye'ye gelip giden milli takım oyuncuların, kadınlarda işte Kornelyuk var, ondan sonra Sizak var, erkeklerde Fornal var. Bu arkadaşlarımızın, bu Polonyalı milli sporcuların, milli voleybolcuların ülkelerine döndüklerinde bahsetmiş olduğu bazı uygun olmayan tavırlardan da bahsetmiştik hatırlarsanız yayınlarımız içerisinde. Onun da etkisi olacağını düşündüm ama araştırdım birazcık Polonya ile Arjantin arasında herhangi bir siyasi, kültürel, stratejik herhangi bir ortaklık pay var mı diye. Evet o da varmış bu arada. Latin Amerika'daki en büyük Polonya diasporası Arjantin'de olurmuş. Arjantin onlara ev sahipliği yaparmış. Yaklaşık da 500 bin civarında Polonya kökenli vatandaş Arjantin'de yaşamış. Böyle bir kültürel ve siyasi diplomasi ilişkileri de varmış. Ondan olduğunu düşünüyorum. Ama yeri gelmişken söyleyeyim. Bizim Milletler Ligi'nde geçen seneki karşılaşmada bizi elimizin altından almıştı Japon baş hakem. Biz o maçı kazanmak üzereydik. Son setin son sayısında 2-2'lik skorda 5. set oynanırken bir seti sayıyı bize alsak ki normalde Mert Matić'in hareketi kurallara uygundu. Bununla birlikte sayıyı normalde bize verdi. Skor 16-16 oldu. Ancak bir GDS değerlendirmesi challenge talebinde her türlü açıklıkta olmasına rağmen Mert Matić'in blok yapmış olduğu harekete hücum vuruşu olarak kabul edip rakip sahada müdahale vermek suretiyle 17. sayılarını Arjantin'e kazandırıp karşılaşmanın netice setinde 17-15 kaybetmemize sebep olmuştu. Bundan dolayı da o şeyi almamış, rövanşı almamız beni çok çok mutlu etti. Kaldı ki 14-11'den gelip inanılmaz bir dirençle Efe Bayram'ın servis turuyla ve file üstündeki Kaan Gürbüz ile Bedirhan'ın etkisiyle bu maçı almamız beni çok çok mutlu etti. Önümüzde güzel günler olacak Yüce Bey. Yani tabii ki bizler de sporun içerisinden geldik. Tabii ki fair play her zaman için çok çok değerli bir kavram, bir yaşam biçimi bizler için. Ama oraya gidip Bu havada

0: bu atmosferde bu maçı oynayan arkadaşlarımız, oyuncularımız bunlara alışık olmalılar. Ama tabii ki fazla çirkinleştirmenin de alemi yok. Şöyle düşünmek lazım. İsteyen istediği kadar istediği takımı destekleyebilir. Biz Azerbaycan'da da Türk milli takımının desteklenmediği zamanları da biliyoruz voleybolda. Bu bakımdan baktığımızda çıkacak herkes işini yapacak. Ama devamında o tribün atışmaları veya saha içerisinde özellikle Bedirhan'la atışmaları birazcık yakışmadı diyebilirim
1: evet.
0: Voleybol sahalarına.
1: Şimdi bugün yine bir maçımız var ve haftayı kapatıyoruz. Bu maçımızla ilgili neler bekliyorsunuz?
0: Belçika bizden birazcık daha aşağıda olan, dünya sıralamasında birazcık daha aşağıda olan bir takım. Şöyle söyleyeyim, Belçika'yı yenmemiz lazım. Ne olur ne biter şu an için kestirmek çok zor. Çünkü 5 setlik inanılmaz bir mücadele yaptı. Sağ olsun Kovaç bir saat ona kadar uyumalarına izin verdi efelerimizin, ama maç saati de birazcık erken. 17.30'da bugün TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. Dünkü maçımız 21.30'daydı. Bugün 17.30'da. Saat olarak da bir şey var. Handikap var milli takımımızda. Ama ben dünkü durumu gördükten sonra Belçika karşısında milli takımımızın evet birazcık zorlanacak belki ama galip geleceğini düşünüyorum. Ve şöyle de güzel bir şey var. Daha önceki yayınlarımızda söylemiştim Yüce Bey. Bu sene eskiden 2024'e kadar çekirdek takım ve challenger takım olmak üzere iki farklı kategoride takımların yer aldığından bahsetmiştim Milletler Ligi'nde. Şimdi baktığımız zaman 2024'ten sonra artık Amerika Birleşik Devletleri de olsa, Olimpiyat şampiyonu Fransa'da olsa, dünya bir numarası Polonya'da olsa küme düşme ihtimali var. Biz dünkü galibiyetle %99.9 oranında Milletler Ligi'nde kalmayı garantiledik.
1: Evet.
0: Ve şöyle söyleyeyim, bu maçı da alırsak final etabı yolunda da çok önemli bir aşama kaydedeceğiz. Final etabı niye önemli? Final etabında oynayacağımız karşılaşmalarda alacağımız her setin, her sayının, her maçın çok çok büyük önemi var. Çünkü hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları. Türkiye'de bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş bir olay var. Herhangi bir branşın kadın ve erkek takımı aynı anda Olimpiyat Oyunları'na gitmiş değil. Voleybolumuza çok yakışacak diye düşünüyorum Yüce Bey.
1: Ne kadar güzel. Kısaca 1-2 dakika içinde Filenin Sultanları'ndan da bir haber varsa onları da bize derleyebilir misin?
0: Tabii ki Filenin Sultanları çalışmalarına devam ediyor. Ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımız var. Onların rehabilitasyonu ve tedavisi devam ederken 4. etap için, çünkü Japonya'ya gidecek, Osaka'ya gidecek milli takımımız. Geniş zamanda konuşuruz. Kadroda herhangi bir değişiklik yok. Sadece Akdeniz oyunlarına giden oyuncularımızın, 2 tane genç oyuncumuzun, 3 tane hatta genç oyuncumuzun kadroda olmayacağını, Akdeniz oyunları için mücadele edeceklerinden bahsedebilirim Filenin Sultanları ile ilgili.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklamın ardından bir konuğumuz var. Plaj voleybolunu konuşacağız. Ülkemiz ve uluslararası boyutta. Telefon hattımızda kalırsan sevinirim.
0: Tabii ki.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi bir reklam arası, tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
8: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
10: Reklamlar.
11: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
12: Spor gündemi devam ediyor.
1: Reklamın ardından tekrar birlikteyiz. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek yine telefon hattımızda. Tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş buldum Yüce Bey.
1: Şimdi bir konuğumuz var. Eski milli plaj voleybolcusu Murat Giginoğlu. Murat Bey hoş geldiniz.
13: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
13: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizlerle olduk, daha mutlu olduk.
1: Şimdi sabah bana sizinle ilgili aldığınız ödüller, girdiğiniz turnuvalar, bunlarla ilgili bilgi yolladı Savaş Eski Gülek. Ben biraz okuyayım. Yurt içinde 6 plaj voleybolu ligi ve 26 Pro Beach Tour şampiyonluğu, King of Beach'teki 2 şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası alanda olimpiyat oyunlarına kıl payı gidememek, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, 3 kez üst üste Akdeniz Oyunları şampiyonu olma başarısı, Balkan şampiyonluğunda uluslararası turnuvalarda 5 yıl üst üste Balkan şampiyonluğu unvanını korumak, Avrupa şampiyonasında kariyerinde 2 kez Avrupa şampiyonası gümüş madalyası kazanmak, dünya şampiyonası kürsü derecelerinde 2 kez dünya şampiyonası bronz madalyası elde etmek, 2 kez de dünya şampiyonasında 5.lik elde etmek, SEV turnuvaları, Sefa Urlu'yla birlikte partner olarak çıktığı SEV Ljubljana Masters organizasyonunda ülkemize bronz madalya kazandırmak, FIVB turunda Volkan Göktepe ve farklı partnerleriyle FIVB Dünya Turu, World Tour, Grand Slam ana tablolarında mücadele ederek son 24 ve Espinho etabında 9.luk gibi derecelerle Türk plaj voleybolunu dünya klasmanında temsil etmiştir. Şimdi sormak istiyorum Murat Bey. Bu öykü ne zaman başladı, nasıl başladı, nerede başladı ve ne oluyor plaj voleybolunda, siz neler yapıyorsunuz?
13: Öncelikle tekrardan ben merhaba demek istiyorum. Bu öykü yaklaşık 18 sene önce Hopa'da plaj voleybol Türkiye Şampiyonası adı altında başladı. Oraya bir davet üzerine katıldım. Ankara'dan bir tane Kemal diye arkadaşım var. Türkiye'de düzenlenen, işte Hopa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda hayatımda oynadığım ilk turnuvada Türkiye üçüncüsü olarak plaj voleybolu kariyerimi başlattım. O teklifin, yani o derecenin ardından bana Halk Bankası Spor Kulübü'nden bir teklif geldi. Türkiye'de kurulacak olan plaj voleybol liginde kulübümüzde oynar mısınız diye. Biz de o lige katıldık. Halk Bankası Spor Kulübü adı altında yaklaşık 8 sene ben plaj voleybol oynadım. Bunun da 7 senesi üst üste şampiyonlukla geçti. Plaj voleybol serüvenim benim Pro Beach turnuvası gibi adı altında Hopa'da başlayıp plaj voleybol ligiyle Türkiye'de devam etti başlangıç adımında.
1: Şimdi Murat Bey gerçekten çok önemli. Tabii ki siz yıllardır bu işin içinde olduğunuz için bir iki cümleyle bunu geçiriyorsunuz ama burada gerçekten saatlerce konuşabiliriz. Çünkü plaj voleybolu farklı bir alanda ve bu alanda birçok ünlüsüyle plaj voleybolunun mücadelelere katılıyorsunuz. Bu mücadelelerde de en üst sıralarda yer alıyorsunuz. Üst düzey bir voleybolcusunuz, aynı zamanda milli voleybolcusunuz. Bu başarı için neler söylemek istersiniz?
13: Yani çok önce

0: Öncelikle gururluyuz. Kendi adıma gururluyum. Çünkü çok zor şartta ben bir Hopa turnuvasına katılmıştım. Ardından kazandığım bir Türkiye üçüncülüğü, sonra Halk Bankası'nda başlayan bir serüvenim milli takımlara da altında yaklaşık 16 yıl sürdü. Yaklaşık 3 tane federasyon başkanı
1: Evet.
0: değiştirdim.
1: Ama
0: Ben
1: ben değişmedim diyorsunuz.
0: değişmedim. Partnerlerim değişti. Bu oynadığım partnerler sürekli işte başka bir hayata atıldı, geri döndü, çok ara verdi, geri döndü. Ama ben yaklaşık 16 yıl boyunca aktif, hiçbir zaman ara vermeden bu serüveni devam ettiren tek kişi oldum. Kendi adıma gururluyum. Çok zor bir spor. Sadece kazanmayla değil, kaybetmeyle değil, kazanmayla da böyle psikolojisi zor bir spor. Salondan çok farklı. Birçok çünkü hani sonucunu bilmeden saatlerce bir uçağa biniyorsunuz, saatlerce yolculuk yapıyorsunuz. Belki bir tane mağlubiyet alıp geri döneceksiniz. Kazanırsanız belki olimpiyatlara uzanan bir yol olacak. Yani çok böyle belirsizliklerin içinde ama çok heyecanlı, çok güzel bir dolu dolu 16 yıl oldu. Türkiye'de kimsenin başaramadığı güzel iş imzaları attık. Yani biz ilkleri başardık daha doğrusu. Bir Akdeniz oyunlarında 3 yıl üst üste şampiyon olmak, plaj voleybolu adı altında bronz madalya kazanmak, dünyada 2 defa 3. olmak kimse başaramamıştı. O yüzden tabii ki çok gururluyum. Şu anda da bunun böyle devam eden bir plaj voleybolu yatırımlarının serüveninin bir parçası olmaktan son derece de mutluyum tabii ki de.
1: Şimdi Savaş Eskigülek'te bir diğer hatta. Savaş Eskigülek, sözü sana vermek istiyorum şimdi.
2: Elbette Murat'la tabii ki bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz çok eski yıllar, çok uzun yıllara dayanıyor. Onun geçtiği her aşamayı çok yakinen takip etmiş bir kişiyim. Hele hele hepimizin çok farklı ve güzel bir yeri olan Hopa'da başlanmış olmasını hatırlatmak bile beni böyle bir ayrı bir duygulandırdı. Buradan selam olsun Hopa'daki tüm dostlarımıza ve tabii ki İbrahim Dağıstanlı'ya. Murat özellikle göstermiş olduğu performansı hep bir seviyenin altına düşürmeden hep daha iyi yapmış olan oyuncularımızdan önemli örneklerden bir tanesiydi. Ama benim ona esas sorum şu, Alanya'da yaşıyor Murat. Aslında Sinop Gerzelidir. Doğru söylüyorum değil mi Murat?
0: Doğru, kesinlikle doğru abi.
2: Alanya'da yaşıyorsun ve Alanya'da muhteşem bir tesis var elinizin altında. FIVB tarafından mükemmelliyet ödülü verilmiş bir tesisimiz var. Dünyanın en önemli merkezlerinden plaj sporları ile ilgili çok önemli bir tesise sahibiz. Bunun ülkemize, plaj voleyboluna, ülke turizmine, spor turizmine katkılarını bizzat orada yaşayan biri olarak, o tesislerden yararlanan biri olarak bize biraz anlatabilir misin?
0: Ben aslında Alanya'ya şöyle başlamak isterim. Tesisten de daha değerlisi, yani Alanya'yı da bu işleri dünyada tanıtan. Çünkü ben bunu, yani plaj voleybolunu bilgisayarıma duvar kağıdı yaptığımda Ricardo, Emanuele, ben onlarla maç yaptığımda onların bizzat ağzından da duydum. Alanya hala nasıl yatırım yapıyor mu? Alanya'da böyle tesisler var mı? Biz oraya geldiğimizde unutamamıştık. Çok güzel bir organizasyondu. Orası çok başka kelimelerini. Ben dünyanın en iyi, hatta 2 tane olimpiyat madalyaları almış, şampiyon olmuş olimpiyat şampiyonlarından duydum bunları. Yani bunların da baş mimarlarından bir tanesi. Yani rahmetle anıyorum, dünya abilerin sayesinde. Onların organizasyonlarında tabii ki biz çocuktuk ama hala onlardan yurt dışında bahsediliyordu. Bizler böyle bir efsane olarak anlatıyorduk ve ben çok takip ettiğim için, gözle gördüğüm için harika organizasyonlar yapılıyordu onların zamanında, onların sayesinde. Ve bu organizasyonlar sayesinde dünyada Alanya artık bir marka haline gelmişti. Şimdi de çok güzel bir tesis kuruldu. Kesinlikle çok güzel yanları var. Hatta tüm takımlar buraya gelip burada olmaktan çok mutlu olduğunu söylüyorlar. Sahalar gün geçtikçe saha sayısı artıyor. Herkesin kullanabileceği alanlar var. Bunlar çok güzel artıları var. Eksileri de var tabii ki. Bunları da çok söylemek isterim. Çünkü Türkiye'nin plaj voleybolundaki gelişimini çok destekleyen biri olarak altyapılarımız eksik sadece burada. Çünkü çok güzel olanak var. Altyapılarımızdan burada sporcular yetiştirmek gerekiyor. ki plaj voleybolu olarak da çok başarılı yerlere ulaşabilmemiz için bir altyapımızın da sağlam olması gerekiyor. Bunun için çok güzel bir olanak sağlamışlar. Türkiye'de bir numara olduğu gibi dünyada da ses getiren bir tesis olmuş burası. Zamanında başlayan, dediğim gibi bunu hiç pas geçemem, dünya abilerin organizasyonlarından tanınan Alanya diyebilirim buna.
1: Şöyle ki Murat Bey, hani 99-2000 o civarda Dünya Baltacıoğlu, Metin Bey, Görgün, Ahmet Gülüm, Kenan Bengü bize spor programı yaptığımız zaman hep programlarımıza bağlanıyordu ve plaj voleybolunu ağırlık vermemiz gerektiğini ve buralarda mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Biz evet tesis olarak çok iyi bir yere sahibiz, olanaklar olarak sıkıntılar olsa da çok iyiyiz. Peki biz dünya plaj voleybolunda hangi noktadayız, hangi sıradayız?
0: Şu an tabii ki de biraz geriledik. Volkan'la benim bıraktığımda biz dünyada 18'leri gördük. O dediğimiz gibi olimpiyatı çok kıl payı kaçırdık. Sistem değişikliğinden dolayı normalde işte ilk 24 takım gidiyordu. Biz onun içine girmiştik. Sonrasında bir 32 takıma çıkardılar. İşte 18 takıma düşürdüler falan. Olimpiyatı böyle kıl payı kaçırdık. Bizim bırakmamızın ardından alttan gençlerimiz var ama şu an yeterli seviyede değiliz tabii ki de. Çok güzel organizasyon yapılıyor federasyonun, ondan sonra bu güzel belediyelerin, bu güzel tesislerinde. Bunun için milli takımlarımızda biraz başarı elde etmemiz gerekiyor. Bu turnuvalarda, özellikle ev sahibi turnuvalarında üst sıralarda bitirip ülke puanlaması olarak puan kazanmamız gerekiyor. Ama şu an istenilen noktada değiliz. Yanlış hatırlamıyorsam 150-200 civarlarındayız yani maalesef.
1: Peki plaj voleyboluyla salon voleybolu arasındaki fark nedir? Dinleyicilerimize bunu aktarabilir misiniz? Şöyle ki hani biz salondaki voleybolu da seyrediyoruz plajdaki, ama bazen farkına varamadığımız değişiklikler olabilir. Fark nedir?
0: Tabii ki de şimdi en başta kuralları çok farklı ve bunda da salon voleybolunda sadece tek rakibiniz karşı rakip, ama plaj voleybolunda birçok rakibimiz var. Kum, hava, güneş, fazla güneş rakibiniz olabiliyor, fazla havanın soğuk olması rakibiniz olabiliyor, rüzgar çok büyük bir etken plaj voleybolunda salondan. Farklarından, en önemli noktalarından bir tanesi bu. Salonda 9 metrekarede 6 kişi mücadele ediyor. Plaj voleybolunda 8 metrekarede kumda 2 kişi mücadele ediyor. Ve dediğimiz gibi açık alanda ve hava şartlarında oynanması en büyük etkenlerden, en büyük faktörlerden bir tanesi. Bir de şöyle bir şey ekleyebilirim. Plaj voleybolunda, yani yağmurun yağması da plaj voleybolunda maçı tatil etmiyor. Sadece hayati tehlikeyi, şimşek çakması lazım ya da sahanın göl olması lazım ki plaj voleybolunda o maçın ara verilmesine ancak sebep olabilir. Onun dışında bildiğiniz Survivor mücadelesi gibi plaj voleybolu salon voleybolundan çok daha farklı ve zor.
1: Peki Savaş Eski Gülek, sözü sana vereyim.
2: Küçük bir ekleme yapalım. Antalya'da yaşadığımız küçük bir hortum vakası vardı Murat.
0: Evet.
2: Hortum geliyordu Yüce Bey. Denizin üstünden plaj voleybolu maçlarının oynandığı kortlara doğru hortum geliyordu. Supervisor son ana kadar da oynatmıştı. En son sporcu sağlığı ne derler. Hakem sağlığı, seyirci sağlığı için iptal etmiş zorunda kalmışlardı etabı. Böyle de bir anımız vardı. Bu arada Balıkesir'de devam eden Future turnuvasında da Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru ikilisinden oluşan ekibimiz finale kaldı. Finaldeki rakipleri henüz belli değil. Bakalım kim olacak. Onlara da başarılar dilerim. Şu anda sizlerden sonra bayrağı devralan genç arkadaşlarımıza da başarılar dilemiş olalım. Şimdi sana özel bir soru sevgili Murat. Sana göre Türkiye'deki en keyif aldığın, en güzel anıları yaşadığın plaj voleybolu etabı hangisiydi?
0: Çok zor bir soru benim için kesinlikle. Yani çünkü bu organizasyon Sinop'ta da yapıldı. Ben kendi memleketimde de yapıldı. Yani her yerde benim için çok büyük anılar var. Çünkü biz çok gittiğimiz şehirlerde çok güzel ilgilerle karşılaştık. Yani İstanbul'daki turnuvalarda çok güzel ilgilerle karşılaştık. Yani çok zor bir soru ama kesinlikle birkaç turnuva var diyebilirim buna. Memleketimde sadece, hatta sen gelmeyeceksen turnuva yapmayalım, sen olmazsan olmaz ilgileriyle karşılaşıyorum. Hopa'ya gittiğimizde, yani İbrahim abinin başlattığı ve şu an Deniz oğlunun devraldığı, böyle çok koşturduğu bir turnuva ve tamamen Pro Beach değil de böyle halk turnuvası gibi, halk seni sahipleniyor. Sanki böyle akşam maçtan çıkıp insanların evine oturmaya girecekmişiz gibi, böyle bir çok güzel bir doğal bir ortam var. Memleketimi de pas geçeceğim ama Sinop ve Hopa demek istiyorum ben.
1: Peki Murat Bey, şöyle ki plaj voleybolunda uluslararası mücadeleler çok fazlaydı ve birçok antrenörle çalıştınız, birçok çalıştırıcıyla, yerli, yabancı. Kimler size nasıl katkıda bulundu ve bunu altyapılar için ne yapmak gerekiyor, buralara da yansıması için bu çalışmalarınızın?
0: Ya bu çok değerli bir soru. Plaj voleybolu için kesinlikle teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Benim ilk antrenörüm Troy Tanner'dı. Amerika'nın olimpiyatta altın madalya kazanmış takımın antrenörüydü. Biz onunla tanıdık birazcık plaj voleybolunu. Yani Türkiye'nin, işte Amerika'daki kamplarımızı biraz onun sayesinde yaptık. Ardından Atay Hoca vardı. Biz onunla çalıştık ama sonrasında da güzel bir oluşumla, yeni gelen federasyonumuzla Carlos Galetti kesinlikle bizim üzerimizde en büyük emeği olan ve ona asla pas geçemeyeceğim bir Türk, neredeyse bir Türk olmuş. Artık bizim kültürümüzde tepkiler veriyor, bizim kültürümüzde yaklaşıyor olaylara, bizim kültürümüzde bizi dinliyor ve bizi anlıyordu. Bizlere en büyük katkısı onun olmuştur kesinlikle, yabancı antrenörlerin. Ve dünyada çok saygın bir antrenördü. Biz onda çalışırken tüm takımlar iyi de performans sergiliyorduk, iyi dönemimizdeydik. Tüm takımlar bizimle antrenman yapmak istiyordu gittiğimiz turnuvalarda. Tüm antrenman boardlarına ismimizi yazdığımız, hep bizim yanımıza yazıyorlardı işte, o antrenörle biz de çalışalım diye. Beraber birçok takımla antrenman yapma şansı buluyorduk. Yurt dışında kamp yapma şansı buluyorduk. Bunlar bizim gelişimimiz için çok önemliydi. Altyapılarda da kesinlikle, yani bu ülkeye uyum sağlayabilecek, yani bu işin içinden gelip bu uluslararası turnuvaları oynamış kişilerin olması çok önemli. Çünkü

0: dediğimiz gibi dünya sıralamasında puan kazanılıyor ve bu puan kazanımlarının olduğu yerde hemen hemen her turnuvaya gidemiyorsunuz. Çünkü tüm oyuncular bizler gibi puan kovalıyor. Bunun için turnuva seçmemiz gerekiyor. Kimselerin, bazı fazla oyuncuların gitmediği turnuvalara böyle bir strateji var plaj voleybolunda puan kazanmak için. İyi analiz yapıp, turnuvaları iyi gözlemleyip, oyuncuları tanıyıp, bu atmosferin suyunu içmiş kişilerin başlarında olup altyapıdan gelen çocuklarla beraber yürütmesi kesinlikle altyapıdan gelecek ve plaj voleybolunun üst seviyeye çıkması için en büyük etkenlerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Savaş Eski Gülek.
2: Şöyle söyleyeyim, Murat'ın bahsetmiş olduğu konular gerçekten çok değerli konular. Bahsetmiş olduğu antrenörler gerçekten federasyonumuzun getirdiği en yetkin o dönem içerisinde, hatta yanlış hatırlamıyorsam Murat doğrusunu hatırlayacaktır, anketle kimi getirelim diye sorarak getirdikleri hocalardan bir tanesi Detroit Tenor, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kesinlikle doğru abi.
2: Aslında hani bir şöyle de bir inanç var Yüce Bey, hani üç tarafımız denizlerle çevrili, niye plaj voleybolunda dünya sıralamasında daha yukarılarda değiliz tarzında gelen en sık sorulardan bir tanesidir bu bizlere. Plaj voleybolu için sadece deniz olmasına gerek yok. İbrahim abinin dediği gibi, İbrahim Dağıslan'ın dediği gibi iki direk bir file. Yani onu kurduğunuz her yerde plaj voleybolu oynayabiliriz. Yeter ki bir yerlerden kum bulup getirin. Dolayısıyla bizlerin çok ama çok çok daha iyi yerlerde olması lazım. Nasıl biz salonda çok çok umutla konuşabiliyorsak erkek ve kadın voleybollarımız için, plajda da bu şekilde konuşabilmemizi gösterebilecek gelişmeleri artık görmemiz gerekiyor. Çünkü genç bir nüfusumuz var. Sadece ve sadece nasıl ki diyoruz ki sponsorların salon voleyboluna, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna, işte altyapılara destek vermesi, aynı bu da bir şekilde misyon olacak. Bu geliştirilecek bir vizyonla mutlak surette plaj voleyboluna özel sponsorluklarla bu genç kardeşlerimizin geçimlerini sağlayabilecekleri, kafalarında sadece okuma çıkıp milli takım olarak desteklenmeleri gerektiğini düşünmeleri olursa eğer, başarıya kolayca ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum Murat ne düşünür bu konuda.
0: Kesinlikle doğru noktaya değiniyorsun abi. Çünkü bu plaj voleybolu için önemli. Federasyonumuz aslında bu konuda gerçekten iyi destek sağlıyor. Daha iyisi de kesinlikle olabilir. Çünkü Avrupa'nın da dünyanın en güçlü federasyonlarından bir tanesiyiz. Çok güzel organizasyonlar yapıyoruz. Ve elimizde çok güzel bir malzeme var. Şu an kadın voleybolu, yani hatta tüm şehirlere bakın, ben de bir şu an altyapıda bir Alanya Mask Spor Kulübü adı altında bir antrenörlük yapıyorum. Spor okullarımızın çoğu kadın ve kızlarımızdan oluşuyor. Buralardan çok güzel kadın milli takımla plaj voleybollarına çok süper, çok güzel sporcular yetiştirebiliriz. Ülkemizde şu an yükselmekte olan bir erkek voleybolu var. Onları da çok tebrik ediyoruz. Dünkü galibiyetten dolayı bunu da pas geçemeyeceğim. Erkek voleybol da çok güzel bir ivme aldı yukarıya doğru. Yani çok güzel bir malzemelerimiz var. Bunları sadece iyi kullanmak gerekiyor. İyi desteklenmeli bu alttan gelen sporcular. Bu nedenle de birazcık ben salon voleyboluna böyle o mentalitede düşünmek gerekiyor. Çünkü salon voleybolunda tamamen başarı odaklı, sistemli bir yürüyor. Plaj voleybolunda da kesinlikle o sistemli bir ekibin gelmesi, bu doğrultuda çalışmaların başlaması, plaj voleybolunda da bir yukarıya doğru yakalanacağını düşünüyorum ben.
1: Murat Giginoğlu, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize zaman ayırdınız ve bizlerle çok içten bir röportaj yaptınız. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde plaj voleybolu, ülke voleybolu ve voleybol adına çok güzel şeyler üretebiliriz. Sizlerle olduğum için, tekrardan Savaş Ahvi'yle böyle sohbet muhabbet ortamında bir konuşabildiğim için ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: İyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, eski milli plaj voley oyuncusu Murat Giginoğlu bizlerle birlikte oldu. Savaş Eski Gülek gerçekten çok içten, bu işin başından beri bu turnuvalarda olan, burada emek harcayan bir kişiyi konuk ettik ve milli voleybolcu, plaj voleybolcusu ve içten

0: birlikte bunu dile getirdi. Acaba federasyonda buraya biraz daha eğilsek mi dersin? Nasıl veya eğiliniyor da bir sıkıntı mı var?
1: Sıkıntıdan ziyade belli bir zaman ihtiyacımız olduğunu ben düşünüyorum Yüce Bey. Şöyle ki hatırlarsanız programlarımıza iki kez konuk ettiğimiz Alper Sedat Aslandaş var. Plaj voleybolundan sorumlu Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. Dolayısıyla ikinci başkanı. Dolayısıyla hani en üst makamı, federasyonun en üst yetkililerinden bir tanesi plaj voleybolu ile ilgileniyor ve gerçekten de büyük mesai harcıyorlar. Hatırlayınız, biz Oğuz Değirmenci'yi de plaj voleybolu koordinatörüydü, danışman oldu. Ki Alanya tesislerine direktörü oldu bu arada o sevgili Oğuz Değirmenci. Aslında tesisimiz var, potansiyelimiz var. Fakat şimdi takdir edersiniz ki günümüz ekonomik şartlarında bir sporcunun, salondaki bir sporcunun plaj voleyboluna geçebilmesi için de geçimiyle ilgili sıkıntı yaşamayacağını bir şekilde garanti altına alması lazım. Günümüz şartlarında gerçekten çok yani diyorum ya, hakikaten senenin en az 6, 7, 8, 9 ayı antrenman yapabilecekleri dünyanın en iyi tesislerinden bir tanesine sahibiz. Nüfusumuz genç. Sadece ve sadece birazcık daha fazla ilgi ve şartların iyileştirilmesiyle alakalı olan bir şey. Çünkü siz sporcunuza sadece SGK ile ilgili bir gelecek vaat edecek olursanız, bu çocuklar için çok böyle nasıl diyeyim, verimli, çok böyle karlı bir şey gibi olmayabilir. Çünkü en genç sporcumuzun bile gelecek kaygısı yaşayarak sahaya çıktığını, kuma çıktığını düşündüğünüzde, dolayısıyla bazı şeyler geri plana atılmış olabilecek. Bu insanın doğasında var. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde maddi olarak bir sorun yaşamayacağının garantisi olabilecek şartları eğer sunabilirsek eğer sporcularımıza, emin olun ki ne Norveç kalacaktır, ne Amerika Birleşik Devletleri kalacaktır, ne Katar kalacaktır, ki Katar'ın bile bizden daha üst sırada olduğunu söyleyebilirim plaj voleybolunda. Şimdi böyle olunca da mutlak surette birazcık daha fazla ilginin artması için devletimizin de federasyonumuzun da ve özellikle sponsorlarımızın bu işe birazcık daha fazla kaynak aktarması ile ilgili ben görüyorum çözümü. Yani benim dediğim gibi nüfusla ilgili bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Tesisle ilgili bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Geriye kalan sadece kaynak. Kaynak aktarımı da gerçekleştirildiğinde Murat Bilginoğlu gibi, Selçuk Şekerci gibi, Volkan Göztepe gibi, Hakan Göztepe gibi bu arkadaşlarımızın, ki bunlar artık yaşlarını almış olan plaj voleybolu oyuncuları, ki ne güzel bahsetti Murat. İşte Ahmet Gülüm'ün, Metin Görgün'ün, Dünya Baltacıoğlu'nun, Kenan Bengü'nün ilk defa dünya şampiyonası düzenlediği yerdir Alanya.
0: Evet.
1: Şimdi yani işte yurt dışına gittiğimizde bunlardan bahsediliyordu diyor. Ne kadar güzel anlattı. İşte biz o havayı tekrardan yaratabiliriz ama mutlak surette kaynak yaratmak veya kaynak aktarmak şart. Tekrar tekrar söylüyorum. Çok büyük bir malzeme ihtiyacı yok plaj voleybolunda. Dolayısıyla sadece bu çocuklar, zaten takım öyle 12 kişilik, 14 kişilik takım da değil, 2 kişi. Dolayısıyla antrenörü, fizyoterapisti, sağlık ekibiyle ilgili zaten bugüne kadar federasyonumuzda hiçbir sorun yaşamadığımız konular bunlar. Dolayısıyla sadece birazcık kaynak aktarmak, kaynakları buraya doğru yönlendirmek plaj voleybolunda istenilen seviyeye gelmemizin başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum Yüce Bey.
0: Şimdi biliyorsun futbolda sıkıntı yaşadı milli takımımız ve gruptan çıkamadı ve ülkesine dönen ülkelerden biri oldu. 16 takım veda etti. Bir istatistik olarak da düşüşte olan bir milli takımımız futbol. Ama voleyboldaysa hem Filenin Sultanları hem de Filenin Efeleri yükselişte istatistik olarak. Bunu nasıl, verimlilik açısından nasıl değerlendiriyorsun?
2: Dün de hafiften birazcık bahsetmiştik Yüce Bey ama hakikaten içimizi soğutamadığımız bir Dünya Kupası yaşadık. Her ne olursa olsun. Tabii ki canları sağ olsun. Ayrı bir konu. Ama Türk milleti olarak bizim bazı şeylerde hatalarımız var. Sadece sporculara değil, sporcularımızın da var, federasyonun da var. Ama inancınız olsun, bizlerin de hataları var. Şimdi sporcularımız ne yapmış? Benim düşünceme göre en basit anlatımla, bu işten hiç anlamayan, futboldan hiç anlamayan bir kişi olarak görülmek nasip istiyorum. Diyorum ki grubumuzdaki rakipleri küçümsemişiz biz. Biz ona göre hazırlanmamışız. Yani benim ilk gördüğüm şey bu. Aynı şekilde işte Montella çok güzel işler yaptı. Demirspor'dayken de
1: güzel işlere başlamıştı. Hatta nitekim bu sene Fenerbahçe'ye gelir mi acaba tarzında bir yaklaşım da söz konusuydu. Başkan adaylarının söylemleri arasında gizli de olsa ismi geçen hocalardan bir tanesiydi. Şimdi kapalı defansı aşamadık. Boş pas yaptık. Peki biz bunları hiç mi düşünmedik? Tabii ki defans yapacak. Avustralya işte veya Paraguay. Ya Paraguay'a 10 kişi gol atamadık Yüce Bey. Yani evet, direkten döndü şans. Yani şansla ilgili kısmı bir tarafa bırakıyoruz. Şans içeri girseydi bugün başka şeyleri konuşuyordu. Amerika Birleşik Devletleri karşısında evet, çok güzel bir galibiyet. Güzel bir geri dönüş elde ettik. Yılmadık, son dakikaya kadar mücadele ettik. Sonradan oyuna giren oyuncumuz golü attı. O anda düşün ki Kaan Ayhan golü atan sporcumuz bir defans oyuncusu ama nerede topa vurdu? Rakip ceza alanı içerisinde, altı pasın içerisinde topa vurdu. Şimdi baktığımız zaman biz bu oyuncularımıza ve kendimize çok büyük beklentiler göstermişiz. Çok büyük beslemişiz bunları. Ama rakipler boş durmamış. Hep çalışmışlar. Bugün baktığınız zaman Dünya Kupası'nda Afrika ülkelerinin, Güney Amerika ülkelerinin çok çok daha fazla çalıştığını ve bu çalışmanın ürünlerini de sahaya yansıttığı bir futbol seyredebiliyoruz. Demek ki bizim eksiğimiz olan şey, yani bizim ne parada, ne pulda, ne tesiste hiçbir eksiğimiz yok Türkiye olarak. Hangi branş olursa da olsun iddialı konuşurum bu konuda. Ama ve lakin bizim çalışmayla ilgili beklentileri rasyonel bir şekilde sunabilmeyi, yani işte aynısını biz biliyorsunuz Filenin Sultanları'na da yaptık. Olimpiyat oyunlarına gittik, biz altın madalya bekliyoruz dediler. Ya bu kadar kolay bir şey değil, olimpiyat oyunları bu. Olimpiyat oyunları bu. İlk 8'e girdiğiniz zaman olimpiyat kütüğüne giriyorsunuz. Bu kadar değerli bir derece 8'incilik olimpiyat oyunlarında. Ama biz maalesef bazı şeylerdeki bilgi eksikliğimizi sporcularımıza misyon olarak yüklemeyi adet edinmişiz. Olmadığı zaman da maalesef hiç hoş olmayan şekilde itiraz edip eleştiri yapıyoruz. Eleştirilerimizi insanları kazanmak yolunda bir sonraki turnuvada verimli hale gelebilecek bir oyun sistemi kurabilecek şekilde yapmayı öğrenmezsek biz bu sonuçlarla üzülmeye devam ederiz. Tabii ki dünyanın sonu değil. Çocuklarımızın canı sağ olsun, oyuncularımızın canı sağ olsun ama onlar da farkındalar. Özellikle Arda Güler'in son gün Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki galibiyetten sonraki konuşmasından dolayı bu genç kardeşimizin bu kelimelerinin özenle seçilip bir yere asılıp dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Önce iğneyi kendimize batıracağız, çuvaldızı sonra başkasına batıracağız. Bu basın mensubu için de böyle, antrenör için de böyle, taraftar için de böyle, sporcu için de böyle, fizyoterapist için de böyle. Önce bir iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor ki biz sağlıklı düşüncelerle üretebildiğimiz sistemlerle başarıyı elde edebilelim.
0: Savaş Eski Gülek, ellerine emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum yorumların için ve katkıların için. İyi günler diliyorum.
1: Ben de iyi günler diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere Yüce Bey.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Saatimiz 16.59'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar 16 haber bülteninin ardından sizlerle birlikteydik ve sadece voleybolu konuştuk. Voleybolda neler yapılıyor, neler yapılmıyor.

yaşamıyor filenin efeleri ve filenin sultanlarında son durum nedir haberleri aldık. Ardından da Murat Giginoğlu, eski milli plaj voleybolcusu bizlerle birlikte oldu ve burada plaj voleybolunu konuştuk. Plaj voleybolunda ne durumdayız? Nereye doğru ilerliyoruz? Eğer sıkıntılar varsa bu sıkıntıları nasıl giderebiliriz? Federasyon olarak, millet olarak, sporcular olarak, spor camiası olarak bunları konuştuk. Şimdi az sonra saat 17'de haber bültenimiz var. Arkadaşımız İmren Olgun bu haber bültenini okuyacak. Ardından saat 19'a dek tam 2 saat boyunca reklam aralarının haricinde sizlerle sadece ve sadece futbolu konuşmayacağız. Basketbolu da konuşacağız. Çünkü basketbolda da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili

0: Kili Harun Erdenay bizlerle hem milli takımı hem de Türk basketbolunu bizlerle paylaşacak ama futbolu özellikle konuşacağız.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediğini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

0: İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkeze düzenlenecek merkez yönetim kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve hattat Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Cenaze namazı ise Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var, çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz, dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocuklar günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmalı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kırklareli ili Lalapaşa ilçesinde bulunan enerji iletim hattı için yüksek gerilim uyarısı yayımladı. Açıklamada Kırklareli, Edirne Çimento ve Lalapaşa trafo merkezlerinin irtibatlayan enerji iletim hattına yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı belirtildi. Bölgede yaşayanların can ve mal güvenliği açısından iletim hattına yaklaşmamaları ve direklere tırmanmamaları istendi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sundar. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez ballı ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.13'ü gösteriyor ve spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, tekrar hoş geldin.
2: Hoş bulduk, tekrar yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Okan Can, şimdi Dünya Kupası'nda son 32 takım belli oldu. Şu ana kadar sence öne çıkan noktalar, detaylar, bunlarla ilgili neler söylemek istersin öncelikle? Okan Can, seste bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi bugün sabah oynanan karşılaşmayla ülkemizin saatine göre son karşılaşmalar oynandı ve 48 takımla başlamıştı Dünya Kupası ve 32 takıma indi ve son 32 takımda eşleşti aralarından. Tekrar Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, tekrar hoş geldin.
2: Tekrar merhaba. Şimdi öncelikle 10 takım, yani Afrika takımlarının yakaladığı başarıya çok dikkat etmek lazım. Yani 10 takımdan 9'u bir kere son 32'ye kaldılar. Bence bu büyük bir başarı. Dünyanın birçok bölgesinden takımların bir kere son 32'de olması bu çeşitlilik açısından, dünya futbol açısından değerli bir şey. Yani artık güçsüz takım, küçük takım diye bir algı çok fazla yok. Tabii ki son 32'den sonra son 16'ya kalacak takımlar biraz daha esaslı olacak ama bu bizim açımızdan, yani futbol çeşitli açısından bence değerli oluyor. Tabii ki Dünya Kupası, bilmiyorum hani bunun bir ölçümlü bir durumu olur mu olmaz ama izlenme oranları ben merak ediyorum. Yani bununla ilgili etki analizine bakmak lazım. Etki analizinde seyircilerin, televizyon başındakilerin Dünya Kupası nasıl bir ilgi, alaka gösterdiği ben çok merak ediyorum. Ama bazı maçlar çok keyifliydi, bazı maçlar çok sıkıcıydı. En azından şöyle bir durum da var. Merak ettiğimiz eşleşmeler de var. Yani ben mesela Fiji-Norveç eşleşmesini merak ediyorum. Yine Meksika'nın grubundan lider çıkması, İngiltere'nin şimdi Kongo ile oynayacak, yani tarihsel bir takım olaylara bağlı maçlar da var. Ama geçtiğimiz Dünya Kupaları ile kıyasladığımızda şu anda büyük bir lezzet bıraktığını ben düşünmüyorum maçların. Bilmiyorum, Yücel, sen yoğun bir maç izliyorsun. Hani ağzında kalan, tadı kalan bir şey oldu mu? Hani bir maç trafiği oldu mu? Ben de çok kalmadım.

0: olmadı.
1: Şöyle diyeyim Okancan. Mesela ben Almanya Ekvador maçını çok beğendim.
0: O da Ekvator'un 2-1 yakalaması,
1: Evet.
0: oyunu ve skoru alması.
1: Evet.
0: Bir de tabii ki hani sürpriz takımların kazanması her zaman Dünya Kupası'nda bize tat bırakıyor. Ama hani genel olarak Fransa dışında üretkenlik ve hücum zenginliği yaratan takım ben çok aklımda kalmadı. Tabii ki İspanyollar yine dikkat çekiyor, skoru bir şekilde alıyorlar. Bakalım ya yani bu saat bundan sonra son 16 takımı bence biraz daha değerli olacak. Buradan sürprizler çıkar mı? Onu bekleyeceğiz. Ben Hollanda-Fas maçı yine merak ediyorum. Fas'ın nereye kadar gittiğini gerçekten merak ediyorum. Ama bundan yani gerçek Dünya Kupası bence bundan sonra başlayacak.
1: Şöyle ki FIFA başkanı da Infantino hatta önümüzdeki Dünya Kupası'na 64 ülke katılsın
0: Ya bu
1: demekte.
0: çok çok kötü bir şey bu ya.
1: Evet, bizi esasında yıpratıyor ve zorlaştırıyor seyretmemizi. Birincisi bu. İkincisi güç farkları çok fazla oluyor. Üçüncüsü insanların zamanı yok ve zamanı yok demem şu. Turnuvada hangi maçı ne zaman izleyeceğiz, ne yapacağız, kendimizi nasıl planlayacağız? Hani şu var, 64 takımın belli bir bölümünü bir yerde yarıştırıp, belli bir bölümünü bir yerde yarıştırıp, hani böyle bir şey mi yapılır ama 64 takım çok fazla ve Dünya Kupası'nın değerini düşürüyor diye düşünüyorum. 48 takım olmasının dezavantajları da buydu.
0: Ya ben zaten hani genelde maçları finali, bu kadar maçları finali karşıyım. Yani 39 gün bir turnuva sürer mi? Yücel, 39 gün sürüyor. Yani bence birçok takım için de bu bazı... Ya ben hani ispatlayamayız belki ama ben birçok takımın, birçok futbolcunun bundan çok hoşlandığını düşünmüyorum. Bakalım ne gösterecek? İnşallah şöyle bir durum olur. Afrika takımları daha fazla son 8'e son 6'ya kalır ki biraz merak uyandırması lazım. Bu son 32'ye kalan takımlar sadece 2 maç var Avrupa takımlarının eşleştiği. Onun dışında hepsi yani farklı kıtalardan eşleşmeler var. Bu da bence olumlu bir taraf. Yani farklı kıtaların takımının olması değerli oluyor. Ama bizim bence bir takım sürpriz sonuçlara ihtiyacımız var. Tekrar bir heyecan ve duygusal bir yoğunluk yaşamamız için Dünya Kupası'nda her zaman sürpriz takımlar ilgi uyandırmıştır. Ben bu açıdan hem Fas'ı hem de açıkçası Fil Dişi'ni merak ediyorum. Yani o açıdan onlar bende biraz heyecan, merak yaratıyorlar diye yarattığını söyleyebilirim.
1: Şöyle ki özellikle Fas çok ilgi çekici bir yükseliş içine girmekte. Mesela Hırvatistan da öyle. Düzeyini koruyor, takımını koruyor. Böyle çok fazla albenisi olmayan ama bir anda ne yaptığını bilen bir takım. Mesela ben Hırvatistan'dan da yine böyle bir çıkış bekliyorum, sürpriz bekliyorum.
0: Benim
1: Fas'tan
0: de
1: yine.
0: favorim Portekiz maçında Hırvatistan Yücel bu arada.
1: Evet. Ve ben Portekiz'i dün gece seyrettim. Hani gözlerimi uyumamak için çok zorladım. Seyrettim. Gerçekten Kolombiya perişan etti Portekiz'i. Yani Portekiz şu haliyle başarılı olamaz diye söyleyebilirim. Ama elimde bir istatistik var. Elimdeki istatistik de çok değerli. Onu da soracaktım size. Şundan dolayı Cristiano Ronaldo baktığımız zaman Cristiano Ronaldo Güney Amerika takımlarına karşı 12 maç oynamış. Ve bu 12 maçtan 6'sında yenilmiş, 5'inde berabere kalmış, bir galibiyet elde etmiş Cristiano Ronaldo'nun olduğu Portekiz milli takımı. Bir golü var, bir asisti var. Yani Güney Amerika takımlarına karşı Cristiano Ronaldo başarılı değil. Yani onun için bu şampiyonada sıkıntı olabilir Portekiz açısından, Ronaldo açısından. Aynı zamanda da dünkü Kolombiya maçında Kolombiya elinden kaçırdı Portekiz'i.
0: Çok güzel bir takım bu arada Kolombiya.
1: Evet.
0: Bu arada Portekiz'e ilgili bir şey söylemek lazım. Yani belki hani dinleyicilere söylemek lazım. Portekiz kadrosunu hani tek tek baktığınızda muhteşem bir kadro bu arada. Yani bana göre Avrupa'daki hani Fransa, İspanya'dan sonra en şaşalı kadro diyebiliriz bireysel açıdan. Bir önceki Dünya Kupalarında, Yücel, eski Dünya Kupalarında bireysel yetenek, kalite, yaratıcılık rakipleri bir anda çökertiyordu. Şimdi mesela Afrika takımları, işte örnek Japonya gibi takımlar takım disiplini ve oyun bütünlüğüyle karşı tarafın o yaratıcılığı bir şekilde fasilite etmeye başladılar. Yani oyun bilgisi

0: oyun bütünlüğü, işte taktik stratejik devamlılık yaratarak bu rakipleri artık yani etkisiz hale getirebiliyorlar. Bence bu çok değerli. Ama mesela Portekiz'in böyle bir dünya kupasını kime elendiğini hatırlarsak Fas'a elenmişti. Ki o maçı hiç unutmam. Portekiz bütün oyuncularını son 10 dakikada sahaya atmıştı, en iyi oyuncularını. Ki onun başında Santos var. Beşiktaş'a gelen, hatırlarsan, gelen teknik adam vardı. Ki 2016 dünya şampiyonu olmuşlardı. Ama ben hiç zaman Portekiz'i çok beğendiğimi söyleyemem. Dediğim gibi ben yine İspanya, Arjantin ve hala Fas konusunda, Fransa konusunda benim 4 takımda şu anda, yani kısa listemde onlar var. Umarız bir Afrika takımı son 4'e, son 8'e kalır. Belki de bir 2 sene de kalabilir. İnşallah Dünya Kupası'na bir heyecan gelir, ama bu maç trafiğiyle olmaz, onu söylemek lazım. Yani Dünya Kupası izlenirliğini bence biraz kaybediyor yavaştan. Ben izleyen etrafındaki insanları sorduğumda sosyal medyaya baktığımda çok takip konusunda çok da şey değiller. Çok disiplinli insanlar.
1: Şunu da konuşalım. Yıllar öncesine baktığımız zaman hani Zaire gibi, Senegal gibi takımlar ara ara çıkış yapıyordu. Ama bu sefer Afrika takımlarının çıkışları çok disiplinli, çok belirli, çok sistemli gelmeye başladılar. Yetenekleri zaten vardı. Bunun yanında fiziki güçleri de çok fazla. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Hani bir dönem sonra, yani belki de 2-3 Dünya Kupası sonrasında kupayı alabilecek bir takıma sahip olacak Afrika takımlarından biri. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü biliyorsun sıkıntıları vardı, eğitilmeleri lazımdı, oyuncuların yetenekleri iyi olmasına rağmen, ama bir anda çok üst düzeye çıkmaya başladı. 10 takımdan 9 tanesi bir üst tura çıktı.
0: Ya Yücel, burada ben hatta bugün eskileri tekrar incelerken şeyle dikkatimi çekti. Eskiden Afrika takımlarının çoğunda Fransız teknik adam vardı. Evet. Böyle bilmediğimiz, evet, Fransız teknik adamlar vardı. O sayı azaldı. Bilemiyorum. Belki kendi futbol kültürlerine bir takım çok hakim değiliz Afrika futbolunun içindeki o dinamiklere. Bazı takımların çoğunda Afrikalı, yani kendi ülkelerinden teknik adamlar var. Belki bunun da bir etkisi var. Bir de şöyle bir durum da var. Artık Afrika'daki birçok ülke yerel futbol akademileri ve okulları kurdular ki birçok Avrupalı takım bu okullardan oyuncu alıyor. Mesela orayı biraz daha kumsallaştırmaya başladılar. Bence bunun etkisi çok fazla. Yani eskiden Afrikalı bir oyuncu alıp büyük takımlara alıp götürüyorlar ya, şimdi onu biraz önüne geçmeye çalışıyorlar. Biraz daha kayıt altında futbolcular. Bu açıdan gelişimleri de bu kayıt altı içinde belli bir sistem içerisinde gelişmeye başlıyor. Ama tabii ki bu sadece tek nedenle açıklanamaz. Bence ben bunu Gürcistan'da da gördüm, Özbekistan'da da gördüm. Bu sene ilk defa katılan takımlar da var. Artık futbolun bazı doğru, bazı evrensel oyun kurallarını, yani oyun içeriklerini yerine getiriyor artık birçok takım. Bu sadece, bakma bizde çok fazla uygulanmıyor mu? Dünya birçok şeyin farkına vardı. Yani bu endüstriyel futbolun bir takım zorluklarını yerine getirdiğinizde bazı kademeleri hızlı atlamaya başlıyorsunuz. Biz bu endüstriyel futbola çok fazla uyumlu değiliz ülke futbolu olarak. Yani bunu hep söylüyorum. Türkiye'de bir oyuncunun çok gol atması, bir teknik adamın başarılı olması endüstriyel futbola uyumlu değil. Birbiriyle çelişen veriler ortaya çıkıyor. Yani bizim ülkemizde 90 puan olan, 100 puan olan, 2.5, 2.3, 2.2 neyse puan ortamını tutturmak Avrupa futboluyla kıyaslanabilecek bir durum değil. Yani bizdeki veri uyumsuzluğu dünya futboluyla çok çatışıyor. Bence biraz da bunu da böyle de görmek lazım. Çok kendimizi de kandırmaya başlıyoruz. Bence birçok ülke artık doğruları yapmaya, kendi çapında doğruları yapmaya başladı. Bunun en güzel örneği bence Özbekistan, Gürcistan'ın örnekliyorum. Gürcistan'ın birçok oyuncusu Avrupa'ya açılmaya başladı. Bu açıdan bence takip edilmesi gereken bazı noktalar var. Bence biz biraz bundan uzaklaştık diye düşünüyorum.
1: Özellikle Fransa-Senegal maçını seyrettim. Sahadaki 22 oyuncunun 20'si veya 21'i Afrika kökenli.
0: Siyahiydi. Fransa gol attıktan sonra sevinen seyircilerin çoğu beyazdı mesela.
1: Evet.
0: Çünkü Fransa çok tartışılıyor Yüce.
1: Evet.
0: Hatta Blanc'ın bunu

0: ilgili bir takım Blank'a da çok eleştiri geldi. Bu bir dönem Almanya'da da yapıldı. Yani mesela Almanya'nın dünya şampiyonu olduğu zamanki orta sahası Pedri ile Mesut Özil'di mesela. Hani takım bizim takımımız diye kendi iç kamuoyları bunları çok tartışıyorlar. Fransızlarda da bu oldu. Dünyada artık biliyorsunuz artık her yer yani yerel yani dengeler değişiyor. Yani nüfus açısından da oyuncu kalitesi açısından da bir takım değişiklikler var. Bunu görmek lazım.
1: Özellikle kulüplerimiz, birinci ligdeki kulüplerimiz ve Süper Lig'deki kulüplerimiz ki Fenerbahçe en son Amara Diouf'u getirdi yurt dışından, Afrika'dan. Şimdi yavaş yavaş da orada scoutları da var ve oralardan buralara futbolcu getiriyorlar. Bu da esasında bir müddet sonra Afrikalı futbolcuların bize gelişini kolaylaştıracak ve bizden çok genç olan futbolcuları da satarak para kazanma dönemine de girebiliriz. Ama çok geç kaldık bu anlamda.
0: %100 geç kaldı. Bu yıllarca konuşulan bir şey. Bunu Fransızlar ve Portekizler çok iyi yaptılar. Biz bu açıdan biraz geç uyandık. Ama gidecek çok yol var. Yani bunun için ciddi bir organizasyona ihtiyaç var burada. Yani bu bir oyuncu bulup keşfetmek değil. Yücel, bunu insanlar çok yanlış düşünüyor. Mesela örnek vereyim. Bir oyuncuyu mesela Avrupa'da işte parlamış, yıldız seviyesine gelmiş bir oyuncunun gelişim süreci Türkiye'de bir takımda olsaydı aynı oyuncu olmazdı. Bunu anlamak lazım.
1: Çok doğru.
0: Yani biz hep böyle bazen diyoruz işte bu oyuncu işte Fenerbahçe'ye geldi almadı. İşte Galatasaray'a geldi almadı gitti orada. Yani mesela Nene'nin Fenerbahçe macerası var geldiğinde. İşte birçok oyuncunun da Avrupa'dan önce Fenerbahçe gibi Türkiye Türk takımlarında veya Galatasaray'a öneriliyor. Ama yani biz alsaydık da oyuncuları aynı oyuncu olur muydu ben ondan emin değilim. Yani olmazlardı muhtemelen. Bu farklı bir operasyon mesela. Bir oyuncuyu o seviyeye getirmek de farklı bir iş. Yani biz bence bunu da kaçırıyoruz. Bizim teknik adamları ya mesela Vitor Pereira'nın Ferdi'yi başka bir oyuncuya dönüştürmesi başka bir yetenek işi. Yani o başka bir teknik adamlık işi. Bunu görmek lazım. Yani Ferdi'nin ilk geldiğindeki oyuncu profili gittiği oyuncu profili çok farklıydı ve o oyuncuyu o noktaya değiştirebilmek farklı bir meziyet istiyor. Bizdeki hocalar çok fazla bu meziyetler yok çünkü bizdeki hocaların önceliği oyuncu gelişimi değil görevinde kalabilmek oluyor. Dinamikler farklı çünkü.
1: Gerçekten çok önemli. Bu umarım bunu da çözeriz. Çünkü çözmeye çalışıyoruz ama nerede hata yaptığımızı anlayamadan hep aynı çözümü uygulayarak aynı sorunla karşı karşıya geliyoruz. Umarız o sorunu da çözeceğimiz zaman gelir anladığımız
0: Yani
1: kadarıyla.
0: güzel. Ben futbol severlerin Lille'i biraz incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Lille Avrupa'nın futbol fabrikasıdır. Bir baksınlar oyuncuları nereden nasıl alıyorlar, nasıl geliştiriyorlar, nereye hazırlıyorlar. Bir oyuncunun yani sizin kaşenizde Lille kaşesi varsa Avrupa'da birçok takım onun gözü kapalı alıyor mesela. Onu da söylemek lazım. Yani yanlış anlamayın bir marka vermiyor ama bir meyveyi bir ürünü alırken kaşesine bakıyorsunuz ya oyuncularda da böyle bir kaşe var. Yani nereden çıktığı, hangi sistemde yetiştiği, hangi kulüpün radarından buralara geldiğini de Avrupa'da birçok takım mutlaka bakıyorlar bunlara.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir Dünya Kupası izlemeye devam edeceğiz. Çünkü daha çok var. 72 maç oynandı. Daha 32 maç var finale kadar. Bakalım bizi ne bekliyor Dünya Kupası'nda. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: İyi günler, iyi akşamlar, iyi hafta sonları.
1: Sağ olun. Saatimiz 17.30'u gösteriyor. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Seviyorsa sebebi
1: çok. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
4: Reklamlar.
5: Bağımlılık.
4: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
5: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
4: Unutma, bağımlılık kader değildir.
5: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
4: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
5: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.37'yi gösteriyor. Bildiğiniz gibi her cumartesi ve pazar 13.30'da ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başlıyor. Ve saat 19'a dek özellikle yaz aylarında Süper Lig maç yayınları olmadığı, radyo maç yayınları olmadığı dönemde sizlerle birlikte oluyoruz saat 19'a dek. Ve sporda futbol ağırlıklı ki Dünya Kupası'ndan dolayı milli takımımız olduğu için ve transfer dönemleri de var şimdi. Transfer dönemlerinden dolayı da futbol ağırlıklı olabiliyor. Ama biz özellikle basketbol, voleybol ve diğer sporları ve konuklarımızı bu sporlar anlamında konuşmak için programımıza davet ediyoruz. İşte şimdi çok önemli bir konuğumuz var. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Harun Erdenay bizlerle birlikte. Sayın Erdenay, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Biraz gürültü olabilir. Ben de Basketbol Gelişim Merkezi'ndeyim. Bildiğiniz gibi U17 Dünya Şampiyonası şu anda devam ediyor.
1: Evet.
2: Takımımız da iyi bir galibiyet aldı dün akşam.
1: O zaman U17 maçımızdan başlayalım. Nasıl buldunuz ilk karşılaşmayı?
2: Vallahi başında birazcık kötü başladık, tutuk başladık. Belki de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmamız dolayısıyla çocukların üzerinde birazcık baskı da vardı. Fakat ikinci yarıdan itibaren 25 sayılara kadar geri düşmemize rağmen müthiş bir performansla gelerek çok iyi mücadele ettiler. Uzatmada da ikinci uzatma sonunda 10 sayıyla kazandık. Çok mutluyuz ilk maçı kazandığımız için. Çünkü turnuvalara başlangıçlarda ilk maçlar ayrı bir önem taşır. Çok mücadele ettiler, çok yoruldular. Sonu galibiyet olduğu için onlar da çok sevinçli, biz de çok sevinçliyiz.
1: Peki şimdi bundan sonraki dönemde ne bekliyorsunuz U17 milli takımımızdan?
2: Vallahi burada birkaç maç seyretme fırsatı buldum. Bildiğiniz gibi U17 Dünya Şampiyonları aslında geleceğin yıldızlarını seyredebileceğiniz şampiyonlar. Daha öncesinde Nanda Bekolo, Antetokounmpo gibi yıldızları ben burada bu şampiyonlarda seyretme fırsatı bulmuştum. Zaten dünyanın her yerinden 100'ün üzerinde squad, bu takımların squadları bu çocukları izlemek için geldiler. Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü gözüküyor ilk maçları seyrettiğimde. Avustralya iyi, Fransa çok iyi gözüküyor. Fakat tabii seyrettikçe daha çok bilgi sahibi olacağız. Bizim amacımız her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkmak. Bugün Slovenya ile oynuyoruz. İşte sanıyorum bir 2,5 saat sonra başlayacak maç. Oraya da galibiyet paralısı yetiştiriyoruz.
1: Şimdi Sayın Erdenay, siz de ben spor sergi

0: Sarayı'ndayken sizin İstanbul Teknik Üniversitesi basketbol takımında sahaya çıktığınız maçları hatırlıyorum. Hatta Türk basketbolunun en önemli isimlerinden Kemal Erdenay da babanızdı ve koçunuzdu, baş antrenörünüzdü. Gerçekten o zaman belliydi sizin çok başarılı bir sporcu, yetenekli bir sporcu olacağınız ve en azından babanızın yönlendirmesiyle, en azından o camianın içinde olduğunuz için bir anda kendinizi belli ettiniz ve çıktınız, uluslararası boyuta da geçtiniz. Şimdi ben son yıllarda bir Avrupa Şampiyonası izlemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam ya U18 ya U19. Kenan Sipahi Berk Uğurlu vardı.
1: Evet.
0: Son yıllardaysa şampiyon olmamıza rağmen gerçekten orada Avrupa'nın elit oyuncuları arasında görebileceğimiz basketbolcularımızın ilerleyen yıllarda bu aynı başarıyı ve bu başarı hızını devam ettiremediğini görüyoruz. Bunun nedenini, yani basketbolcu bir aileden geliyorsunuz, basketbol camiasının içindesiniz, aynı zamanda da federasyonda başkan vekilisiniz. Bunu nasıl görüyorsunuz?
1: Ya burada tabii ki birkaç etken sayabiliriz. Sonuçta oyuncu yetişiyor, kulüplerinde yetişiyor biliyorsunuz. Avrupa'daki sistem Amerika sistemden farklı.
0: Evet.
1: Burada kulüplerde yetişiyorlar. Kulüplerde yetişirken aynı zamanda milli takım kariyerleri başlıyor. İşte U14'ten itibaren. Orada yazları genelde milli takım organizasyonlarına geliyorlar. Menajerleri var, aileleri var. Aslında hepsi bir bütün. Yani sadece çok yetenekli oyuncular oluyor. Fakat bazen bence birçok şeyin aynı anda oturması lazım. Yani hem menajerlerinin iyi yönlendirmesi lazım. Hem
0: Evet.
1: kulüp takımında iyi antrenörlerle, milli takımlarda iyi antrenörlerle çalışması gerekiyor. Yani bir tane oyuncu işte Kenan Sipahi dediniz.
0: Evet.
1: Berk Uğurlu şu anda çok üst düzey. İkisi de Berk de sanıyorum Beşiktaş'ta Euroleague oyuncusu oldu. Kenan da Euroleague level'ında bir oyuncu. İkisi de milli takımın değerli oyuncuları. Yani bu oyuncular özellikle 18-19 yaşlarına geldikleri zaman, yani BGL de bittiği zaman A takımlarda artık global dünyada çok sayıda yabancı oynuyor. Yani bizim zamanımızda çok azdı. Bir, iki veya üç yabancı oynuyordu. Biz biraz daha şanslı bir jenerasyonuz. Hani işte
0: Evet.
1: rekabet çok fazla. O yüzden sizi yönlendirecek olan ailenizin, menajerinizin, kulüp yöneticilerinizin, kulüpte yapacağınız antrenmanın hepsi bir bütün. Bence bir örnek demek gerekirse burada, şimdi dün de seyrettik, çok değerli oyuncular var. Bence oyuncuların 18-19 yaşlarında oynayacakları takımı seçmeleri lazım.
0: Evet.
1: Mesela iyi bir Euroleague takımımızın altyapısından yetişebilirler, fakat o A takımda zorluk çekecekse bence onun menajerinin veya ailesinin kim ilgilenirse onu daha alt level'da bir takıma yönlendirmesi gerekiyor. İnanın o iyi yetenekler orada da oynayıp sonunda yine parlayacaklardır. Fakat bir oyuncu 18-19 yaşında yedek kaldığı zaman ondan sonra toparlaması çok zor.
0: Çok doğru. Çok doğru. Şimdi bir sezon bitti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde.
1: Evet.
0: Gerçekten iyi bir seriydi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve özellikle de son yıllarda iki takımın birbiriyle mücadelesini görüyoruz. Sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz Basketbol Süper Ligi'nde?
1: Vallahi zaten seyrettiğiniz zaman bizim çoğu takımımızda Avrupa'da da başarılı oldular. Basketbol Süper Ligimiz diğer liglere baktığımız zaman da takım sayısını, başarılı takım sayısı olarak bence Avrupa'nın en iyi iki veya üç liginden birisi. Bütün takımlarımız Bahçeşehir olsun, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe Beko olsun, hepsi Avrupa kupalarında çok üst turlara kadar, Telekom olsun, çıkmayı başardılar. Bu da ligin kuyucunu gösteriyor. Hatta son haftalarda işte alt tarafta da büyük mücadele oldu bence. Biraz
0: Evet.
1: finalden bahsedeceğim. Karşıyaka'nın inanılmaz bir çıkışı vardı. Yani son haftaya çok büyük bir heyecanla girildi. Birkaç maç birbirine bağlayan maçın sonucu düşen belli olacaktı. Orada da çok büyük mücadele vardı. Finale gelirsek tabii ben Beşiktaş'ın gerçekten iyi oynadığını düşünüyorum. Yani Antezici'yi kaybettiler. Sonra bir oyuncuların da Aşil tendonu koptu. Onu da kaybettiler. 3 oyuncuyu kaybettikten sonra finalde Fenerbahçe Beko'ya karşı bence iyi bir mücadele gösterdi. Hatta son maçı da işte son topta Libero için attığı bir basketle bitti. Yani bence güzel ligimize yakışan bir sezon oldu ve finalde ligimize yakışır şekilde bitti.

0: İki takım da çok iyi mücadele etti.
1: Ben Beşiktaş'ın çıkışını yıllar önce tek şampiyonluğu elde ettiği işte rahmetli Abdullah, Hurşit Baytok, Ahmet Kurt, Erman Kunter ve Tom Davis'li kadrosuyla şampiyon oldu Eczacıbaşı'yla oynadığında. O döneme benzetiyorum. Gerçekten oturtmaya başladı bazı şeyleri ve Beşiktaş Gain hani Anadolu Efes'in, Fenerbahçe Beko'nun olduğu yerde büyük bir çıkış yakaladı ve Avrupa Ligi'ne girdi. Avrupa Ligi'ne kabul edildi daha doğrusu. Bunu Türk basketbolu açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani bu sene zaten biliyorsunuz Eurocup'ta finale oynadı Beşiktaş.
1: Evet.
0: Fransa'ya karşı. O da çok büyük bir başarıydı. Sizin dediğiniz yıllar, yani şu anda bizi 60 yaşının üzerinde olan hepsi hatırlıyorlar o Beşiktaş Eczacı maçlarını.
1: Evet.

0: iyi bir yönetimle, iyi bir koç, iyi bir menajer, Nedim'i de unutmamak lazım. Bence evet, iyi bir organizasyon kurdu ve yıllardır üzerine ekleyerek gidiyor. Dediğiniz gibi o 70'li ortasında, 70'lerin ortasındaki ruhu yakalamış durumda. Bence seyirci de çok takımı benimsemiş durumda. Evet. Yani ben son final maçında 16 bin kişi kazandı. Belki yani 17-18 bin kişi vardı. İnanılmaz doluydu. Seyirci de, Beşiktaş seyircisi de bence basketbolu seviyor.
1: Şöyle ki, basketbolu sevmesinin yanında Avrupa Ligi'nde takımından önce yer almak isteyen de Beşiktaş taraftarıydı aslında. Beşiktaş'ı evet, yönlendiren de Beşiktaş taraftarı oldu basketbol anlamında.
0: Evet, yani Beşiktaş'ın Euroleague bu sene oynayacak olması bizim üçüncü ekibimiz olarak. Türk basketbolu, yani sonuçta baktığın zaman NBA'den sonraki en çok ilgi gören lig Euroleague dünyada. Burada üç takımla temsil edecek olmamız da basketbol için ayrı bir güzellik.
1: Şimdi Avrupa kupalarında evet Fenerbahçe'nin bir yükselişi var. Evet, Anadolu Efes bir eski durumunda değil, bir sendeleme içinde. Ama Bahçeşehir Koleji'nin, Telekom'un, Beşiktaş G'nin Avrupa kupalarındaki mücadelesi gerçekten takdire şayan. Küçük bütçelerle de olsa çok önemli dereceler elde etmeye başladılar. Ülkemizde Süper Lig'de yer alan kulüplerimizin, erkek basketbolu için kulüplerimizin biraz daha uluslararası standartlarda çalıştığını düşünüyor musunuz? Çünkü siz uluslararası standartlarda da oynayan ve bilen kişisiniz.
0: Evet, yani baktığınız zaman Eurocup yarı finalinde Beşiktaş Bahçeşehir Koleji eşleşti bildiğiniz gibi.
1: Evet.
0: O da yani finale bir Türk takımının adını yazdırması demekti. İki takımı da buradan tebrik ediyorum. Aynı şekilde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray bu sene çeyrek finale çıkma
1: evet,
0: başarısı gösterdi. Dediğiniz gibi Telekom aynı şekilde öyle. Bence bu takımlar biraz transferleri takip ettiğinde hepsi yatırımlarını arttırıyorlar, kadrolarını güçlendiriyorlar. Hem Türk oyuncu anlamında hem yabancı oyuncu anlamında güçlendiriyorlar. Önümüzdeki sene benim tahminim Anadolu Efes bence hayal kırıklığı oldu birazcık kendi 50. senelerinde, özellikle Avrupa Euroleague'de. Evet. Ama bence onlar da şimdi yeniden iyi bir yapılanmaya geçtiler. Bütün takımlarımız bence hem önümüzdeki sene kendi ligimiz hem Avrupa'da mücadele edecek takımlar gerçekten daha iyi kadrolarla mücadele edecektir.
1: Şimdi A milli takımımıza geçelim. Bugün de basın duyurusu vardı, basın toplantısı vardı, basına evet, açık bir şekilde. A milli takımımızı nasıl değerlendiriyorsunuz, geldiği noktayı?
0: Biliyorsunuz geçen pencere maçlarında 4-4 yaptık.
1: Evet.
0: Özellikle Sırbistan'ı hem dışarıda Belgrad'da hem İstanbul'da yendik. Sırbistan gibi bir ekol takımı. Şu andaki esasında bu dönemde oynanacak pencere maçlarında NBA sezonu bittiği için NBA'deki oyuncuları da milli takımlar dahil ediyorlar. Biz de oradaki oynayan Alperen Şengün ve Adem Bono'yu kadromuza dahil ettik ve tam kadro olarak sahadayız. Ve şu anda çok önemli Bosna ve İsviçre maçları oynayacağız. Bosna deplasmanına gidiyoruz birkaç gün sonra. Bugün takımının idmanını Başkanım Sidahat Türkoğlu, Kerem Tunceli ve eski milli basketbolcularımız Hüseyin Beşok yönetim kurulumuz hep beraber seyrettik. Çok istekli bir antrenman yaptılar. Zaten Letonya'dan beri çok yükselen bir grafikle oynuyoruz. Burada ikinci tura taşınacak puanlar var. Yani bu gruptan zaten çıkmayı garantiledik ama burada alınacak her galibiyetin puanı ikinci tura taşındığı için bu kalan iki maçı da kazanarak 6-6 ile grubu bitirmek istiyoruz.
1: Şöyle diyeyim, acaba bir 12 dev adam, hani ikincisi, üçüncüsü geliyor mu? Böyle bir kuşak mı yakaladık?
0: Ya sen de bildiğin gibi 2001 ve 2010'da çok başarılı iki kuşak vardı. Bence şu anki jenerasyon da çok iyi bir jenerasyon. Tek tek oyuncu olarak baktığın zaman zaten harika oyuncular ama bu tip turnuvalarda, milli takımlarda takım olmayı becerebilmek çok önemli ve şu anda Letonya'da en son turnuvada inanılmaz birbirini seven, birbirleriyle ilişkileri çok iyi olan, takım için oynayan oyuncular olarak bir araydı bizim oyuncularımız. Ve şu anda o havada devam ediyor. O yüzden bir turnuvayı başarılı

0: olacaksanız sadece iyi oyuncular yetmez. Aynı şekilde iyi bir teknik direktörle çok iyi takım olabilmek önemli. Biz bunu şu anda 12 defadan başarıyor. O yüzden bizim için en önemli olan da bu.
1: Şimdi esas önemli konuya gelelim. Biliyorsunuz Türk voleybolu bir noktaya geldi ve yıllar önce Erol Ünal Karabıyık Voleybol Federasyonu Başkanı'ydı. Biz de spor programları yapıyorduk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi, TVF Lisesi'ni kurmak için çok büyük mücadele verdi. Ve şimdi o lisenin açılışıyla birlikte değişik bir atmosfere ulaştı. Erkeklerde, kadınlarda, özellikle kadınlarda. Şimdi siz de geçen sene öğretime başladı bir basketbol lisesi. Bu lisede geçen seneden beri yapılanlar nedir? Ne oldu? Ne bitti? Nasıl bir gelişme içindeler?
0: Yani tabii bence böyle bir tesise bir lise gerekiyordu Türksel Basketbol Gençlik Merkezi'ne ve Türkiye Basketbol Federasyonu Spor Lisesi bu eğitimi 24-25 yılında eğitim öğretime başladı. 24 kız ve 24 erkek öğrenci olmak üzere 48 öğrenciyle başladık. Milli Eğitim Bakanlığı spor liselerinin haftalık 43 saatlik müfredat programına ek olarak öğrenciler basketbolu tüm yöneliyle öğreniyorlar. Özel spor dersleri 4 yıl boyunca yoğun ve bilimsel bir eğitim sürecinden geçiyorlar burada. Yani sadece basketbol olarak değil, hakemlikten de, spor yöneticiliğinden, menajerlikten de bir takım dersler alıyorlar. Şimdi de yeni sezonun yetenek sınavları başladı. İkinci dönem öğrencilerimiz de kayıtlarını yaptırıyor. Yani kayıt sayımız 48'den 96'ya çıkıyor öğrenci sayımız.
1: Peki buradaki eğitimi nasıl buluyorsunuz? Hani geliştirilmesi veya biraz daha modernleştirilmesi veya hedeflerin daha da değişik hale getirilmesi gibi bir çalışma var mı?
0: Yani burada önemli olan bizim için bu lisede öğrenci akademik ve sportif gelişmelerini birlikte destekleyen eğitim modeliyle Türk basketbolunun geleceğine katkı sağlamayı hedefliyorlar. Bir de öğrencilerimize basketbolcağımızın önemli isimlerinden ve milli takım antrenörümüzden eğitim alma fırsatlarını da buluyorlar. Yani sporla iç içe oynadık, dersler yaptıkları 100 metre ötelerinde spor salonları var. Oralardan yararlanıyorlar. Kendimi eskiden sporcu olarak düşünüyorum. Böyle bir şeye gitmek herhalde büyük bir şans olurdu bir sporcu için.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Erdenay. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Hoşça kalın. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay'la basketbolumuzu konuştuk. Erkek basketbolunu ve özellikle de basketbol lisesinde son durum nedir? Nereye doğru evrilecek? Ne olacak? Bu konuyu konuştuk kendisiyle. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.
9: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz tam 18'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve son 60 dakikanın içindeyiz spor gündemi programımız için ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Teknik direktör Sayın Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Merhaba efendim.
2: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Şimdi 72 maç sona erdi. Artık grup maçları bitti ve son 32 takımın mücadele edeceği eleme usulü oynanacak karşılaşmalara geldi sıra. Şu ana kadar dikkat çeken, sizin dikkatinizi çeken bu futbolda yeni bir anlayış olabilir, futbolda kurallar olabilir, önemli maçlar olabilir sizin için değerli olan veya çıkış yapan takımlar, çıkış yapan oyuncular olabilir. Neler söylemek istersiniz şu 72 maç için?
2: Evet, tabii ki birçok maçı izledik, birçok maçı canlı izledik. Bazı maçları daha sonra geniş özet olarak izleyebildik. Çünkü yetişmek gerçekten zor, saatler açısından bir hayli zorladı ama bunu keyifle, bir görev gibi keyif alarak izlemeye çalışıyoruz. Oradan yeni bakış açıları edinmeye çalışıyoruz.

0: takımların gelişimlerini gözlemlemeye çalışıyoruz. Yani özellikle teknik taktik açıdan saha dizilişleri, davranışlar, oyuncu değişiklikleri, maçın gidişatına etki etme gibi teknik adamların bakış açısı, onların gözü, biz olsak ne yapardık? Geniş bir perspektifle müsabakaların içinde yoğruluyoruz ama tabii ki yetişemediğimiz, izleyemediğimiz maçlar da oluyor. Baktığımız zaman eskisi gibi çok yoğun esnek dizilişler var artık. Yani katı katıya belli sayısal rakamlarla sahada yerleşmiyor takımlar. Oyun esnasında bu dizilişleri sürekli değiştirebiliyor. Merkezi kontrolde tutmaya çalışıyor. Hep orta sahada bir üstünlük sağlamak, daha kalabalık bulunmak, rakibe alan bırakmamak ve kaybettikleri topu çabuk kazanabilmek adına bir anlayış var. O kadar ki takımlar arasında güç farkı olmasına rağmen daha zayıf dediğimiz takımların da aynı çaba içinde olduğunu görüyoruz. Takımlara göre oyun anlayışları değişiyor. Daha ofansif olan takımlar var. Topa sahip olmayı öncelikli kılan ve bu mentalite etrafında yoğunlaşmış. Örneğin bunun en belirgin uygulayıcısı İspanya var. Bunun yanı sıra oyunun her yönünü oynayabilen, hem hızlı oynayabilen, hem pas oyunu oynayabilen, hem geçişi çok iyi oynayan bir Fransa var. Son derece güçlü takımlar var ve takım dengesini Messi'nin önderliğinde ama diğer geri kalan oyuncuların birlikte hareket ettiği takım halinde kompakt bir oyun oynayan, orta sahadaki oyuncuların özellikle kanatlarda oynayan, dörtlünün iki kenarında oynayan orta saha oyuncularının da 8 numara kimlikli ama gerektiği zaman çizgiyi de kullanan, fakat içeride kaybettikten sonra çabuk baskı yapıp top kazanan bir anlayışla bir hayli etkili ama basit, görece açısından basit oyunu olduğu düşünülen Messi ile oyunu zenginleştiren bir Arjantin var. Bunun yanı sıra daha önce hiç ismini bilmediğimiz Kuraşua gibi, Yeşilburun Adaları gibi sürpriz davranışlar sergileyen takımlar var. Gördüğüm kadarıyla taktik, teknik anlamın dışında futbolda değişmeyen bir şeyi çok net bir şekilde görmeye devam ediyoruz. O da istemek, arzu etmek, hırslı olmak, taşıdıkları milli formaya aidiyetle sonuna kadar mücadele etmek. Bu takımlarda farkın açılmasını engelleyen en önemli faktör. Yoksa denge olarak, kalite olarak, oyuncu kapasitesi olarak elbette birbirinden çok farklı olmalarına karşın olağanüstü mücadeleyle, takım haline savunma yaparak, direnerek, inanarak, hatta çok özel anlar yaşayarak, ekstra kurtarışları yapan kalecilere sahip olarak fark yaratılıyor. Her turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da kalecilerin önemli rol üstlendiğini görüyoruz. Hem topla iken hem de takımlarının içinde bulunduğu durumu etkilemeleri açısından. Kuraşua'nın kalecisi, Yeşilburun Adaları'nın kalecisi çok öne çıkarken bizim de yakından tanıdığımız Muslera, Uruguay'da maalesef takımının hüsrana uğramasında başrolü oynadı. Herkese bizim Uğurcan'ın da başarılı bir performansı olmadığını görüyoruz. Yani çok şey söylenebilir. Eğer sınırlamazsak, yani bir pencereden bakıp sadece o alanı konuşmazsak aslında konu dağılabilir de. Fakat çok farklı, yeni, oyun anlayışı olarak değişik yeni şeyler henüz görmedik. Ama ben şuna inanıyorum. Son 32 turundan itibaren, yani eliminasyonun başladığı turdan itibaren oyunun gidişatına göre uygulanacak taktikler, sahanın kenarındaki teknik adamların oyuna etkisi ve bundaki başarısı da direkt takımların alacağı sonuca etken olacak. Bundan sonra biraz daha bu gözle izleyeceğiz diyebilirim giriş olarak.
1: Sayın Şentürk, hani Muslera'dan bahsetmişken ki Galatasaray'da çok önemli başarılar elde etti ve takımında önemli isimlerinden biriydi ve başında gelen ismiydi. Ama Uruguay'ın şöyle bir elenmenin ardından bir Uruguay Futbol Federasyonu'nun şöyle bir uygulaması olduğu geliyor haberimize, bizlere. Özel uçağı iptal ediyorlar dönüş için. Bu hiç böyle bir şeyle karşı karşıya geldiniz mi? Ben Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde bir deplasman dönüşünde uçakla
0: sabaha
1: değil...
0: Sabaha karşı antrenman mı?
1: Uçakla değil, otobüsle döndürdüğünü biliyorum futbolcuları. Bilmiyorum, başka takımlarda da olmuştur belki. Ama milli takım, futbol federasyonu ve bu özel uçak iptal ediliyor ve kendi imkanlarıyla gelmeleri söyleniyor. Bu uygulama, Dünya Kupası'nda gördük bunu. Eğer bu haber asparagas
0: doğru
1: değilse.
0: Evet, bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunu ülkemizde gördük Yüce Bey. Yani sabaha karşı farklı bir ülkeden gelen, deplasmandan gelen, uçaktan iner inmez antrenmana götüren topçuları da biliyoruz.
1: Evet.
0: Deplasman dönüşü hiç yemek verilmeden otobüsle kentine kadar durdurulmadan sadece ihtiyaç molası için ecüş bücüş bir yerde bekletilip 5-10 dakika bir moladan sonra aç susuz şehre döndürülen, yani kızgınlıkla alınmış bu kararların hiçbir faydası olmadığı gibi bunlar yakışıksız, insani olarak da doğru olmayan davranışlar. Bence Uruguay Futbol Federasyonu çok doğru davranış sergilememiş. Yani bu kabul edilir bir şey değil. Bu seviyede, ülke seviyesinde, milli takım seviyesinde ve dünyanın gözü önünde. Umarım doğru değildir. Bu haberi ben de okudum, evet, ve çok yadırgadım. Doğru olmasını beklemiyorum ama maç sonunda Bielsa'ya, yani teknik direktörlerine yapılan eleştiriler, Bielsa'nın özür mahiyetinde ve kendini de yererek takıma hiçbir katkı veremediğini itiraf ederek verdiği demek çok ilginç. Yani bir takım garip yaklaşımlar oldu. Demek ki orada bir iletişim kopukluğu oldu. Bir talepleri karşı taraftan, yani oyuncu tarafından çok kabul görmedi. Bunun kızgınlığına belki farklı bir şekilde takıma hiçbir şey verememiş olmanın kızgınlığıyla böyle bir demeç verdi ama bütün bunlardan çıkarttığımız bir sonuç var. En az bizim kadar hüsrana uğrayan, hatta daha da fazla yıkım içinde olan başka bir ülke daha var. Neden öyle? Çünkü onlar da daha önce Dünya Kupası'nı kazanmış, Güney Amerika'da söz sahibi, Güney Amerika'da sıralamada Arjantin, Brezilya'nın arkasından üçüncü olmuş ve genelde o basamaklarda dolaşan çok güçlü bir milli takım bu halde olunca bunun üzüntüsü de tepkisi de daha farklı oluyor demek.
1: Şimdi dün İskoçya'nın teknik direktörü de istifa etti. Şimdi Bielsa başarısızlığın ardından ve iletişimde belli sıkıntılar yaşadı büyük ihtimalle, istifa etti. Ama İskoçya da istifa etti. Ancak bizde istifa yok. Şu ana kadar gelen bir haber yok. Ama şu saatte gelen bir bilgi var. A milli takımda Montella'nın teknik ekibinde değişiklikler yapılacak. Böyle bir haber var. Takvim gazetesinden gelen bir haber. Teknik heyete mentor getirilecek. Kadro seçimlerinde daha esnek olunacak. Forvetsiz oyun planı yeniden değerlendirilecek. Bu başlıklar halinde bir değişim bekleniyormuş. Bunlara ne diyeceksiniz?
0: Ben bunlara söyledim daha önce. Hatta sizinle konuştuk. Yani teknik ekibinin desteğe ihtiyacı olduğunu konuştuk, hatırlamanız
1: evet,
0: lazım.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Israrla benim üzerinde durduğum şey. Yani ben hiçbir zaman Montella gitsin, Ali gelsin, Hasan gitsin, ben böyle şeyleri söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bunun da elbette ki önerilerimizi söyleyebiliriz, düşüncelerimizi, eleştirilerimizi getirebiliriz ama bir teknik adam gitsin, öbürü gelsin gibi söylemde bulunmak bir teknik direktör olarak mesleki açıdan da zaten etik bulmadığım bir şey. Onun için ben direkt Montella'nın gidip gelmesinden ziyade Montella'nın iyi yaptığı şeyler olduğunu ama bunların yetersiz kaldığını, özellikle maç esnasında ve maç öncesi hazırlığında, maça hazırlıkta, yani planlamada ikinci, üçüncü ya da BC planların eksikliğinde biraz sıkıntı yaşadığını hep söyledim. Ve deneyimli, tecrübeli, bu işi bilen, zeki bir ekip oluşturarak yola devam etmesi gerekiyor. Eğer Montella devam edecekse, buna karar vericiler bunu böyle yapmalı. Bunun yanı sıra mentörü daha dün konuştuk birlikte.
1: Evet, evet.
0: Yani bir teknik adam hele aynı dili konuşmuyorsa oyuncularıyla, farklı bir ülkeden gelmişse ve onlarla hem duygusal iletişime geçecek, hem mantıklı bir sohbet edebilecek konumda değilse, hem anlatım, hem göz teması, hem kelimeleri kullanma becerisindeki o mimik, jest, bütün bu davranışları, yani iletişimin gerekli olduğu bütün doneleri yeteri kadar aynı dili konuşmadığı için kullanamayacak kişinin ne kadar psikolojiden anlarsa anlasın karşı tarafa sağlıklı bir aktarım yapamayacağını düşünüyorum. Onun için kesinlikle bizim milli takımımızın değil, bütün takımlarımızda mentöre ihtiyaç var. Mentör böyle takımı karşısına alıp hepsine hep beraber bir şey anlatan değil. Yani bu çocukların özel sırrını paylaşabileceği bir psikolog olarak düşünelim. Yani profesyonel bir psikolog olarak düşünelim. Ama futbolu bilen, sporcuya yaklaşabilen, onun içinde bulunduğu durumu doğru analiz edip onun ihtiyacı olanı ona veren ve özgüven içinde tekrar dönüşünü sağlayan kişi ya da kişileri bulundurmak gerekiyor. Bütün bunlar doğru. milli takımda hep oyuncu seçiminin yanlış olduğundan bahsettik.
1: Evet.
0: Biraz satır görünmüş olduğundan bahsettik. Bunu bütün Türkiye söyledi. Çünkü çok görünen bir gerçek. Vefayı başka yerde gösterelim. Burası milli takım. Burası milletin takımı yani. Dolayısıyla bu tür yanlışlar da vardı. Dolayısıyla elbette ki oyuncu seçimini doğru yapmak lazım. Biz Avustralya maçını kaybettik çünkü kadro seçimini de yanlış yaptık. Yani genel seçim,
1: evet,
0: giren 26 kişinin dışında ilk 11 seçimini de yanlış yaptık. Doğru analiz yapmışsan bu kadroyla çıkmaman lazım. Analizi yanlış yapmışsan senin analiz antrenörlerine de ihtiyacın var. Ama Yüce Bey şunu söylemeliyim. Bir teknik direktör isterse ekibinde 5 tane analiz antrenörü olsun ki 2-3 tane bulunabilir. Yani bireysel, evet, oyuncu analizi yapabilir, takım analizi yapabilir, rakip analizi yapabilir. 3 tane de bulundurabilir ama kaç tane olursa olsun. Bir teknik direktör bu kadar çok zamanı varken, kurallar çekildikten 2 ay sonra bu maçlar oynanacakken, bütün rakiplerin belliyken ve bunlar bir yandan da maç yaparken ve geçmişte grup maçlarında izleme şansın varsa, bunları analizcilerin, yani senin teknik ekibindeki analiz yapmakla görevli antrenörlerin ayıklayıp sana getirdiği görüntülerden izlememelisin. Sen maçı izlemelisin. Başından, evet, sonuna bazen durdur kaldır izlemelisin. Çünkü çok vaktin var. Yani bir kulüp antrenörü de değilsin. Yani tamam, Palace Panthers orada da izlemelisin de, yani uyuma, bunu yap. Dolayısıyla ondan sonra sen analizcilerinden, analiz antrenörlerinden senin vereceğin donelere göre ayıklama yaparak kesitler almalısın. Şimdi ben anlıyorum ki biz bu analizleri iyi yapamadık. Ama başka daha büyük bir sorun var. Biraz yapmış olsak bile ki basına, kamuoyuna sanki yapıldığı yansıdı. Buna uygun takım yapamadık. 11 yapamadık. Evet. Oyunu ona göre planlayamadık. O zaman futbol aklına ihtiyaç var. Yani aslında tepeden tırnağa Montella'nın bazı iyi özelliklerin dışında çok önemli özelliklerinin eksik olduğunu görüyoruz. Yani niye Montella'yı da tamir edelim, tedavi edelim, etrafını dolduralım?
1: Evet.
0: Onu da çok anlamıyorum ama,
1: evet,
0: hani diyelim ki böyle, yani o da doğru değil. Yani bazı şeylerde teknik adamın kendisinde olur. Bir kere milli takım seviyesinde, Süper Lig seviyesinde, en üst düzeyde, hatta her düzeyde teknik adam zeki olmalı. Pratik zekaya sahip olmalı. Yani ya da çok düşünüp taşınıp birçok doneyi elinde hazır tutabilecek ve gerektiğinde o arkadaki beyinden hemen öne çıkartabilecek derecede çalışkan olmalı. İlla zeki olması gerekmiyor, evet, ama en azından çok çalışkan olmalı. Biz şu ana kadar bunları maalesef tam anlamıyla göremedik. Onun için bu tutum doğru. Yani eğer hocayı göndermeyi düşünmüyorsanız etrafını donatmak ve eksikleriyle ilgili doğru analiz yapıp buradan yapacağınız çıkarımlarla da onları tamamlamak lazım. Şimdi hani diyorlar ya, belki uzattım bu kısmı ama şunu söyleyeyim.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Şöyle deniyor ya, ders alınması lazım. Evet, ders nasıl alınır? Biz bu Dünya Kupası'nda nerede hata yaptık? Nasıl, neden bu kadar başarısız olduk? Bütün bu soruların doğru cevabını verirsen, yani çıkıp biz oyunu domine ettik demezsen, oyuncularım 62 şut attı ve biz buna rağmen kazanamadık, futbolda bazen bunlar vardır, kısmet dersen doğruyu bulamazsın.
1: Evet.
0: Mümkün değil. Bir kere önce kabul edeceksin. Eksiği kabul edeceksin. Peki neden Amerika maçında ilk iki şutun gol oldu? Futbol zaten böyle bir oyun Yüce Bey.
1: Evet.
0: Futbolu bütün sporlardan ayıran şey bu. Çok zayıf bir takım, çok güçlü bir takım karşısında %11 topa sahip olup 1-0 kazanabiliyor. Celtic en iyi Barcelona'yı yenmişti 1-0. %13 topa sahip olmuştu.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi maçı. İskoçya'nın Celtic takımı Barcelona'yı 1-0 mağlup etmişti. Futbol böyle bir oyun. Yani en zayıf takım bile yemez golü, olabilir, atamaz öbürü. Ama bütün bunların istikrarlı halde devam etmesidir yanlış olan. Bir tane böyle maça rastlayabilirsin. O zaman Paraguay maçında gardını doğru alıp onun çözümlemelerini iyi yapmalıydın. Yani bir benzerini yaşamamalıydın Avustralya maçının. Olmamalıydı. Yani burada analiz ve analize karşı doğru tespitlerle takımın oyuncu seçimini ve oyun planını sağlıklı bir şekilde uygulamak gerekiyor. Biz bunları yapamadığımız için şimdi diyoruz ki bunun için ekibini destekleyelim. Doğru oyuncu seçimi yapalım. Sanford. Yani bunu kaç senedir Türkiye'deki herkes sürekli söylüyor. Yani bunu bir tek Montella, ben Sanford'suz oyun 4-6-0. Ya bu oyun zaten 4-6-0 diye bir şey olmaz. O sıfır dediğin yerde oyuncuların var senin. Kerem oynuyor orada.
1: Evet.
0: Arda oynuyor orada. Yani var. Ama buradaki oyuncu uygunluğun senin oyun planına Yani Hırvatistan'la olurken olur, Fransa ile oynarken olur.

0: Almanya ile oynarken olur. Ama Avustralya ile oynarken olmaz. Çünkü onlar birinci bölge savunması yapan, takım halinde kompakt bir şekilde ceza alanı üzeri ve civarında konumlanan bir takım. Paraguay da öyle. Sen orada 4-6-0 yerleşimini uygulayamazsın ya da oyuncu seçimi aynı olmamalı. Burada çok yüksek zekaya ihtiyaç yok. Akıllı düşünmek, iyi analiz yapmak, oyunun gidişatına göre tedbir almak, burada çözümlemeleri her an kafanda bunlara yönelik, bunları düşünerek uygulamaya koymak. Bunlar da bir teknik direktörün, ortalama bir teknik direktörün görevi. Biz bunlarda zaman zaman Montella'yı çok eksik görüyoruz. Burada bir sıkıntı var. Bunu da böyle tamamlamış oluyoruz.
1: Sayın Şentürk, bunu aylardır söylüyoruz, haftalardır söylüyorsunuz. Şimdi şu da var, şimdi basın toplantılarında eleştiren spor yazarları vardı, dijital medyada, kanallarda. Şimdi bu kişilere karşı hem Futbol Federasyonu Başkanı, hem yöneticiler, hem teknik direktör, hem yardımcıları, hem futbolcular bir cephe açtılar. Şimdi o zaman hangi noktaya geldik? Eleştirilerin doğru olduğunu kabul ediyorlar o zaman.
0: Çok doğru. Nitekim bana kalırsa maç sonunda genç Arda'mızın, Arda Güler'in yapmış olduğu açıklamadan sonra özellikle diğer futbolcu abileri de ertesi gün ve en azından Arda'nın açıklamasından sonraki saatlerde ben okuduğum kadarıyla Melih Demirel'in, Hakan Çalhanoğlu'nun evet. açıklamalarını gördüm. Hepsi yavaş yavaş Arda'nın önderliğinde, onun düşüncesine paralel açıklamalarla özür mahiyetinde daha iyi olabilirdik, iyi değildik gibi durumu kabul etme durumuna geçtiler. Oysa yani bunu ilk andan itibaren, bunda yanlış bir şey yok ki. Eğer sen durumunu kabul etmezsen zaten o durumdan farklı bir durum için çaba sarf etmezsin. İyi olduğunu düşünürsen, yani tabii ben iyiyim ya, sen öyle görüyorsun, biz yaptık her şeyi. Eğer 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık vurgusunu bu kadar şiddetli ve çok tekrar ediyorsan, sen zaten görevini yaptın ya, bundan sonra benden bir şey beklemeyin demek istiyorsun.
1: Evet.
0: Yanlış mı söylüyorum? Yani
1: doğru.
0: Bu algı budur.
1: Doğru. Doğru.
0: Ben 24 yani Montella bunu defalarca söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bunu defalarca söyledi. Oyuncular her mikrofonu ellerine uzatıldığında önlerine 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ben doğmamıştım veya 2 yaşındaydım.
1: Evet.
0: Ya arkadaşlar, Dünya Kupası'na gitmek tabii ki bir başarı. Ama yani giden ülkelere baktığımızda evet, Avrupa'dan gitmek biraz daha zor. Ama biz gayet kolay bir şekilde gittik. Zor gitmedik. Kadro kalitemiz, kapasitemiz, hatta her zaman şunu da söyledim, yani Montella'nın ortaya koyduğu performansla takımımız belli bir kalıba geldi, belli bir ritmi buldu. Ortalama takımları ve bizden zayıf takımları daha kolay mağlup eder hale geldik. Biz sürpriz sonuçlar verebiliyorduk rakiplerimize. Ama artık onları aştık dedik, bu da bir çizgidir dedik, bir istikrardır dedik. Montella'yı çoğu zaman bu anlamda övdük ama ben her zaman Montella'nın oyunun gidişatına etkisi, maç öncesi oyuncu seçimi, yani 11 tespiti ve rakibe göre oyununda zaman zaman sıkıntılar olduğunu gördüm. Bunu da defalarca söyledim. Yani evet. Buna belli başlı maçları var. Dolayısıyla herkesin aynı noktaya gelmesi, onların da böyle düşünmesi aslında ülkeyi karşılarına alacak halleri olmadığı için bana kalırsa.
1: Doğru.
0: Burada yapılan yanlış Yüce Bey şuydu. Onlar Montella'da, federasyon başkanı da, Hakan Çalhanoğlu da, Merih de, takımın abileri de otelin lobisinde oturup sohbet anında daha çok bu işleri pişirdiklerini düşünüyorum. Sosyal medyadan etkilenerek ya o onu demiş, bu da bunu demiş gibi içlerinde birbirlerine gaz verirken, yani ülkeye karşı gaz verilmez, birilerine karşı da gaz verilmez. Sen milli takımın önemli fertlerisiniz, siz başkanı, hocası, kaptanı. Burada içeride oluşturdukları hırslanma metodu, modeli asla kabul edilir bir şey değil. Ben bunu açık söyleyeyim, Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra o koşusunda, o aşırı abartılı sevinç, elbette ki milli, hepimiz sevindik, milli takım
1: tabii.
0: Ev sahibi Amerika'da oynuyor ve bir milli takım karşısında son dakikada kazanıyorum. Ben de oturdum, koltuktan fırladım, yani çok büyük bir, hatta sabahın o saatinde sesim de çok yükseldi yani. Eşim uyuyordu, uyandı. Yani bu coşkuyu yaşıyoruz. Milli duygularımız bunlar.
1: Tabii.
0: Bu başka bir şey. Yani sen bu insanları karşına alarak içeride oluşturduğun bu motivasyon modeli doğru değil. Motivasyon zaten senin bayrağın da var. Hele hele biz öyle bir ülkeyiz ki bayrağına öyle değer veren bir ülkeyiz ki küçücük çocuklar yerde bayrak gördüğü zaman alıyor, öpüyor, başına koyuyor, en yükseğe asıyor. Sosyal evet. medyada sürekli bunlarla karşılaşıyor.
1: Evet.
0: Her sokakta, her balkonda bayrak var bizde. Her zaman var. Yani milli maç diye değil. Biz böyle bir ülkeyiz. Yani bizim motivasyonumuz kolay. Yani bizim motivasyon için sizin içeride eleştirilere cevap vermek için sahaya çıkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Tam aksine olgun davranışla, iyi birkaç mentörle, başkanı da, hocayı da, takımın önemli oyuncularında bu konuda dingin hale getirecek, onların motivasyonunu da sağlayacak ve sahaya çıkarken o bayrağı göstererek motive olmalarını sağlayacak unsurlara ihtiyacımız var doğrusu.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir noktaya getirdiniz. Şimdi Dünya Kupası'na veda eden ülkelerin piyasa değerleri de çıkmış. Şimdi Türkiye 474 milyon avro değeri. Çekya 189, Tunus 70, Haiti 55, Panama 35. Yani biz piyasa değerimize göre gerçekten bir fiyasko sonuç almışız.
0: Evet, zaten sürekli tüm futbol kamuoyu şunu söylüyor. Bizim çok yetenekli genç oyuncularımız var. Deneyimli oyuncularımız da var.
1: Evet.
0: Oynadıkları takım herkesin oynayabileceği takımlar değil. Bütün bunlara baktığın zaman elinde çok değerli oyuncular olduğu görülüyor. Bütün mesele bu oyunculardan maksimal oranda faydalanabilmek. Verimi en üst seviyede alabilmek. Yani Orkun'un o kalitesinden verim almalısın. Hakan'dan da almalısın. Cam Uzun'la Kenan'ı yapıştırmamalısın. Çözüm bulmalısın. Hem Kenan'dan hem Cam Uzun'dan verim almalısın. Sen takımdaki bazı oyuncuları daha dışarıda tutarsan bu kadro değerinin %50'sini bir kere yok ediyorsun. Yani o 400 iniyor 200'e, ben size onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Hem moral değerlerini indiriyorsun hem de onları birlikte kullanma becerisini gösteremiyorsun. Yani bizim milli takımımızda böyle bir handikap da var. Yani birbirine böyle çakışan bazı pozisyonlarda oyuncular var. Dolayısıyla sakatlıktan çıkan oyuncuların var. Sen bunları hepsini birden 90 dakika oynatıyorsun. Oysa son maça kadar bekleyeceğiz ve maçta oynamasını düşünüyoruz diyorsun. Sadece Kenan'ı devre arasında oyuna alıyorsun. Yani ikinci yarı oyuna alıyorsun. Oyun kötü gitmese belki Kenan'ı da biraz daha oyunda tutacak, oyuna almayacaktı sakatlığının riski edilmemesi adına. Ama işte burada Arda, Hakan, Kenan sakatlıktan çıkmış olmalarına rağmen bütün maçlarda 90'ar dakika oynuyor. Planlamada yanlış yapıyoruz. Organizasyonumuz bütün bu oyunculardan yüksek verimi almaya uygun değil. Çünkü dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Ben oyunculardan yana onların ortaya önemli bir çaba koymadığını düşünmüyorum Yüce Bey.
1: Evet.
0: Ben bunu ilk maçtan itibaren de golü yedikten sonra top rakibe geçtiğinde takımın topu geri almak için hatta biraz da bilinçsiz ama çok yüksek şiddetli baskı yapmak adına kontrolsüz hamlelerini gördüm. Can hıraş dediğimiz o eylemleri gördüm. Ama bu bir yere kadar. Çünkü plan olmadığında bu sıkıntı yaratır. Biz oyun planı dışına çıktık çünkü. Erken geri düşmenin verdiği handikaplar var. Takımımızın yaşadığı bu anlamda sıkıntılar var. Buna şanssızlık demiyorum ama. Çünkü bunlara önceden hazırlıklı olmak lazım. Erken gol yemek asıl maça başlangıç planının dışına çıkmayı gerektiriyor. Çünkü rakip artık golü atmış ve senin daha fazla hata yapacağını düşünerek ona göre başka bir plana geçiyor. Daha kontrol oyununu seçiyor. Ama sen başlangıç oyununun dışında farklı bir oyuna hazır olmadığın için hep sürekli aynı şekilde gidiyorsun. Sağ kanadında Arda'yı oynatıyorsun, o içeri giriyor. Kanatta oyuncun yok. Zeki'nin oraya çıkmasını düşünüyorsun. Zeki oraya birkaç çıkıyor ama devamlı çıkamıyor. Ve nitekim yorulduğu için de arkasına atılan toplarda çok ciddi sıkıntı veriyor. Devrede Kenan'ı oyuna alıyorsun. Çünkü ihtiyar Barış Alper başarılı olamamış. Kenan sakatlıktan yeni çıktığı için bütün çabasına rağmen belki Barış'tan daha iyi gözüküyor. Ama sonuç alacak işler yapamıyor. Hep aynı şeyleri yapıyorsun. Sonra şut Merih'le Abdülkerim'e kalıyor. Neden? Çünkü onların şut atmasına rakip müsaade ediyor. Onlar daha geride ve onlar atsın diyor. Musa Arda'ya mı şut attırmıyor? Hakan'a şut attırmıyor. Onları perdeliyor. Onları engelliyor. Yani sen diyorsun ki ondan sonra işte bu maçta 32 tane şut attın. Attın ama seni zaten yönlendirdi. Öyle etkisiz yerlerden topa vurdurdu ki. atabilecek

0: belki birkaç şutumuz oldu, olmadı değil. Pozisyonumuz da oldu. Elbette gol de atabilirdik. Yani bu kadar acımasız bakmıyorum ben olaya. Ama ben şunu söylüyorum. Milli takım seviyesinde bu kadar değerli ve yetenekli oyunculara sahipseniz çok daha sağlam ve sağlıklı planlarınız olması lazım. Çok daha orayı hak edecek, oraya baktığı zaman her şeyi görebilecek, görüp sonucu etkileyebilecek, kenarda duran, bu duruşu sergileyebilen, akılda, fikirde, analizde ve çaba içinde olan teknik adamlara, teknik heyetlere ihtiyacınız var. Yani bu oyuncuları yönetmek ve yönlendirmek teknik direktörlerin ve onun ekibinin işi. Yani teknik direktörün ekibine vereceği görevle devamının tamamlanma işi. Oyuncular tabii ki inisiyatif kullanmalı ama genç olduklarından bahsediyoruz, dem vuruyoruz, bununla övünüyoruz. O zaman onlara bizim yardım etmemiz lazım. Ama gördük ki genç de olsa olgun, oturaklı ve yaşına rağmen çok deneyimli tavırlar sergilen oyuncularımız da var. Bunun için de Arda'nın hakkını sürekli her platformda doğrusunu teslim etmek istiyorum.
1: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum, iyi akşamlar.
0: Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Adnan Şentürk konuğumuz oldu.
2: Reklamlar. Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Migros, hepinize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklamlar.
8: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
9: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
8: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
9: Geleceğinizi riske atmayın.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.34'ü gösteriyor. Artık çok az bir süremiz kaldı ve TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyice bey.
1: Kastamonu'da mısınız hala?
2: Şu anda da Safranbolu'dayım. Yani Safranbolu'nun da güzel bir yerindeyim. Bir merkez Kranköy diye bilinir. Kranköy'ün az üstünde Aslanlar mevkiinde güzel bir çay bahçesinde aile boyu bir çay molası verdik. Yayından sonra inşallah Ankara'mıza doğru da döneceğiz. Memleketimiz Karabük, Safranbolu, evet. Kastamonu ama Ankara'mızda diyorum. 40 yıldır Ankara'da yaşıyoruz.
1: Doğru.
2: Türkiye'nin her yeri bizim vatanımız.
1: Doğru. İyi yolculuklar diliyorum. Oradaki yakınlarınıza da sevgiler, saygılar, selamlar. Şimdi Dünya Kupası'nda 72 karşılaşma sona erdi. Ben hemen hemen birçok konuğuma bunu soruyorum. Şu son 32'ye kalan takımlar haricinde 72 maçta aklınızda kalan bu maç olabilir, bu futbolcu olabilir, bu takım olabilir. Böyle satır başlarıyla bize aklınızda kalanları veya iz bırakanları bizimle paylaşır mısınız?
2: Tabii ki öncelikle milli takımımızdan ben de çok ümitliydim. Bir hayal kırıklığı oldu mu? Oldu. Ben daha önce yayınlarda söyledim. Kızgın değilim, üzgünüm diye hala da öyleyim. Ben çocuklara buraya getirdiler. Avrupa Şampiyonası getirdiler. Lider gittik. Son 8 yaptık. Uluslar Ligi, A Ligi. Yani ben bu çocuklarla bu başarıyı elde ettikten sonra başaramayınca, futbolda başarılı olamama durumu var. Başarılı olamayınca onları bitiremem. Bu gencecik çocukları bitiremem. Teknik yetkili bitiremem. Ama bir hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Ama ülkede diyorum ya, hero ile zero arasında bu futbolcuların veya bu tür olayların karşılığı ya kahraman oluyorsunuz ya sıfırlıyorlar sizleri. Ben o yönde değilim. Eleştirimizi yapacağız. Eksiklerini belirteceğiz. Daha iyi olmaları için. O anlamda ben hiçbir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. Elenen takım, elenen Başak şampiyonluk adayı takım yok. Yani bu 3 takımın da 8 en iyi 3.'de olması da belki bir avantaj oldu ama favori takımlar turnuvada son 32'ye kaldılar. 16 takım arasında düşmediler. O da bazen sürpriz olur ya, bazen bazı ülkelerin elenmesi sürpriz olur. Öyle bir sürpriz de olmadı. Messi burada öne çıkan isim. Aslında Messi'nin öne çıkması rastlantı mı, efendim sürpriz mi, değil. Ama Messi de attığı gollerle hem totaldeki gol rekorunu kırdı, Klose'nin rekorunu, hem de burada da gol kralı olmak adına 2026'da da ilerliyor ki son dünya şampiyonluğunda da Messi'nin önemli bir katkısı olmuştu. Onun dışında Krasova diye bir ülkeyi bildik. Ya ben, evet, hani bildiğim bu yaş itibariyle, geldiğimiz yaş itibariyle böyle bir ülkeden haberdar değilim. Benim eksikliğim olabilir. Aldım, kabul ettim ama Dünya Kupaları'nın böyle bir özelliği var. Az bilinen ülkelerin daha çok futbol aracılığıyla bilinmesini sağlıyor. Ki hiç bilinmediğini düşündüm. Birçok işlerim hiç bilinmediğini düşündüm. Krasov diye bir ülke hayatımıza girdi. Hollanda Antilleriymiş. Araştırdık. Hollanda'nın sömürgelerinden bir yermiş. Zaten Hollandalı bir hocanın olması ve onunla çalışma isteği de çok önemli oldu. Big Advokat'la çalıştılar. O da Hollandalı. Hollanda sömürgesi ya da Antillerinden olan bir ülke olarak da Krasova dikkat çekiyor. İyi de oynadılar. Bakın yani hadlerince iyi de oynadılar. Puan da aldılar. O çerçevede baktığımızda ben bu ülkeyi de yazayım bir yere istiyorum. Hani 32 dışında kaldı ama hani kafanızda ne kaldı, kafamızda ne kaldı, evet. Ben de Krasova diye bir ülkede kaldı. Bundan sonra artık unutmam, ne zaman gelir bir daha, ne zaman oluşur bilmiyorum. Çünkü Trinidad Tobago gibi, işte Jamaika gibi ülkelerin olduğu gruptan geldi. Bir daha onları aşar gelir mi bilemiyorum ama o ülkeyi de anmak istiyorum. Şampiyonluk adayı takımlardan da dediğim gibi bir sıkıntı olmadan da ilerleme devam ediyor. İspanya hayal kırıklığıyla başladı, ilk maçı beraberiydi, sonra toparladı. Benim şampiyonluk favorim de İspanya'ydı. Çeyrek final favorilerimden biri de Türkiye'ydi. Ama sonuç itibariyle gördüğümüz kadarıyla buraya kadar genel çerçeveyi çizebileceğim notlar aklımda, ilk planda bunlar diyebilirim.
1: Geçen Dünya Kupası'nda, daha doğrusu İspanya'nın son aldığı Dünya Kupası'nda da kupaya başlarken yine aynı sonuçları almış Çok zor gol atmış, zor gol yemiş, sıkıntılı bir maç trafiğinden bu finale kadar yükselmiş ve finalde kazanmış. Anladığımız kadarıyla bunları bir tarz oldu İspanya'da, kupalarda, turnuvalarda uygulama anlamında.
2: Peki son dünya şampiyonunun kim olduğunu hatırlayalım hep beraber. Arjantin.
1: Arjantin.
2: İlk maçını da hatırlayalım. Arabistan'a karşı yenilgi aldı. Değil mi? O da öyle bir süreçte başlamıştı. Grupta Arabistan yenilgisiyle başladıktan sonra gruptan çıkıp şampiyonluğa ulaşmıştı Arjantin'de. Tabii turnuvalara hep böyle klasik cümledir ama nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Turnuvaya iyi başlamak önemlidir ama kötü bitirmek de böyle şampiyonluk adaylı takımlar için belki sıkıntılı olabilir. Yani iyi başlamadan iyi bitirmek de bunun adı şampiyonluksa da kimsenin hayır diyeceği bir durum değil tabii ki. Bu anlarda teknik direktörlerin, efendim, mentörlerin, antrenörlerin özellikle futbolcular üzerinde büyük çabası ve katkısı gerekiyor. Tabii antrenörlerin de üzerine bir baskı geliyor. Camialarından, ülkelerinden, tırnak içerisinde muhaliflerinden, istemezlikçilerinden. Ama İspanya Delefuente gibi bir adamla çalışıyor. Delefuente
1: evet.
2: Kimdir? Alt yaş kategorilerinde teknik direktör olarak İspanya'da çalışmış bir adam. Geldiğimiz nokta şu anda İspanya A milli takımının hocası ve çalıştığı şu andaki oyuncuların neredeyse %70 ile 80 ile zaten alt yaş kategorilerinde ümit milli takımlarda, genç milli takımlarda çalışıyor. Bakın bir planlamanın sonucu olarak şampiyon olur olmaz ben bilemem ama sonuç itibariyle Avrupa şampiyonu oldu bu çocuklar, İspanyollar 2 yıl önce. Şuraya geleceğim. Planlamanın değerini göstermek anlamında İspanya'nın bu çalışmasını önemli buluyorum. Alt yaş kategorisindeki hocalarımız bizde maalesef. İşte futbolu bırakmış futbolcu kardeşlerimizin stajyeri gibi algılanıyor. Gitsinler işte ümit milli takımda biraz bulunsunlar. Bıraktıkları takımın isminden de yola çıkarak, kendi isimleri de öne çıkabiliyor tabii ki. Oradan da yola çıkarak baktıklarında ya biraz stajyeri gibi görülüyor. Halbuki ümit bir takım hocalarına bazı takımların bazı maçlarına bakarım. Dikkatimi de çeker. Böyle 50 yaş üstü birçok takımın hocası var. Ya yani 50 yaş üstünü şunun için vurguluyorum. Tecrübe adına vurguluyorum. Genç arkadaşlarımızın, Gökhan Gönüllerin, Egemen hocaların ya ayrı mesele. Onlar da Sabri hocaların ama sonuç itibariyle o buraya stajyeri gibi değil de yani o hocaların yetişme yeri değil de genç futbolcuların daha iyi yetiştirilmesi için bir alan, bir yer gibi görmek gerekiyor. Bu ümit milli takımları, genç milli takımları. Yani antrenörlerin stajyeri değil, genç oyuncuların yetişmesi anlamında değerli bir alan gibi görülmesi gerekiyor. Ya bir antrenör, iki antrenör ama burada nereden baksanız 30, 40, 50 çocuğun, gencin yetişmesiyle ilgili bir alan. Ya biraz da bu planlamayı böyle yapmak gerekiyor. Bir takımın, ünlü bir takımın, ünlü bir oyuncusu bırakmış gel bizi burada çocuklara işte tecrübeni anlat veya işte dünyadaki gittiğin yerlerdeki oynadığın Avrupa maçları. Yok böyle bir dünya yok. Ya bu çocukların temel anlamda çalışmasını sağlayacak şekilde fundamental altyapı alacak şekilde kendisinin de bilmesi gerekiyor. Bizdeki sıkıntı yok. O ben işte İspanya örneğini onun için verdim. Şampiyon olur olmaz bilemem ama mantığının ve kurgusunun benim gibi hayata biraz garantici bakan insanlar adına da doğru olduğunu düşünüyorum. İspanya doğru yolda diye düşünüyorum.
1: Şöyle ki Erhan Seven, yıllar önce baktığımız zaman Serpil Hamdi Tüz'ün bir kadro kurmuştu ve Avrupa şampiyonu olan genç milli takımımızın da teknik direktörüydü. Hani o dönemde de genç bir teknik direktör değildi ve Beşiktaş'ın altyapısını da planlayan bir teknik direktördü. Gündüz Tekin Onay da aynı şekilde alt yaş gruplarında milli takımımızda teknik direktörlük, antrenörlük yaptı. Şimdi baktığımız zaman şu Sabri Sarıoğlu, Tolunay Kafkas. Şimdi hatırlıyorsanız birçok üst düzey Avrupa şampiyonasını TRT Spor'dan da yayınlıyoruz. U20, U19. Buralarda oynayan futbolcuları biz ileriki yıllarda A milli takımda görüyoruz. Ben mesela Barış Alper Yılmaz'ı alt yaş gruplarında görmedim. Ben Arda Güler'i görmedim. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu görmedim. Ben İsmail Yüksek'i alt yaş gruplarında görmedim. Şimdi o zaman o teknik direktörler Sabri Sarıoğlu, isimlerini de vereyim. Tolunay Kafkas veya ondan sonra gelenler.
2: Gökhan Gönül, Egemen Korkmaz.
1: Evet, yani şimdi burada o futbolcuları kaçırdıysa bunun bir yerde sorgulanması gerekmiyor mu?
2: Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor. Ben aynen katılıyorum. Hem belki de bu isimler sorgulanmalı, hem de artı diyeyim ben, bu organizasyonu yapan federasyon yetkilileri de sorgulanmalı.
1: Evet.
2: Yani sadece bu genç teknik adam adayları ya da adamları değil, o organizasyonu yapan teknik heyetlerin de oluşmasını sağlayan federasyon üyeleri ya da tırnakçı eğer doğrudan dahli varsa başkanlarının sorgulanması gerektiğini ben de düşünüyorum. Bir arama tarama işleri bizde hep söylenir. İşte denir okullara kadar ineceğiz, gideceğiz. Biraz lafta kaldığını düşünüyorum. Onu da çok net söyleyeyim. Biraz bu tür canlı lafları seviyoruz ama eyleme ve icraata geçtiğimizde yeterli seviyede bu sportif ve futbol anlamında yapabildiğimizi sanmıyorum. Bunun da sonuçlarını zaten bu anlamda görüyoruz. Ben de katılıyorum. Bu şekilde oyuncuları ıskalayan, kaçıran teknik heyetler, teknik adamlar. Bunun nedeni de nedir biliyor musunuz? Zaten teknik adam orada çok da kalmayı düşünmüyor. Ümit Milli Takımı, genç milli takımın hocası olan isim bir süre sonra başka bir takıma teknik adam olmak için sanki orayı aracı bir kurum, aracı bir yermiş gibi görüyor, evet, ve ona göre hareket ediyor. Bu zihniyet Gökhan'a, Sabri'ye, Tolunay'a, Egemen'e veya sayı artırabiliriz. Hocalara sadece yazmaz. O sistem içerisinde sistemin oluşturulmasını sağlayanlara da eksi yazar diye düşünüyorum. Diyorum ya, Ümit Milli Takım hocaları uzun yıllar çalışıyor. Bakın Raşit Çetiner vardı Ümit Milli, evet, Takım hocası olarak da.
1: Evet.
2: O da yıllarca çalıştı. Raşit Hoca'nın da teknik direktör olarak beklentisi oluştu A Milli Takım'a. Başka hoca geldi ve kendisi daha sonra görevini istifa etti ki uzunca süre Ümit Milli Takım çalıştı da şöyle dedi. Ben teknik direktör olarak A Milli Takım çalıştırıcını bekledim dedi. Neden? O çocukların yetişmesinde altyapıda ben vardım ama daha sonra başka bir isim geldi. Hatta yabancı geldi. Ondan dolayı da rahatsız oldu. Hiddinkler dönemidir. Rahatsızlığını dile getirdi. Bakın Almanya'da Klinsmann Ümit Milli Takım'daydı. Efendim Löw Ümit Milli Takım'daydı. Nagelsmann alt yaş kategorilerinde çalıştı. Kendisi zaten genç de bir isim. Ya burada Almanya'da da böyle bir sistem var. Ya bu oyuncuları hem yetiştirmek hem de bildiği oyuncuları daha sonra A Milli Takım seviyesinde çalışmak. Ya bunu Amerika'ya keşfetmeye gerek yok. Ya bunu yapabilmek için de zor da bir iş olduğunu düşünmüyorum. Bizim genç milli takımlarda çalışan, Ümit Milli Takımlarda çalışan ve oyuncularla iyi çalışan teknik direktörlerin de o oyuncuların saygısını da kazanarak zaten daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Evet, bir Montella'nın ismi önemli olabilir. Efendim bir Kuntz'un, bir Gusitting'in, bir başka Alman, İngiliz, İtalyan olabilir ama sonuç itibariyle birlikte daha böyle 10

0: isme yönelik bir göndermelerimiz oluyor. Yabancı hocalar da biraz o yönde var. O biraz daha tutsun takımı, istikrarlı olsun gibi bir bakış açısı da var. Ya da ismini ortaya koysun gibi bir bakış açısı da var. Ben Montella'ya olumsuzlamak anlamında söylemiyorum. Genel bakış açısından söylüyorum ki ben Montella'nın gitmesinde şu anda doğru bulmayan taraftayım. Biz de genel itibariyle planlama, strateji işleri zayıf işliyor. Yani Türkiye'nin farklı alanlarında da, özellikle bu futbolda da. Onun da sonuçları olarak da bunları görebiliyoruz. Hakikaten en başta sorduğunuz veya sorarken yorduğunuz gibi genç teknik alanların bu genç isimleri ıskalaması ile ilgili ufaktan bir sorgulanması gerekir.
1: Şimdi Montella'ya gelince Montella'nın altına, ki 6 dakikalık bir süremiz kaldı, erken veda edeceğiz. 19 ana haber bültenini bu stüdyodan okunacak Sayın Seven. O nedenden Montella'nın altına onu güçlendirecek bir teknik ekibin getirilmesi, mentor getirilmesi, ardından da esnek bir kadro üzerinde çalışılması kararı alınmış Futbol Federasyonu'ndan. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya şu anda aslında daha öncesinde Selçuk Şahin Hoca vardı, hatırlanacağı
1: üzere. Evet, hatırlarım.
0: Selçuk Hoca Eyüp Spor'a gitti. Hatta ben şey demiştim, yani bence stratejik bir hata yaptı. Evet, birinci koç olmak için bir fırsat değerlendirdi. Eyüp Spor'a gitti. Eyüp Spor'da da hatırlanacağı üzere bir 10-12 hafta kaldı, ayrıldı. Ben Selçuk Hoca'nın Dünya Kupası'na gitmesi beklerdim. Çünkü o zaman Dünya Kupası'na gitmesi kesin değildi ama bu takım gitme ihtimali vardı. Ben hocanın orada kaçırdığını ve planlama hatası yaptığını düşünüyorum. Şu anda alt ligde, birincilikte yeni çıkan takımla beraber de yoluna devam ediyor. O şekilde de bir seçim hatası yaptığını düşünüyorum. Ondan sonra Hakan Balta geldi. İşte yıllarca Galatasaray'da ve milli takımımızda sol bek olarak da oynamış Hakan Hoca şu anda Montella'nın yardımcısı. Yani Türk hoca yok değil, var ama anladığımız kadarıyla daha fazla olması, daha fazla futbolcularla o Türk hocaların da ilgilenmesi anlamında bir beklenti var. Montella'ya katkı yapabilmek anlamında bir beklenti var. Belki ortak aklın daha fazla alternatif ve Türk insanını bilen, Türk futbolcusunun psikolojisini bilen Türk antrenörlerle birlikte yapılması çabası var diye düşünüyorum. Ortak akıl değerlidir. Yönetişim kelimesini ben TRT Spor'a göreve başladığında, yönetici başladığında da söyledim. Arkadaşlar biraz hafif de gülümsemişlerdi. İş üyelik ekini söylediğimizde gülümsemişlerdi. Ama dedim, ben sizlerden yönetsel olarak da beklentilerim var. Ben bir şey dedim ve olacak diye Erhan Sevan'a yokum. Ben öyle bir şeye kendi kendimi sokmam. Yönetim kelimesi. Ben de öyle o şekilde de burada mini çaplı bir yönetici yapmaya çalışıyorum. Yönetim kelimesi o anlamda değerlidir. Montella'ya katkı yapacak, onun yönetmesine daha iyi sağlayacak şekilde Türk hocalarında bulunmasını, hatta biraz da geç kalınmış mıdır bilemiyorum ama şu ana kadar başarılar geldiği için belki çok bu anlamda bir tasarrufta bulunulmadı. Bu başarısızlıktan sonra bu şekilde bir değerlendirme oluyor. Bence doğruya yakın bir hareket olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bir de şunu dile getirelim. Hani baktığımız zaman çok değerli bir isim Montella. Evet, şu ana kadar iyi işler yaptı ama bu Dünya Kupası'nda yaşanan sıkıntının ardından bu kararın alınması, basının çıktığı maçlarda milli takımımızı eleştirmesiyle doğru yönde olduğunu, doğru yönde eleştirdiğini ve federasyon tarafının da yanlış yaptığını ortaya koymuyor mu?
0: Hatta federasyonun da burada irade koyması gerekir. Bu gözlemini eğer yaptıysa, gözlem yapamamışsa zaten bir şey diyecek durum yok, bir eksiklik. Ha, gözlemini yapıp da bir, bu şekilde Dünya Kupası'ndan önce bu monteler yapması gerekiyor ve yapmadıysa bir eksiklik. Hani yapamamışsa, o gözlemi yapamamışsa da o da ayrı bir hata diyelim. Sonuç itibariyle tabii ki bir Dünya Kupası'nda fırsat kaçtı. Biz şampiyon olacak mıydık? Bence olamayacaktık. Ayrı konu ama biz Dünya Kupası'ndan bu şekilde elenmemeliydik. Bir, evet, Dünya Kupası fırsatı kaçtı ama elimizden kaçan bu fırsatın ben krizi fırsata çevirmek için değerli olmasını beklediğimi söylemek isterim. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İngiliz adalarında oynanacak. İrlanda'sı, İskoçya'sı, Galler'i, İngiltere'si. 2030'da Dünya Kupası var. Portekiz'i, İspanya'sı, Fas'ı ev sahipliğinde. Ya buralara da biz düzenli gidip artık buralardan da elde edecek sonuçlara bakmamız gerekiyor. Biz başarılıydık, iyi geldik. Bu kez başarısız olduk. Ama başarısız olduğumuzda da hemen kelle almak da doğru bir şey değil. Tekrar başarılı olmak, tekrar çıkışa

0: etmek için de federasyon da dahil olmak üzere ki yanlışından döndüğünü siz de ben de söylüyoruz.
1: Evet.
0: Futbolcu kardeşlerimizin konsantrası, Montella'nın biraz daha oyun bilgisini tırnak içerisinde artırmakla ilgili çabası, hepsini görelim. Yönetim kelimesini değerli bulduğum bir kez daha söyleyeyim. Ardından da bu çocuklarla tekrar ben çok çok inanıyorum. Bakın çok çok inanıyorum. Bu kadar çok sosyal medyada YouTube'cu kardeşlerimizin, YouTube arkadaşlarımızın ağızlarından sayılar çıkarcasına ben eleştiri yapmaları doğru bulmuyorum. Kendi reklamlarını gidip başka yerlerde yapsınlar. Bu çocuklar bizim değerimiz. Biz bu çocuklara varız. Bu çocuklardan inşallah daha iyi yerlere geleceğiz.
1: Benim de bir cümleyle eklemem olacak. Bir de seçilen futbolcuları Adana Spor'dan olur, Mersin İdman Yurdu'ndan olur, Trabzon'dan olur. Orada da iyi bir futbolcu varken o iyi futbolcuları da milli takıma sırtlarındaki formadan dolayı değil, kalitelerinden dolayı milli takıma almalarını isterim. Yoksa Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da oynadığı için milli takıma alınmasını da ben istemiyorum şahsen.
0: Aynen katılıyorum. Bir oyuncuyu söylüyoruz, bu oyuncu iyi diyoruz, milli olabilir diyoruz, potansiyeli var diyoruz. Mesela Mustafa Eskela şu anda yok burada ama mesela Mustafa Trabzon'a gidince seçildi ama onun potansiyeli hep vardı. Dile getirdim. Şu anda mesela Göztepe'nin 5'liğin sağında, 4'lüğün sağında Arda oynuyor mesela. Ben
1: evet.
0: Arda'nın da bir büyük takıma gittiğinde sağ beke seçeceğini düşünüyorum. Ama sistemin ben de söylüyorum, size katılıyorum, böyle olmaması gerekir diye de ben de vurgulamak isterim.
1: Özellikle mesela Adil Demirbağ bu sene, ben maç yayınlarında da vardım, siz de biliyorsunuz radyo
0: evet,
1: maç yayınlarında, %90'ında seyrettim. Gerçekten hepsinde çok iyi performans çıkardı. Yani şu anda milli takımda olması gereken en önemli oyunculardan biriydi. Ama Konyaspor'da oynadığı için alınmadı diye düşünüyorum.
0: Evet, şu anda Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de zaman zaman listesinde olduğu ile ilgili bilgiler var. Adil oraya gittiğinde bakalım durumuna. Adil'in de şöyle bir şansınız var. Stoper havuzumuz biraz geniş. O bir gerçek. Zaman zaman formsuzluklar var mı? Sakatlıklar var mı? İşte Merih diyoruz. Abdülkerim diyoruz. Ozan diyoruz. Samet diyoruz. Çağlar diyoruz. Yani farklı isimler de. Kaan belki orada oynadı. O biraz da o çok ismin olduğu bir döneme denk gelmesi de Adil için şanssızlık oldu diyebilirim ama Adil'in potansiyeli her zaman milli takımda oynamak için var diye ben de size katılıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir think tank oldu. Güzel bir şekilde dünya futbolu, Türkiye futbolu konuştuk. Ben de size iyi yayınlar, başarılar diliyorum.
1: Sağ olun. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven son konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Uzun bir maratondu. Maratonumuzun sonundayız. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Ercan Çil, önce sonrasında Adem Gürlek'ti ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultay olacak. Tedaviyi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarına

0: da konuştu.
1: 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık dedi. Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu.
1: Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşa harcayacak zamanlarının olmadığının altını çizdi. AK Parti teşkilatına uyarılarda bulundu. Erdoğan, yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi, binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrail'i ırkçı bakan Ben Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde İstanbul kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Zirveye ev sahipliği yapacak olan meclis başkanı Numan Kurtulmuş da temasları kapsamında NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestrello ile İstanbul'da görüştü. Meclis Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin kritik küresel ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ittifakın geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihaela Dodsova ile de bir araya geldi. NATO çerçevesindeki müttefikliğin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli kazanımlar sağladığını düşündüklerini kaydetti. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. NATO ülkelerinin meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret edecek.

0: Meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenlemeyle 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultay olacak. Kurultay Hazırlık Komisyonu çalışmalarına ilişkin sunum yapacak. 1 Eylül'de başlaması planlanan kurultay süreci değerlendirilecek. Özgür Özel'in kendisine yakın delegelerin topladığı imzalarla ilgili yol haritası da netleşti. Özel cephesi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantılarda yeni ihraç kararları da gündeme gelecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve bir şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak diğer bir şüpheli ise savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve diğer 19 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye gönderilecek. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık yapmakla suçlanıyorlar. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir İnanır'ın eşsiz bir değer olduğunu söyledi, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. 2,5 ay arayla meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı olmuştu. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre en yüksek sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek. Ege bölgesinde özellikle Aydın çevresinde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 42 dereceyi bulacak. Ankara'da sıcaklık hafta ortası 36 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de termometreler 38'i, İstanbul'da 34 dereceyi görecek. Uzmanlar sıcak havanın etkisini özellikle öğle saatlerinde arttıracağına dikkat çekiyor. 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Venezuela peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşadı, bilanço ağırlaşıyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekipler de destek veriyor. deprem bölgesine ulaşan AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki ekipler depremden en çok etkilenen La Guaira kentinde çalışmalarına başladı. TRT Haber ekibi de çalışmaları yakından takip ediyor. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirek kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi. İran'ı ders almamakla suçladı. Bir noktada artık mantıklı olamayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde artık İran diye bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın gündeminde de ABD saldırıları vardı. Arakçı, mutabakata bağlı kalınması çağrısını yineledi. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin hala devrim muhafızları koordinasyonuyla yapıldığını duyurdu. Körfez'e giren gemiler için en güvenli geçiş güzergahının İran'ın Hürmüz Adası'nın güneyinden, Körfez'den çıkan gemiler içinse İran'ın Larak Adası'nın güneyinden olduğunu bildirdi. İsrail ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Orit Strok, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin süreceğini söyledi. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları da sürdü. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. CHP'de yeni haftada gündem yoğun olacak. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultay olacak. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye, yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Spor. Dünya Kupası'nda son 32 turu başlıyor. Program şöyle: saat 22'de Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Bu karşılaşmada turu geçen ekip Hollanda-Fas maçının kazananıyla son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası kampını ziyaret etti. Öğle yemeğinde futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Başkan Yıldırım, kamp süreci ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı, takıma sezon öncesinde başarı dileklerini iletti. Beşiktaş, Dušan Vlahović konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar oyuncuya resmi teklifini yaparken Sırp golcü kararını vermek için süre istedi. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yönetici Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tecrübeli çalıştırıcı Buruk, teknik ekipteki kurmaylarıyla bazı isimlerin üzerinde görüş birliğine vardı. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 100. kez koşuldu. Büyük heyecana sahne olan yarışı Halis Karataş jokeyliğini yaptı, Baynal Çakan kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Adana 22, Çanakkale, Manisa ve Denizli 23, Edirne, Balıkesir, Samsun ve Trabzon 19, İzmir, Antalya, Mersin ve Şanlıurfa 25, Kayseri 12, Sivas 9, Erzurum 7, Van 13, Diyarbakır 17 ve Gaziantep 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Migros, hepinize iyi gelecek.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepinize iyi gelecek.
2: Reklamlar.
9: Solistlerden seçmeler.

Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Ferahnak faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Viola'yla Talat Er yapacak.

0: Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Ferahnak faslını dinlediniz. Ara taksimini Viola'yla Talat Er yaptı.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Her anı bir kahramanlık sergisi olan o 4 aylık savaşın inancıma göre en büyük cesaret örneğini Miralay Yunus Bey'in kendi tabyasında düşman mermisiyle patlayan cephane arabalarının aniden tutuşmasından doğan telaş ve heyecanı giderme ve düşmanın bu badireden yararlanarak ani bir hücumla o mevkiyi düşürebilmesi imkanını ortadan kaldırmak için yüksek bir sesle verdiği "Batarya ile Ateş" kumandası teşkil eder. Sözü vakanın şahidi Talat Bey'e bırakıyorum. Bendeniz Yunus Bey'in tabyası gerisinde yalnız düşmanın etraftaki harekatını gözlemekte ve Yunus Bey tarafından verilen emir ve gösterilen işaret mucibince KUKO noktasında düşman bataryaları üzerine top ateşi icra ettirmekteyken Yunus Bey tabyasında birdenbire bir duman görüp göz açıp kapatıncaya kadar geçen sürede bir de birkaç batarya topun birden icra ettiği bir ateşin sedası gibi bir seda işittim ve cephanenin ateş aldığını anladım. Fakat o anda "Batarya ile Ateş" sedasından ibaret bir emrin Yunus Bey tarafından verildiğini işittiğim gibi bahsedilen toplarımızın da ateş ettiklerini gördüm. Hareketin asıl tuhafı ve akla hayret veren tarafı Yunus Bey'in bu emri gerçekleşen musibetin tesiratından korunmuş bir mahalde bulunmuyorken vermesidir. Bakınız, bu hareketinin sureti tabyasında bulunan zabitandan doğrulanmıştır ki şu suretle beyan ediyorlar. O musibetin ortaya çıkmasıyla kendisi toprak ve kapaklılardan saçılan arabalar altında kalmış idi ki böyle bir halde kendisini şaşırmayıp arz olduğu gibi emri verdi. Yunus Bey'in kanlar ve dumanlar arasında askerine verdiği bu emir 35 seneden beri Plevne'nin suskun ufkunda uyuyor. Fakat ben Çekmece ve Terkos gölleri önünde Osmanlı savaş gemilerinden atılan topları gece yarılarında işitir ve

0: dinlerken Yunus Bey'in yüksek ve mert sedası hayalimin kulağında dolaşıyor ve sanki o donanmaya ve o orduya bataryayla ateş emrini veriyordu. Aklımda kalan bu satırlar Hüseyin Özdemir'in yayına hazırladığı Süleyman Nazif'in Bataryayla Ateş adlı kitabından, Ötüken Neşriyat'tan.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi. Binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrail'li ırkçı bakan Ben-Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları yarın İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Baltova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi, 409 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 213'ü tutuklandı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Harbi Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail, ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılarından vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden aşırı sağcı yerleşim bakanı Orit Strok, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin süreceğini söyledi. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları da sürdü. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

Don Quixote'un yaratıcısı İspanyol yazar Miguel de Cervantes, Madrid'de doğmuş, Madrid'de ölmüştü. Fakat 68 yıllık hayatının yarısından fazlası başka şehirlerde geçti. Madrid'e yarım saat uzaklıktaki Alcalá de Henares kentinde doğan yazar, ömrünün büyük bölümünü ordunun hizmetinde çalışarak, seyahat ederek, köle ya da kaçak olarak farklı şehirlerde, ülkelerde geçirdi. Sevilla, İtalya ve Cezayir yıllarından sonra tekrar ülkesine döndü.

son yıllarını geçirdiği Madrid'de onun adına düzenlenmiş büyük bir müze bulunuyor. Edebiyat Mahallesi diye anılan yerde Cervantes Caddesi üzerinde bulunan müze, yazarın yaşamına yakından tanıklık etmemizi sağlayan eşyalarla donatılmış. Yazarın son yıllarda yaşadığı evlerden biri olduğu sanılan tarihi bir yapı burası. O dönemin gündelik hayatını, yazarın çalışma düzenini yansıtan bir mekan. İhtişamdan uzak, odalar küçük, eşyalar sade. Cervantes'in edebiyattaki ve hayattaki olgunluk evresini nasıl bir ortamda geçirdiği başarıyla sergileniyor. Eşyaların hepsi o döneme ait olmasa da mobilyalar ve objeler tarihi bilgilere dayanarak düzenlenmiş. 17. yüzyıl başındaki klasik bir Madrid evi canlandırılmış. Miguel de Cervantes 1616 yılında bölgedeki başka bir evde gözlerini yummuştu hayata. Bu ev hala ayakta fakat ziyarete açık değil. Madrid yakınlarındaki Alcalá de Henares'teki doğduğu ev ise yine onun adına düzenlenmiş bir müze olarak ziyarete açık. Cervantes, berberlik ve cerrahlık yapan bir babanın 7 çocuğundan 4.'sü olarak 1547'de dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilk gençliği bu evde geçti. 21 yaşındayken düelloda birini yaralayınca Madrid'den ve ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Haçlı donanmasıyla birlikte katıldığı İnebahtı Deniz Savaşı'nda yaralanıp Osmanlı sınırları içindeki Cezayir'de tutsak kalan, yıllar sonra ülkesine döndüğünde yeniden hapse atılan yazarın yaşamı maceralarla dolu geçti. Bu maceraların çoğunu Batı edebiyatının temel taşı sayılan, dünya edebiyatındaki en iyi kurgu eserlerden biri olan Don Kişot romanının sayfalarında okuyabiliyoruz. Madrid'in ana arterlerinden biri olan Castellana Caddesi yakınlarındaki bir başka müzeden de söz etmek istiyoruz sizlere. Tiflologico, Görme Engelliler Müzesi ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Müzede dünyaca ünlü mimari eserlerin ve bazı sanat eserlerinin birebir modelleri var. Görsel deneyim sunan diğer müzelerde genellikle eserlere dokunmak yasaktır biliyorsunuz. Burada ise tam tersi, görme engellilerin bu ünlü başyapıtları dokunarak tanıyabilmelerine olanak sağlanıyor. İsteyenler Taç Mahal, Kolezyum, Ayasofya Camii, Eyfel Kulesi, Kremlin Sarayı gibi tarihi yapıların minyatürlerine, az gören ya da görme engelli sanatçıların kabartma ve heykel gibi eserlerine dokunabiliyor, onları yakından tanıyabiliyor. Madrid'in en güzel köşelerinden biri de şehrin en büyük açık yeşil alanı olan Retiro Parkı. 1800'lerin sonuna dek kraliyet ailesine ait olan alan, bu tarihten sonra halka açık bir parka dönüştürülmüş. Bir zamanlar şehrin kıyısında kalan park, etrafı geliştikçe şehrin ortasında kalmış. Yaklaşık 125 dönümlük bir alanı kaplayan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren park, yapay göletleri, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlarıyla gürültü ve kalabalıktan uzak, şehrin ortasındaki bir vaha gibi. Bu yüzden de Madrid'in en uğrak yerlerinden biri. İspanya Krallığı'nın 1561'den bu yana başkenti olan Madrid'e İspanyol klasik müzik bestecisi Joaquin Rodrigo'nun ünlü eseri Concerto de Aranjuez, gitar konçertosundan bir bölümle veda ediyoruz. Gitarda İspanyol gitarist Narciso Yepes var. 2007 yılındaki konser kaydında sanatçıya Los Incatenos grubu eşlik ediyor.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. İnsanlık tarihi boyunca bazı gönül erleri vardır ki yaşadıkları çağın sınırlarını aşarak asırlar sonrasına da seslenmeye devam ederler. Onlar sözleriyle gönülleri aydınlatmış, halleriyle insanlara rehber olmuş ve ardında silinmeyen izler bırakmışlardır.

programımızda Anadolu irfan geleneğinin mühim temsilcilerinden, yetiştirdiği müritlerle tasavvuf tarihine derin tesirler bırakan Ümmi Sinan Hazretleri'nin hayatına, manevi dünyasına ve gönüllere bıraktığı mirasa birlikte misafir olacağız. Şimdi geliniz, asırları aşarak günümüze ulaşan bu hikmet yolculuğunda Ümmi Sinan Hazretleri'ni daha yakından tanıyalım. Ümmi Sinan Hazretleri'nin asıl adı Yusuf Sinan'dır. Tasavvuf tarihinde daha çok Ümmi Sinan veya Sinan-ı Ümmi isimleriyle tanınmıştır. Bazı kaynaklarda adı farklı şekillerde zikredilmiş olsa da araştırmalar onun gerçek adının Yusuf olduğunu ortaya koymaktadır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte eldeki veriler onun 16. yüzyılın ikinci yarısında dünyaya geldiğini göstermektedir. Hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunmasına rağmen yetiştirdiği talebeler ve bıraktığı tasavvufi miras sayesinde onun gönül dünyasını ve irşat faaliyetlerini daha yakından tanıyabilmekteyiz. Elmalı'da kurduğu dergâhta pek çok mürit yetiştiren Ümmi Sinan Hazretleri, yaşadığı dönemde geniş bir tesir alanı oluşturmuş, irfan geleneğinin önemli temsilcilerinden biri haline gelmiştir. Onun yetiştirdiği talebeler arasında Türk tasavvuf ve edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen Niyazi Mısri de bulunmaktadır. 17. yüzyılın büyük mutasavvıflarından Niyazi Mısri, Ümmi Sinan Hazretleri'nin terbiyesinden geçmiş uzun yıllar onun sohbet ve irşat halkasında bulunmuştur. Mısri eserlerinde mürşidinden daima hürmetle söz etmiş ve ondan aldığı manevi eğitimin kendi tasavvufi yolculuğundaki yerini dile getirmiştir. Niyazi Mısri bir süre Ümmi Sinan Hazretleri'nin mürşidi Muhammed Uşşaki'nin dergahında bulunmuş, ardından gönlünde büyüyen bir iştiyakla Elmalı'ya doğru yola çıkmıştır. Kaynaklarda Elmalı, ufukta görünmeye başladığında duyduğu sevinç ve heyecanın gönlünden taşarak şiire dönüştüğü anlatılır. Mısri'nin mürşidine kavuşma arzusunu yansıtan şu mısralar, bu hasret ve muhabbetin güzel bir ifadesi olarak günümüze ulaşmıştır. Dost illerinin menzili key âli göründü. Derdi dile derman olan Elmalı göründü. Tutilere sükker bağının zevki erişti. Bülbüllere canan gülünün dali göründü. Mecnun gibi sahralara ağlayı gezerken, Leyla dağının lalesinin âli göründü. Ten Yakub'unun gözleri açılsa acep mi? Can Yusuf'unun gül yüzünün hali göründü. Kal ehlinin ahvaline terk eyle Niyazi. Şimden geru hal ehlinin ahvali göründü. Dost illerinden menzili key âli göründü. Derdi dile

derman olan elmalı göründü. Niyazi Mısri'nin şiirlerinde de görüldüğü üzere Ümmi Sinan Hazretleri müritlerinin gönül dünyasında derin izler bırakmış bir mürşittir. Onun manevi terbiyesinden istifade edenler yalnızca Niyazi Mısri ile sınırlı değildir. Ümmi Sinan Hazretleri'nin irşat halkasında yetişen daha birçok derviş ve gönül ehli, tasavvuf geleneğinin sonraki dönemlere taşınmasında önemli rol oynamıştır. Muhammed Uşşaki başta olmak üzere birçok derviş ve gönül ehli de onun sohbetlerinden ve rehberliğinden istifade etmiştir. Elmalı'da kurduğu irfan çevresi, kendi döneminin ötesine taşan bir tesir bırakmış, yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla sonraki nesillere de ulaşmıştır. Uzun yıllar boyunca irşat faaliyetlerini sürdüren Ümmi Sinan Hazretleri, ömrünün son dönemlerini de Elmalı'da geçirmiştir. Kaynaklarda 1657 yılında Elmalı'da vefat ettiği belirtilmektedir. Kabri bugün de Antalya'nın Elmalı ilçesinde ziyaret edilmekte, adı yetiştirdiği talebeler ve tasavvuf geleneğine bıraktığı mirasla yaşamaya devam etmektedir. Ümmi Sinan Hazretleri'nin tesiri vefatıyla sınırlı kalmamış, yetiştirdiği talebeler tasavvuf geleneğine kazandırdığı değerler ve geride bıraktığı şiirleriyle sonraki nesillere de ulaşmıştır. Onun manevi mirasını anlamanın en önemli yollarından biri de gönül dünyasını yansıtan şiirlerine kulak vermektir. Bir gönül eri olan Ümmi Sinan Hazretleri'nin iç dünyası en berrak haliyle şiirlerinde tecelli eder. Onun gönül ikliminden süzülen şu mısralar da bunun en güzel örneklerinden biridir. Aşıklar ol dost iline, göçerler hu diyü diyü. Zahir batın dost yoluna, uçarlar hu diyü diyü. Sürerler ismün haşini, silerler kalbün pasını. İlm-ü ledün manasını, açarlar hu diyü diyü. Ümmi Sinan Hazretleri'nin şiirlerinde tevhid, aşk ve teslimiyet iç içedir. Onun mısralarında dünya sevgisinden uzaklaşan, nefsin tuzaklarından sakınan ve bütün varlığıyla Rabbine yönelen bir dervişin sesi duyulur. İlahi muhabbete adanmış bu gönül ikliminden süzülen şu mısralar, Hakk'a yönelen bir gönlün samimi niyazını dile getirmektedir. Dilerse gözümü giryan eden dost, dilerse bağrımı bir yan eden dost, dilerse hak ile yeksan eden dost, dilerse lütf ile ihsan eden dost. Kurtar nefsin belasından, can bu lütfu bula senden, nola ihsan ola senden, al gönlümü senden yana. Elim sana ermekliye, gözüm seni görmekliye, tapuna yüz sürmekliye, al gönlümü senden yana. Nefsin meyine kanmasın, firkat oduna yanmasın, masivaya aldanmasın, al gönlümü senden yana. Daim sen ol dilde sözüm, seni fikreylesin özüm, gayrıya bakmasın gözüm, al gönlümü senden yana. Ümmi Sinan Hazretleri'nin şiirlerinde gönül, kimi zaman bir bahar sevinciyle açılır, kimi zaman da hasret ateşiyle yanar. Şimdi onun bu derin manevi halleri dile getirdiği mısralarına kulak verelim. Gâhi eser yerler gibi, gâhi taşar seller gibi, gâh açılır güller gibi, vücudum bahar yaz eder. Gâhi akar gözüm yaşı, yanar yüreğim ateşi, bencileyin böyle işi, var ise belki az eder. Ümmi Sinan'ın ya gani, bildim ki çoktur isyanı, bağışlasın diye seni dergahına niyaz eder. Ümmi Sinan Hazretleri, insanı önce kulluğunu idrak etmeye, ardından da kainattaki ilahi tecellilere tefekkür etmeye davet eder.
Şimdi okuyacağımız mısralarda da bu davetin izlerini görmek mümkün.

0: gündür. Gel kul isen kulluk eyle hasbeten lillaha bak. 18 bin alemi var eyleyen Allah'a bak. Gel halil olmak dilersen bekle hizmet kapısın. Kara donlu Kabe'yi yapan Halilullah'a bak. Yok iken bu yerü gökü, arşı kürsi nefsü can. Evvel ahir bir olan ol künhü kenzullah'a bak. Kıymetli dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Ümmi Sinan Hazretleri'nin hayatını, tasavvuf anlayışını ve geride bıraktığı manevi mirası daha yakından ele alacağız. Bu vesileyle Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Ökke hocamız konuğumuz olacak. Hocam, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli hocam, Ümmi Sinan Hazretleri hakkında bizlere neler söylemek istersiniz?
1: Elmalı Ümmi Sinan diye daha çok meşhur. Çünkü tarihte iki tane Ümmi Sinan var. Elmalılı olan zat Yusuf Sinan Ümmi. Yani ismi Yusuf. Diğeri aynı zamanda Halvetiye tarikatının Ahmediye kolunun bir alt şubesi olan Sinaniye'nin kurucusu olan İbrahim Ümmi Sinan Hazretleri. O İstanbul'da yaşamış ve orada metfun. Bugün bizim konuşacağımız zat Elmalılı Yusuf Sinan Ümmi Hazretleri. Ümmi Sinan olarak da daha meşhur ama kendi şiirlerinde hem Ümmi Sinan hem Sinan-ı Ümmi şeklinde mahlas olarak ve isim olarak kendisini bu şekilde şiirlerinde zikrediyor. Her iki türlü söyleyişte yaygın. Elmalılı bir zat. Doğum tarihi olarak çok kesin bir tarih kayıtlı değil kaynaklarda ama 1563 ile 1567 yılları arasında tahminen Elmalı'da, bugünkü dergahının bulunduğu yerde doğduğu, yaşadığı, irşat faaliyetlerini burada sürdürdüğü ve burada vefat ettiği biliniyor. Türbesi zaten bugün Sinan Ümmi Camii'nin hemen kıble tarafında. Vefat tarihi 1657 miladi yılı. Dolayısıyla yaklaşık 100 yıllık tahminen uzunca bir ömür sürmüş büyük bir zat. Kendi dergahı, kendi adıyla anılan Ümmi Sinan Dergahı, tarih içerisinde Elmalı'da insanları manevi yönden irşad etmiş, aydınlatmış, onların manevi terbiyelerini icra ettiği bir mekan olarak tarihte yerini almış ve pek çok halife ve derviş yetiştirmiş Yusuf Sinan Ümmi Hazretleri. Ailesi hakkında, hayat hakkında çok ayrıntılı bilgi olmamakla birlikte tarihi kaynakların satır aralarından tespit edebildiğimiz kadarıyla Yusuf Sinan Ümmi Hazretleri'nin iki oğlu var. Şeyh Süleyman Hakiri ve Selami Halil adında ve her ikisi yine ondan, yani babalarından seyri sülük çıkarttırmış. Yani tasavvufi manada terbiyelerini ondan tamamlamış ve halifelik, şeyhlik yapmış yaşadıkları dönemde. Süleyman Hakiri'nin vefat tarihi 1716 olarak kayıtlarda geçiyor. İki oğlunun olduğu bilinebiliyor sadece. Onun dışında ailesi ile ilgili ayrıntılı bir bilgi yok. Sinan Ümmi Hazretleri'nin önemli bir özelliği var. Aynı zamanda bir medrese hocası. Dolayısıyla hem zahiri ilimler dediğimiz tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid gibi şer'i ilimleri öğretmiş bizzat, talim ettirmiş bizzat. Hem de manevi ilim dediğimiz tasavvuf ilmini ve tasavvufi terbiyeyi, seyri sülükü insanlara icra etmiş, uygulamış bir zat. 1657 yılında Elmalı'da vefat edilince türbenin hemen haziresine defnediliyor. Bu türbe 1926 yılına kadar ayakta kalıyor ama maalesef o dönemin mal müdürü tarafından yıktırılıyor. Uzun yıllar sonra 1959 yılında betonarme olarak yenisi yapılıyor türbenin. Fakat bu türbe hem betonarme olması hem de o dönemin özelliklerini yansıtmaması hasebiyle 3-4 yıl kadar önce Antalya Valiliği tarafından dönemin mimari tarzına uygun şekilde yeniden inşa ettiriliyor. Ve bugün yeni haliyle ziyaretgah olma özelliğini devam ettiriyor. Sinan Ümmi Hazretleri Halvetiye tarikatının

alt kolundan biri olan Ahmediyye'nin, Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin kurucusu oldu. Ahmediyye'nin müntesibi olan bir halveti şeyhi. Silsilesi yukarı doğru kendi hocası Eroğlu Nuri, Antalya Finike Alacadağ'da metfun. Onun hocası Elmalı Vahibi Ümmi Hazretleri, Elmalı'da Pınarbaşı'nda metfun. Ve onun hocası, az önce ismi şerifi geçen Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri.

halifesi ve talebesi var Sinan Ümmi Hazretlerinin. Bunların en meşhuru tabii ki meşhur 2. Yunus olarak da bilinen Niyazi Mısri Hazretleri. Niyazi Mısri Hazretleri yaklaşık 9 yıl kadar Elmalı'da kalıyor, yaşıyor. Bu süre zarfında tasavvufi terbiyesini seyri sülükünü çıkartarak icazet alıp Elmalı'dan Bursa'ya doğru yola çıkıyor ve malumdur ki kendisi yine bir kolbaşı olacak. Mısriye şubesinin müessisi, kurucusu olacak. Bursa merkezi olarak bu faaliyetlerini devam ettirecek. Daha başka yetiştirdiği çok sayıda halifesi ve dervişi var Sinan Ümmi Hazretlerinin. Toplam iki eser var. Birisi düz yazı, nesir halinde yazılmış. Diğeri divan. Divanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Azmi Bilgin Hoca, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Azmi Bilgin Hoca tarafından neşredilmiş, yayınlanmış, ulaşılabilir ve okunabilir durumda. Diğer eseri de Mustafa Tatçı Hoca tarafından yayınlandı. Yine okuyucunun istifadesine sunuldu. Niyazi Mısri Hazretleri ile Sinan Ümmi Hazretlerinin arasında geçen bir hadise var. Yani menkıbe değil de yaşanan bir hadise anlatabilirim. Niyazi Mısri Hazretlerinin de seyri sülükünün son zamanlarına, son demlerine tekabül eden bir hadise, yaşanan hadise bu. 9 yıl kadar Elmalı'da yaşıyor Niyazi Mısri Hazretleri. Sinan Ümmi dergahında seyri sülükünü çıkarıyor. Ve aslında coşkun, cezbeli bir hak aşığı malum olduğu üzere Niyazi Mısri Hazretleri. Bu seyri sülükü sırasında Elmalı'dayken zaman zaman mürşidinden Sinan Ümmi Hazretlerine izin istiyor ki hani memleketime gideyim, annemi babamı göreyim, eşimi dostumu göreyim, bir dolaşıp geleyim diye. O da her vesileyle seyri sülükün tamamlanmadığı diye her vesileyle onu reddediyor. En sonunda artık bakıyor ki duracak değil, ona bir yol veriyor tabiri caizse. Git gel, gez, gel bakalım diyor. Seyri sülükün son zamanları, son yıllarında. O da 2-3 yıl kadar Elmalı'dan ayrılıyor, sonra geri dönüyor. Bu geri döndüğü zaman tabii ki tarikat adabındandır. İlk önce mürşidinin dergahına varıyor, ona selam veriyor, geldiğini arz ediyor. Şeyh Sinan Ümmi Hazretleri de Niyazi Mısri'ye diyor ki hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin diyor. Yarın işte Ramazan-ı Şerif'in ilk günü ve Cuma. Elmalı'nın Ulu Camii var, Ömer Paşa Camii, 1600'lü yılların hemen başında inşa edilmiş. Güzel bir Osmanlı mimari tarzıyla Merkez Camii. O camide diyor, Ömer Paşa Camii'nde artık halka vaaz edersin ve Cuma namazında kıldırırsın, hutbeyi okursun diye ona bir vazife veriyor. O da tabii ki efendim diyor. Ertesi gün tekrar namaz vakti yaklaşınca tekrar şeyhinden destur almak için dergaha varıyor. O da diyor ki yanında bir tane somun ekmek yaptırmış. Bunu al diyor. Namazdan sonra Ömer Paşa Camii'nin önündeki şadırvanda suya katık ederek yersin diyor. Tabii büyük bir şaşkınlık içerisine düşüyor Niyazi Mısri Hazretleri. Ramazan'ın ilk günü, kendisi oruç, herkes oruç. Şeyhi kendisinden vaaz etmesini istiyor. Tabii vaazın konusu Ramazan'ın ilk günü olması hasebiyle orucun faziletleri ve Ramazan ayının faziletleri olacak ister istemez. Sonra Cuma namazını kıldıracak, hutbe okuyacak, namazı kıldıracak ve dışarı çıkıp yiyip içecek tabiri caizse. Emir bu şekilde. Önce şaşkınlık yaşıyor, sonra onun şaşkınlığını fark edince çok sevdiği 4 arkadaşı var. Her biri Sinan Ümmi Hazretleri'nin halifesi bunlar. Bu arkadaşların da sana senin yanında olacaklar diyerek 5'ini birden Ömer Paşa Camii'ne Sinan Ümmi dergahından gönderiyor. Aralarında yaklaşık 1-1,5 kilometrelik mesafe vardır bu iki cami tekke arasında. Tabii ister istemez emre boyun eğiyor Niyazi Mısri Hazretleri. Güzelce bir vaaz ediyor.

herkesi coşturuyor. Gözyaşları içerisinde halk, o cemaat vaazını dinliyor. Güzel bir hutbe okuyor. Namazı kıldırıyor. Dua biter bitmez böyle herkesin de fark edeceği şekilde safları yararak doğruca camiyi terk edip caminin avlusundaki şadırvana bağdaş kuruyor. Oradaki tasa suyu koyuyor ve şeyhinin kendisine verdiği somun ekmeği mendilini açarak başlıyor yemeye içmeye. Tabi cemaat şaşkın. Diyorlar ki yahu bu adam bize orucun faziletlerini, Ramazan'ın faziletlerini bir güzel vaaz etti, anlattı. Ama kendisinin yaptığı şu işe bak, kendisi oruç yiyor diyor. Tabi Sinan Ümmi Hazretleri'nin, Niyazi Misri Hazretleri'nin sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de var. Tıpkı günümüzde tasavvufu ve mutasavvufları sevenler olduğu gibi sevmeyenlerin de olduğu gibi. O zaman da var bu. Tarihin her devrinde var. Dolayısıyla tasavvufu ve mutasavvufları sevmeyen, Sinan Ümmi Hazretlerinden, Niyazi Mısri Hazretlerinden haz etmeyen cemaate ve insanlara diyelim, gün doğuyor ve başlıyorlar önce sözlü sataşmaya. İşte vay efendim sen nasıl böyle bir şey yaparsın? İşte bire zındık, bire kafir, bire münafık, ağızlarına ne geliyorlarsa. Sonra bu sataşma fiili taarruza dönüşüyor. Pataklamaya başlıyorlar tabiri caizse. Tekme, yumruk. Bu arada tabii o Sinan Ümmi Hazretleri onun yanına kattığı dört arkadaşı da onun sağından solundan, kollarından, bacaklarından tutarak karga tulumba tabiri caizse Ömer Paşa Camii'nin önünden Sinan Ümmi dergahına doğru da böyle biraz da yokuş bir yerdir. Bir buçuk kilometre boyunca Niyazi Mısri Hazretleri'nin tabiri caizse karga tulumba kaçırıyorlar cemaatten. Önden bunlar koşarak, arkadan cemaat bunları taşlayarak işte peşinden Sinan Ümmi dergahına kadar geliyorlar. Bir gürültü, bir patırtı içerisinde. Sinan Ümmi Hazretleri dergahın kapısında beklemekte tabii olanları tahmin ettiği için. Nedir mesele diye soruyor gelen cemaate. Diyorlar ki böyleyken böyle senin bu işte halifen bize Ramazan'ın birinci günü Cuma vaazında orucun faziletlerini anlattı. Ama namazdan sonra kendisi oruç yedi. Diyor ki Sinan Ümmi Hazretleri peki dinimize göre bunun cezası nedir? Siz söyleyin diyor. Diyorlar ki 61 gün oruç tutmaktır diyorlar. Dinimizin emri budur. Peki diyor bunu hücresine atın, 61 gün oruç tutacak ve hücresinden dışarıya çıkmayacak diyor. Ve bu şekilde halkın ve cemaatin de gönlünü razı ederek onları gönderiyor. 61. gün tabii halk merak ediyor bu arada ve cemaat merak ediyor. 61. gün olunca dergahta büyük bir kalabalık toplanıyor. Sinan Ümmi Hazretleri önde, dört arkadaş onun arkasında ve diğer dervişan ve elmalı halkı onun peşinde Niyazi Mısri Hazretlerinin türbesine doğru varıyorlar. Kapısını çalıyor Sinan Ümmi Hazretleri. Evladım Mehmet nasılsın diye soruyor. O biraz cılız bir sesle elhamdülillah iyiyim, sağlığınıza duacıyım, sıhhatinize duacıyım sultanım diye cevap verince kapatın kapıyı diyor. Daha bunun nefsi ölmemiş. 40 gün daha halvette ve çilehanesinde kalacak diyor. Ve onu tekrar 40 günlük bir halvete, erbaine, çileye tabi tutuyor. Tabi burada ibadet, taat, evrat, ezkar, Kur'an-ı Kerim ile meşgul oluyor hep bu süre içerisinde. 61 artı 41 toplam 101 gün ve gecede. Tabi çok az bir yiyecek ve içecek, işte hurma, zeytin vesaire kendisine ikram ediliyor ve su veriliyor bu süre içerisinde. 101. gün olunca halk daha bir meraklı, daha bir kalabalık. Yine aynı şekilde Sinan Ümmi Hazretleri, Dervişan ve Elmalı halkı Niyazi Mısri Hazretleri'nin türbesine doğru varıyorlar. Sinan Ümmi Hazretleri tekrar kapıyı çalıyor. 3 defa sesleniyor bu kez. Çünkü ilk ikisinde ses gelmiyor, sese cevap gelmiyor. Evladım Mehmet nasılsın hitabına karşılık alamıyor. Üçüncüde çok cılız bir ses, hu diye bir ses duyabiliyorlar.

0: Hemen kapıyı açıyorlar, varıyorlar, bakıyorlar ki yüzü koyun kıbleye doğru uzanmış vaziyette, biraz da harap ve bitap bir şekilde buluyorlar. Niyazi Mısri Hazretleri'ni hemen kaldırıyorlar, kollarına giriyorlar ve tekkiye getiriyorlar. İşte ilk birkaç gün çorba ve su ile, daha sonra da meğersem bu arada Niyazi Mısri Hazreti 40 tane koyun satın almış ve bunları besiye çektirmiş. Her gün 40 gün boyunca her gün bir koyun kesilerek elmalı halkına, gelen geçen herkese ziyafet çekilmiş ve Niyazi Mısri Hazretleri de bu şekilde seyri sülükünün son demlerini bu şekilde tamamlayarak manevi terbiye ile tasavvufi eğitimini tamamlamış oluyor ve bu hadiseden sonra da Niyazi Mısri Hazretlerine icazetini veriyor Sinan Ümmi Hazretleri ve onu Elmalı'dan gönderiyor. Daha sonra Bursa'ya yerleşiyor malum. Niyazi Mısri Hazretleri tarikat faaliyetlerine orada devam ediyor. Daha sonra Niyazi Mısri Hazretleri'nin sürgün hayatı var Rodos ve Limni adalarında. Hatta vefatı Limni adasında gerçekleşiyor ve halen türbesi, gerçi bugün yıkılmış durumda ama orada metfun bulunuyor. Böyle bir Niyazi Mısri Hazretleri ile Şeyhi Ümmi Sinan Hazretleri'nde yaşanmış hadise var.
1: Kıymetli hocam, programımıza katılarak bizlerle paylaştığınız değerli bilgiler için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ümmi Sinan Hazretlerini daha yakından tanımamıza vesile oldunuz. Katılımınız ve kıymetli katkılarınız için teşekkür ediyor, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Şimdi gönüllerimize hitap eden kısa bir musiki arası verelim.

0: adın alalım dile, bülbül olalım güle, Allah diyelim hele, görelim neyler Allah. Gündüz şaim olalım, gece kaim olalım, zikre daim olalım, görelim neyler Allah. Bu akşam Ümmi Sinan Hazretleri'nin hikmet ve muhabbetle yoğrulmuş gönül dünyasına misafir olduk. Onun asırları aşarak günümüze ulaşan sözleri, bizlere kulluğun, teslimiyetin ve hak aşkının önemini bir kez daha hatırlattı. Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programımız sona ermiştir. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bir başka Gönül Sultanları programında buluşmak ümidiyle, gönüllerinizin huzur ve muhabbetle dolmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Gönül Sultanları. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

En azından söyledikleri bu kadardı. Ama kafasının içinde olanların hepsi bu kadar olmayabilirdi. Yeni Nastasya Filipovna kahkahalar atarken, içindeki her şeyi dışa vururken, Afanasi Ivanoviç bu yeni durumu düşünüp kırık dökük düşüncelerini toparlamaya, bir düzene koymaya çalıştı. Bu da uzun sürmüş, neredeyse 2 haftasını almıştı. Ama 2 haftanın sonunda kararını vermişti. Sorun Afanasi Ivanoviç'in o sıralar yaklaşık 50 yaşında olmasıydı. Son derece saygın ve ciddi biriydi. Yüksek çevrelerde, toplum içinde eskiden beri önemli yeri vardı. En üst düzeyde dürüst bir insan olarak dünyada en çok değer verdiği şey huzuru ve rahatıydı. Bir ömür çalışarak böylesine kusursuz bir biçimde oluşturduğu bu düzeninin en küçük bir aksamayla, en küçük bir sarsıntıyla bozulmasına izin veremezdi. Öte yandan Toski'nin yaşam deneyimi, olayları derinlemesine gözlemleme gücü ona şimdi çok değişik bir insanla karşı karşıya olduğunu, bu insanın yalnızca gözdağı vermekle kalmayacağını, dediğini kesinlikle yapacağını ve en önemlisi de hiçbir şeyin karşısında durmayacağını, dahası dünyada hiçbir şeye değer vermediğini, öyle ki onun hiçbir şeyle yolundan çevrilemeyeceğini söylüyordu. Ortada bambaşka şeylerin olduğu aşikardı. Sanki gönül işleriyle ilgili bir şeyler. Kime karşı ve niçin olduğunu kimsenin bilmediği, aşk romanlarında rastlanan cinsten. Sınırları aşmış doyumsuz bir öfke, aşağılama. Sözün kısası, ciddi bir toplumda izin verilemeyecek, olabildiğince komik, ciddi her insanın karşılaşmayı kendisi için Tanrı'nın bir cezası sayacağı bir şeyler. Hiç kuşku yok ki Toski'nin toplum içindeki yeri, parasal gücü bu tatsızlıktan kurtulmak için küçük ve bütünüyle masum bir şeyler yapmaya yeterdi. Öte yandan Nastasya Filipovna'nın bir kötülük, söz gelimi hukuksal anlamda bir kötülük yapacak durumda olmadığı da belliydi. Dişe dokunacak bir skandal da çıkaramazdı.

bambaşka şeylerin olduğunu sezinlemişti. Hiçbir şeyi, en çok da kendini önemsemeyen Nastasya Filipovna, onun uzun zamandır kendini önemsemediğini kavrayabilmek için Totski gibi son derece akıllı, sezgileri güçlü, kuşkucu bir sosyete insanı olmak gerekliydi. Öylesine nefret ettiği insanı küçük düşürmek için kendini felakete sürüklemeyi, Sibirya'da kürek cezasına çarptırılmayı göze alabilirdi. Afanasi Ivanoviç biraz korkak, daha doğrusu son derece tutucu biri olduğunu hiçbir zaman gizlemezdi. Söz gelimi evlenme töreninde onu öldüreceklerini veya buna benzer çok yakışıksız, gülünç, toplum içinde yadırganacak tatsız bir şeyin olacağını bilse elbette korkardı. Yalnız onu öldüreceklerinden, yaralayacaklarından, kanını akıtacaklarından, yüzüne tüküreceklerinden falan değil. Olayın böylesine doğallıktan uzak, tatsız bir biçimde gelişmesinden korkardı. Bunun farkındaydı Nastasya Filipovna ama şimdilik susuyordu. Onun her şeyi çok iyi bildiğinin, anladığının, dolayısıyla ona neyle vuracağını planladığının farkındaydı Afanasi Ivanoviç. Evlilik şimdilik yalnızca bir tasarı olduğu için içi rahattı Afanasi Ivanoviç'in ve bu nedenle Nastasya Filipovna'ya boyun eğmişti. Bu kararı vermesine bir şeyin daha yardımı olmuştu. Yeni Nastasya Filipovna'nın yüzünden eskisine göre ne kadar değiştiğini kestirmek zordu. Eskiden hoş, sevimli bir küçük kızdı. Şimdi ise Toski ona 4 yıl baktığı ama bir şey göremediği için bağışlayamıyordu kendini. Evet, karşılıklı olarak iki tarafta da hem ruhsal hem de fiziksel değişiklikler olacaktı elbette. Ama geçmişten hatırladığı bazı anlar da vardı Toski'nin. Nastasya Filipovna'nın gözlerine baktığında kimi zaman değişik şeyler geldiği oluyordu aklına. Söz gelimi sanki derin, gizemli bir şey vardı genç kızın bakışında. Bir şey sorar gibi bakıyordu onun yüzüne. Son 2 yıldır Nastasya Filipovna'nın yüzünün rengindeki değişikliğe sık sık şaştı oluyordu. Bembeyazdı yüzü. Ve tuhaftır, sanki daha da güzelleştirmişti onu bu. Gençlik yıllarında çok gezmiş tozmuş, kibar her erkek gibi Toski de bu ölgün genç kızla yakınlığını yok pahasına elde etmiş olmasını başlangıçta pek önemsemiyordu. Ama son zamanlarda bu görüşünden kuşku duymaya başlamıştı. Öte yandan daha geçen ilkbaharda dolgun bir drohomayla Nastasya Filipovna'yı komşu ilde memur, aklı başında dürüst biriyle evlendirmeyi düşünüyordu. Ah Nastasya Filipovna şimdi ne büyük bir dehşetle, hınçla gülüyordu onun bu düşüncesine. Ama yeni Nastasya Filipovna'dan etkilenen Afanasi Ivanoviç şimdi yararlanabilirdi de ondan. Petersburg'a yerleştirip lüks içinde yaşatmaya karar verdi onu. Böylece Nastasya Filipovna'nın çarpıcı güzelliğinin yardımıyla belirli çevrelerde kendi yerini sağlamlaştırabilir, etkili olabilirdi. Bu çevrelerdeki yeri öylesine önemliydi onun için. Nastasya Filipovna'nın Petersburg'a yerleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmiş, elbette bu arada çok şey değişmişti. Afanasi Ivanoviç'in durumu kötüydü. En kötüsü de bir kez korktuktan sonra bir türlü rahatlayamıyordu. Korkuyordu ama neden korktuğunu da bilmiyordu. Düpedüz Nastasya Filipovna'dan korkuyordu. İlk 2 yıl Nastasya Filipovna'nın onunla evlenmek istediğinden ama aşırı gururundan sesini çıkarmadığından, ısrarla Afanasi Ivanoviç'in ona evlenme önerisinde bulunmasını beklediğinden kuşkulanıyordu. Tuhaf bir beklentiydi bu. Afanasi Ivanoviç surat asıyor, kara kara düşünüyordu. Büyük ve biraz da tatsız bir şaşkınlıkla, insan kalbi böyledir işte, bir olay üzerine birden anladı ki ona evlenme önerisinde bulunacak olsaydı bile bu önerisi kabul edilmeyecekti. Uzun süre anlayamamıştı bunu. Yalnızca şöyle bir açıklaması olabileceğini düşünüyordu. Gururu incinen bu inanılmaz kadın çılgınlığı öylesine ileri götürebilirdi ki, rahat bir geleceğe konmaktansa, toplum içinde yükseklere çıkmaktansa, kendisine yapılan bu öneriyi geri çevirerek karşısındakine duyduğu küçümsemeyi büyük bir hazla açığa vururdu. En kötüsü ise Nastasya Filipovna'nın büyük üstünlük elde etmiş olmasıydı. Kendisine sunulan konforu, lüksü kabul etmiş olsa da çeşitli olanaklara, çok büyük olanlarına bile başını çevirip bakmadı. Bununla birlikte son derece sade bir yaşam sürdü ve bu 5 yılda kenara hiç para koymadı. Afanasi Ivanoviç zincirlerini kırmak için
çok tehlikeli bir adım atmayı göze aldı.

almıştı. Kurnazlıkla, ustaca onu hoş tutmaya, prensler, atlı muhafız alayı subayları, elçilik sekreterleri, ozanlar, roman yazarları, hatta sosyalistlerin şahsında vücut bulmuş parlak ayartmalarla kandırmaya çalışmıştı. Ne var ki kalbinin yerinde bir taş varmış, duyguları temelli kurumuş, ölmüş gibi hiçbirinin en küçük bir etkisi olmamıştı Nastasya Filipovna'nın üzerinde. Çoğunlukla yalnız yaşıyordu evinde. Kitap okuyor, hatta bir şeyler öğrenmeye çalışıyor, bol bol müzik dinliyordu. Az insanla görüşüyordu. Daha çok bir takım yoksul insanlarla, sıradan memur karılarıyla, tanıdığı birkaç aktrisle, yaşlı birkaç kadınla görüşüyor, saygıdeğer bir öğretmenin kalabalık ailesini pek seviyor, bu ailede de onu çok seviyor ve onu büyük bir hazla evlerinde konuk ediyordu. Akşamları oldukça sıklıkla ziyaretçisi oluyordu. Ama 5-6 kişiden fazla değil. Toski çok sık ve düzenli olarak uğruyordu ona. Son zamanlarda General Yepanç'in zor da olsa tanışmıştı Nastasya Filipovna ile. O sıralar son derece kolaylıkla ve hiç zorluk çekmeden Ferdişçenko adında pek uygunsuz, çirkin davranışları olan, eğlence düşkünü, durmadan içen genç bir memur da tanışmıştı onunla. Pitissin adında alçak gönüllü, düzgün tavırlı, temiz bak, yoksulluktan buralara gelmiş, tefecilik yapan bir genç tanıdığı daha vardı. Sonunda Gavrila Ardalionovich ile tanışmıştı onunla. Öyle ki tuhaf bir ün sahibi olmuştu Nastasya Filipovna. Güzelliği herkesin dilindeydi. Ama hepsi o kadar. Hiç kimse hiçbir şeyle övünemezdi. Hiç kimse hiçbir şey söyleyemezdi. Bu ünü, eğitimi, ince davranışları, zekası. Bütün bunlar Afanasi Ivanoviç'in aklındaki planı güçlendiriyordu. General Yepanç'in bu olaya öylesine etkin ve olağanüstü katılışı da işte o sıralarda başladı. Toski kızlarından biriyle ilgili düşüncesini generale dostça açtığı konuşmasında ona son derece açık yüreklilikle her şeyi de itiraf etmişti. Generale özgürlüğüne kavuşmak için hiçbir engelin karşısında duraklamamaya karar verdiğini, Nastasya Filipovna onu ileride bütünüyle özgür bırakacağına söz verse bile içinin rahat etmeyeceğini, sözcüklerin onun için yeterli olmadığını tam garanti istediğini söylemişti.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den

0: Aşık Veysel'i, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultayı olacak. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurgulayan Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti istişare toplantısının kapanışında konuştu.
2: 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabına Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık dedi. Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu.
2: Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşa harcayacak zamanlarının olmadığının altını çizdi, AK Parti teşkilatına uyarılarda bulundu. Erdoğan, yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi. Binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrail'li ırkçı bakan Ben Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde İstanbul kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Zirveye ev sahipliği yapacak olan meclis başkanı Numan Kurtulmuş da temasları kapsamında NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestrello ile İstanbul'da görüştü. Meclis Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin kritik küresel ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ittifakın geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihail Dostova ile de bir araya geldi. NATO çerçevesindeki müttefikliğin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli kazanımlar sağladığını düşündüklerini kaydetti. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. NATO ülkelerinin meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret edecek. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak.

olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultayı olacak. Kurultay Hazırlık Komisyonu çalışmalarına ilişkin sunum yapacak. 1 Eylül'de başlaması planlanan kurultay süreci değerlendirilecek. Özgür Özel'in kendisine yakın delegelerin topladığı imzalarla ilgili yol haritası da netleşti. Özel cephesi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantılarda yeni ihraç kararları da gündeme gelecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve bir şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak diğer bir şüpheli ise savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve diğer 19 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye gönderilecek. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir İnanır'ın eşsiz bir değer olduğunu söyledi, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dört büyük

33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. 2,5 ay arayla meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı olmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir kanun taslağı hazırlandığını açıkladı. Taslağın birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti. Düzenlemeyle özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleme etkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre en yüksek sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek. Ege bölgesinde özellikle Aydın çevresinde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 42 dereceyi bulacak. Ankara'da sıcaklık hafta ortası 36 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de termometreler 38'i, İstanbul'da 34 dereceyi görecek. Uzmanlar sıcak havanın etkisini özellikle öğle saatlerinde arttıracağına dikkat çekiyor. 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi. İran'ı ders almamakla suçladı. Bir noktada artık mantıklı olamayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde artık İran diye bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın gündeminde de ABD saldırıları vardı. Arakçı mutabakata bağlı kalınması çağrısını yineledi. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin hala devrim muhafızları koordinasyonuyla yapıldığını duyurdu. Körfez'e giren gemiler için en güvenli geçiş güzergahının İran'ın Hürmüz Adası'nın güneyinden, Körfez'den çıkan gemiler içinse İran'ın Larak Adası'nın güneyinden olduğunu bildirdi. İsrail ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden

0: ötesinde yüz milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultayı olacak. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
1: Four.

0: Dünya Kupası'nda son 32 turu başladı. Saat 22'de başlayan maçta Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayımlanıyor. Bu karşılaşmada turu geçen ekip Hollanda-Fas maçının kazananıyla son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Topuk Yaylası kampını ziyaret etti. Öğle yemeğinde futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Başkan Yıldırım, kamp süreci ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı Lacivertli kulübün başkanı takıma sezon öncesinde başarı dileklerini iletti. Beşiktaş, Dušan Vlahović konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar oyuncuya resmi teklifini yaparken Sırp golcü kararını vermek için süre istedi. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yönetici Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tecrübeli çalıştırıcı Buruk, teknik ekipteki kurmaylarıyla bazı isimleri üzerinde görüş birliğine vardı. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 100. kez koşuldu. Büyük heyecana sahne olan yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nal Çakan kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Adana 22, Çanakkale, Manisa ve Denizli 23, Edirne, Balıkesir, Samsun ve Trabzon 19, İzmir, Antalya, Mersin ve Şanlıurfa 25, Kayseri 12, Bolu 15, Erzurum 7, Van 13, Diyarbakır 17 ve Gaziantep 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcilere 635 Taksim 26 nolu bildiridir. Akdeniz. Atış eğitimi 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 derece 44 dakika 34 saniye kuzey, 34 derece 40 dakika doğu, 35 derece 55 dakika kuzey, 34 derece 40 dakika doğu, 35 derece 55 dakika kuzey, 35 derece 15 dakika 50 saniye doğu, 35 derece 41 dakika 30 saniye kuzey, 35 derece 15 dakika 50 saniye doğu, 35 derece 41 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 51 dakika 10 saniye doğu. Denizcilere duyuruldu.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 28 Haziran 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bu gece dolu bir müzik programıyla birlikteyiz efendim. Müzik dolu bir programla huzurlarınıza geldik. Ayvalık'tan İzmir'e doğru yapacağımız müzik yolculuğumuza klasik müzikle başlayacağız. Pop müziğe doğru yol alacağız. Tüm konuklarımızla müziğin en üstün yasası anlaşılabilirlik kavramı üzerinden derin bir sohbet ve radyolarınıza konuk olacağız. İlk durağımız Ayvalık. Müziğin evrensel dili aracılığıyla sanatsal mükemmeliyeti toplumla buluşturmayı amaçlayan Ayvalık Filarmoni Orkestrası ilk konserini 1 Temmuz'da verecek. Kültürel yaşamı zenginleştirmeyi ve genç müzisyenlere sahne deneyimi ve mesleki gelişim olanakları sunarak yeni nesil sanatçıların yetişmesine katkıda bulunmayı misyon edinen orkestranın kurucularından Ahmet Kahyaoğlu ve Çağrı Çalışır bizlerle birlikte olacak. Stüdyomuzdaysa iki müzisyen konuğumuzu ağırlayacağız bu gece. Aslında elektronik mühendisi olan Esma Uzar kardeş ve Murat kardeş. Okul yıllarında amatör olarak başladıkları müzik kariyerlerini başarıyla sürdürüyorlar. Şimdiye kadar 9 şarkı video klip olarak ve dijital platformlarda yayınlanan sanatçılarımız müzikal yolculuklarını ve çalışmalarını anlatacak. Eserlerinden örnekleri bizlerle paylaşacak.

0: Ve değerli dinleyiciler, müziğin evrensel dil aracılığıyla sanatsal mükemmelliyeti toplumla buluşturmayı amaçlayan Ayvalık Filarmoni Orkestrası ilk konserini 1 Temmuz'da verecek. Konuyla ilgili iki değerli isim telefon attığımızda efendim, orkestra şefi Ahmet Kahyaoğlu ve orkestra şefi Çağrı Çalışır telefon attığımızda. Öncelikle Ahmet Bey'e hoş geldiniz diyelim, merhaba.
1: Selam, merhaba. Nasılsınız?
0: Teşekkürler, yayınımıza hoş geldiniz. Siz nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel efendim. Bir de orkestra şefimiz Çağrı Çalışır. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi akşamlar. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz.
0: Sağ olun efendim. Şimdi nasıl, heyecan var mı? Ayvalık'tayız şu anda sanırım.
2: Evet. Tabii ki sanatçı arkadaşlarımız da geldi. Ahmet şefimiz de, ben şahsen bugün büyük bir prova yaptık. 1 Temmuz'da hazırlanıyoruz. 1 Temmuz'da premierimiz var.
0: Ne güzel,
2: heyecan,
0: ne güzel.
2: Heyecan dorukta.
0: Hadi bakalım. Şimdi şunu öncelikle sizleri tanımak istiyoruz efendim. Dinleyicilerimize tanıtmak isteriz. İsterseniz öncelikle Ahmet Kahyaoğlu kendisinden bahsetsin biraz. Biz biliyoruz, dinleyicilerimiz de, özellikle Radyo 3'ü yakından takip eden dinleyicilerimiz de bilirler. Aynı zamanda bir program yapıyor kendisi TRT Radyo 3'te. Orkestra şefi Ahmet Bey, biraz böyle benim dilimin dönmediği yerlerde sizden yardım istiyoruz efendim. Kendinizi anlatır mısınız?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, 1982'de açılan sınavla operaya girdim koro sanatçısı olarak. Daha sonra korepetitörlük, koro şefliği ve orkestra şefliği yaptım. Bu arada 950 devlet konservatuarında kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalı, ana sanat dalında eğitim aldım. Daha sonra kendi kurumumda, yani Devlet Opera, İzmir Devlet Opera Balesi'nde orkestra şefi, koro şefi olarak görev yaptım.
0: Evet, evet. Aynı zamanda da program da yapıyorsunuz burada.
1: Evet, o 1990 yılında TRT Gençlik Korosu'nda şef, piyanist olarak başlamıştım. 1994 yılından itibaren de TRT'de, TRT Radyo 3'te, işte Radyo'da Opera, Duygulardan Notalara, Maestro, efendime söyleyeyim, Müzikal Sırlar gibi epey bir program yaptım. Bu sene de her çarşamba yayınlanan bir program yapıyorum. Yeni Müziğe Doğru isimli, her çarşamba 14'te dinleyicilerimizi o saatte TRT Radyo 3'e bekleriz.
0: Bekliyoruz. Mutlaka dinleyenler de vardır efendim.
1: Mutlaka.
0: Evet, bizi dinleyenler aynı zamanda sizi de dinliyorlardır diye tahmin ediyorum. Şimdi bir de Çağrı Bey'i tanımak isteriz efendim. Orkestra şefi, aynı zamanda Ayvalık Sebahat Cihan Çişman Güzel Sanatlar Lisesi keman öğretmeni kendisi. Siz de kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Teşekkür ediyorum tekrar bu imkanı verdiğiniz için. Kısaca bahsedeyim. Ben bir müzik öğretmeniyim. 2009 yılında mezun oldum. İlk görev yerim Van Başkale ilçesinin bir kazası olmak üzere 4 yıl orada doğa hizmetimi tamamladım. Türkiye'nin çeşitli illerinde bu anlamda görev yapmış oldum. İlkokulundan ortaokuluna, lisesine kadar tüm öğrencilerle eğitim öğretim hayatım devam etmiş bulunmakta. Son tahlilleri Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi'nde 10 yıldır görev yapmaktayım ve keman öğretmeni olarak sınavı kazanmış bulundum. Tabii 8 yıldır da orkestra derslerini yürütüyorum ve orkestra üzerine de kendimi elinden geldiğince geliştirip Ahmet Bey'in de bize katkısı ve sağladığı imkanlar çok. Aynı zamanda İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin İspanyol şefinden de zaman zaman ders alıyorum, dersler yapıyoruz. Kendimi geliştirmek adına, çocuklarımı geliştirmek adına elimizden gelen şeylerin fazlasını yapıyoruz. Uludağ Üniversitesi'nde de yüksek lisans yaptım. Bu kadar.
0: Güzel. Peki efendim, o zaman Ayvalık'ta Filarmoni Orkestrası fikri nasıl doğdu, nasıl ortaya çıktı, bunları dinleyelim isterseniz. Fikir kimindi ve gelişmeler nasıl oldu? Kim başlamak ister?
2: Ahmet abi, istersen sen başla, maestro.
1: Yok, sen başla, sen daha kuruluşundan itibaren varsın.
0: O zaman Çağrı Bey'den
2: Şöyle
0: başlayalım, Ahmet Bey
2: temellendireyim.
0: ile devam ederiz.
2: Tamam, şöyle temellendireyim. Zeytin Çekirdek bir sosyal projesi var Ayvalık'ta. Bazı yetenekli öğrencileri keşfedip onları daha böyle geleceğe yönelik yönler sunan, müziğin de hayatlarında olmasını sağlayan, yeteneklerini keşfetmelerini, geliştirmelerini sağlayan olanaklar sağlıyor. Biz de Ahmet Bey ile beraber ve birçok eğitmen, gönüllü sanatçı arkadaşlarımızla beraber buradaki öğrencilerimize katkıda bulunarak onların gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Hayatlara bakış açılarına olmak üzere sadece tabii ki mesleki açıdan müziği uygulamaları gerçekleştirmeleri değil, kendilerini önce kişilik olarak gerçekleştirmeleri üzerine uzun yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Bu öğrencilerimiz 10 yıldır peyderpey büyüdüler, serpildiler, üniversiteye geçtiler, daha da geliştirdiler kendilerini. Ve bizi aslında ben olayın bir kolunu anlatayım, devamını Ahmet Bey
0: Tabii.
2: anlatır. Ve bu öğrencilerimizle beraber bir oluşum yavaş yavaş kendiliğinden zaten Ahmet Bey'le bizim sürekli hayalimiz. Yani hem yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin artık senfonik açıdan klasik müziğin başyapıtları açısından seviye olarak, segment olarak bir üstüne çıkmamız gerektiği düşüncesi hep aramızda vardı. Tabii bu Ayvalık'a da bir kazanç, Türkiye'de de bir kazanç. Çocuklarımızı böyle bir toplulukta buluşturmak hepimiz için artıydı. Aslında yıllardır öğrencilerimizi de geliştirdikçe bu fikir bizde çok olgunlaştı ve nihayet etek yemeğe büründü diyebiliriz. Bu bir kolu tabii. Diğer kolunu da Ahmet Bey'e bırakayım. Daha detaylandırır o da kendisi.
0: Evet, dinleyelim efendim.
3: Şimdi hocam normalde bir kentteki konserler ve festivaller o kentin kültür turizmini canlandırır. Bu bir realite. Özellikle yerleşik bir orkestra olması, ki buna biz filarmoni orkestrası kurulan kentlerden bahsediyoruz. Bu kentler kültür ve sanat merkezi olarak daha güçlü bir imaj kazanıyor. Örnek olarak verirsem Bodrum Filarmoni var. Bu tamamen amatörlerden oluşan ve şeylerden oluşan Bodrum Filarmoni ve Marmaris Filarmoni var. Mesela bunlar arada bir araya gelen, müziği seven enstrümancılardan kurulan gruplar. Bunlar ulusal ve uluslararası sanatçıların katıldığı bir etkinlik olarak kent tanınırlığını arttıran ögeler. Ve kentin de markalaşmasına çok güzel katkıda bulunurlar. Farklı yaş ve sosyal grupları ortak bir kültürel etkinlikte buluşturur ve bu orkestrayla beraber işte toplumsal dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendirir. Bu tür kültürel çalışmaların yapıldığı kentler. Bizim de yola çıkış amacımız, tabii bu konuda Çağrı Hocam'ın emeği çok büyük. Gerçekten takdire şayan bir emeği oldu bu konser arifesinde. Orkestrayı kurma, sanatçıları bulma, mekan ayarlama. Yani şöyle söyleyeyim, herkes elini taşın altına koydu.

0: Evet.
1: Ve herkes ücretsiz bir şekilde gelip Ayvalık'ta kurulacak kurulan Filarmoni Orkestrası'na herkes bir katkıda bulunmak için çaba gösteriyor. Ve böyle bir şey kentin görünürlüğünü daha da arttıracağı için ve üstüne üstlük bizim de zeytin çekirdeklerinde öğrencilerin de yetişkin olması ve bu işe katkı sunacak olmaları, sunabilmeleri bu çok keyifli bir şey Ayvalık açısından, Ayvalık halkı için, Ayvalık'ın kentsel kimliği için çok üst düzey bir çalışma oldu ve seçtiğimiz eserler de gerçekten çağdaş eserler ve umarım Ayvalık'ın kültür yaşamına bir katkımız olur.
0: Evet. Şimdi Ayvalık'ta ilk konserinizi de vereceksiniz. Hatta ilk konseri Ayvalık'ta da vermiş olacaksınız bu şekilde. 1 Temmuz'da olacak konser. Şimdi Ayvalık'ın kültürel ve tarihi dokusunun bu orkestranın enerjisine, repertuarına, seçimine nasıl bir katkısı oldu? Repertuarı özellikle Ayvalık'a yönelik seçtiniz mi? Ve bunu merak ediyoruz açıkçası.
1: Şöyle, biz kuyuya bir taş atıyoruz veya bir mum yakıyoruz. Ayvalık türlü şeyleri, medeniyetleri barındıran bir kent ve İstanbullu, İzmirli, Ankaralı çok sanatçı var burada. Yani bizim gösterdiğimiz bu çaba ve bu işe harcadığımız enerji sanıyorum otomatik olarak insanları bu tür faaliyetler için tetikleyecektir. Ve sırf bizim değil belki başka gruplar, korolar, orkestralar da bir şey yaz turizmine katkıda bulunacaktır. Yazın Ayvalık'ın nüfusu oldukça fazla.
0: Evet.
1: Kışın o kadar değil ama gene de Ayvalık'ta gerçekten sanat faaliyetlerine ilgi gösteren ciddi bir kesim var. İşte bunlara hitap edebilme, herkesin bu işleri kültürel gelişim açısından işin bir ucundan tutmaları, çabalayınca her şey oluyor.
0: Evet.
1: Bizim de yola çıkış amacımız bu. İşte bir taş attık bakalım o taş bir yerlerden ses getirir diye umuyoruz.
0: Getirir efendim. Özellikle Ayvalık'sa biz de getireceğini düşünüyoruz. Ve tarih de çok güzel bir tarih aslında baktığınızda 1 Temmuz'da. Şimdi peki mesela bu ikili nasıl bir araya geldi? Çağrı Bey ve Ahmet Bey nasıl bir araya geldi?
2: Ben bahsedeyim Ahmet Bey istersen.
1: Hangimiz konuşacak?
0: Çağrı Bey'den başlayalım o zaman.
2: Tamam, teşekkür
1: tamam,
2: ederim.
1: Çağrı'dan tamam. Başlayalım.
2: Zeytin çekirdekleri oluşumu gerçekten sosyal bir proje olarak çocukların hakikaten hayatına dokunan en önemli projelerden biri benim son yıllarda gördüğüm. Bu vesileyle haberi olan ya da bu konuda katkı vermek isteyen etrafta diğer illerimizde Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul zaman zaman birçok sanatçı arkadaşımız, şef arkadaşımız zaten dolaylı olarak katkı vermek isteyen, gönüllü olan eğitmenler zeytin çekirdeklerine girip gerekli içinden gelen eğitimleri planlanan şekilde verip geri dönüyorlardı lokal olarak. Ahmet Bey ile tabii yanlış hatırlamıyorsam 8 yıl önce böyle bir buluşması neticesinde bu projenin aslında ona çok uyması, bizim müzikal olarak birbirimizi çok iyi anlamamız Ahmet Bey ile bizim birlikteliğimizi, samimiyetimizi ve müzik dünyamızı geliştirdi aslında bir araya getirdi. Ve bu uyum ve sinerji bugün Ayvalık Filarmoni seviyesine kadar çıktı. Aslında kritik kırılma anı tabii ki Zeytin Çekirdekleri projesinde bir arada birçok projede ve konserde yer almamız. Öğrenciler için, müzik için, proje için, Ayvalık için kafa yormamız. Ve aslında aynı hedefte yürümek için

0: kendimizi şartlamamız, arzulamamız. Bu anlamda bir hem Ahmet Bey'le biz gerçekten o çok önemli bir tecrübe. O gerçekten aslında yürüyen bir efsane gibidir.
1: Evet.
0: Çünkü 44 yıl, 82 yılı dedi Ahmet Bey. Bakın düşünün. Benim yaşım 39 şu an. Yani 44 yıllık bir müzik hayatı profesyonel olarak çok ciddi bir emek, çok ciddi bir tahmin edersiniz ki tecrübe gerektirir.
1: Evet.
0: Yani bu tecrübelerden yararlanmak, bu tecrübeyle beraber yol almak da bizim için zaten çok güzel bir şey. O yüzden yani Ahmet Bey'in bakış açısı ve öğrencilere, insanlara, bizlere, hepimize bir şeyler kazandırmak için elinden geleni yapması tabii ki bizi hem Ayvalık olarak hem şahsım olarak hem öğrenci olarak her zaman çok mutlu etmiştir. Bu birlikteliğin temel sağlamlara oturduğunu açıkça söylemek isterim. Çünkü biz 8 yıldır profesyonel ve gönüllü güzel bir şekilde Ahmet Bey'le çalışıyoruz. Şimdi seklen seviyeyi biraz arttı. Daha büyük projelere birlikte adım atacağız. Sizler de teşekkür ediyoruz bizleri duyurduğunuz için.
1: Ne güzel. O zaman oldukça faydalandınız, oldukça şanslısınız diyebiliriz sizin için. Peki Ahmet Bey, siz projeyi duyduğunuzda katılma için böyle bir motivasyon ya da nasıl karar verdiniz bu projeye katılmaya?
2: Şimdi Çağrı Hocam'ın da anlattığı gibi normalde bir kere şunu belirteyim, Çağrı Hocam'ın Ayvalık müzik hayatına katkısı büyük. Gerçekten Ayvalık müzikal hayatı Çağrı Hoca'dan sorulur diyebilirim yani.
1: Evet.
2: Çünkü o burada yerleşik oturuyor ve Güzel Sanatlar Lisesi ile beraber çok büyük bir katkısı var olaya. Ben hafta sonları İzmir'den gidip gidiyorum.
1: Evet.
2: Ama olayın organize edilmesi, öğrencilerini zeytin çekirdeklerinde getirip kullan şey yapılmasına, çalmalarına vesile olması bir kere Ayvalık müzik yaşantısı açısından çok keyifli ve müspet bir oluşum. Evet, biz bu çocukları yetiştirdik, biz bu gençleri yetiştirdik. Bir orkestra haline getirdik. Biz şöyle söyleyeyim, geçen sene CSO'yla, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz orkestrada çaldılar. Aynı orkestrada. Ondan önceki sene İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla beraber İzmir Elhamra'da çok güzel bir konser verdik.

0: Yani bunların yeterliliğini de gördükçe bu işin burada kalmaması gerektiğini, bu çocukların kendi kentlerine bir fayda sağlaması amacıyla ve kalıcı olması dileğiyle böyle bir oluşum, filarmoni düşüncesi bizde yerleşti. Ve sağ olsun Çağrı Hocam büyük katkılarda bulundu. Tüm çevresini, opera çevresini, bir operadan arkadaşlarımızı hepsini bu işe dahil ettik. Ve bu işe bir kere bu işe başlıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Belki bundan sonra konser sonbaharda olacak. Ve esas önemli olan bizim yetiştirdiğimiz keman, viola, cello, flüt, klarnet öğrencileri, gençler ki şu anda 20-30 yaş skalasında bu arkadaşlarımız ve Ayvalık'ta kalıcı bir orkestra ve onlara belki bir istihdam sağlayacağız. Ve bu iş kalıcı hale gelecek ve Ayvalık'ın ismi deniz turizminin dışında belki kültürel bir bağlamda tekrar duyulacak.
1: Evet.
0: Tüm amacımız bu. Bu çocukların da müziği bırakmamaları, müziğe devam etmeleri ve sürekli birikimlerinin üzerine yeni birikimler ekleyerek müzik yaşantılarına devam etmeleri.
1: Evet. Peki Ahmet Bey, sizin daha önce böyle Ayvalık'la bir bağınız var mıydı, özel bir bağınız?
0: Yok,
1: yoksa
0: yok.
1: Çağrı Bey'le mi gelişti bu?
0: 2019-18 yılında bir konser teklifi geldi bana. Ben de ilk o zaman tanıştım Zeytin Çekirdekleri'yle. Burada Taksiyaris Kilisesi var. Orada bir güzel bir konser yaptık. Ondan sonra bu iş artık devamlı hale gelmeye başladı. Hafta sonları ben geliyorum. Çalışıyoruz Çağrı Hocam'la beraber. Çalıştırıyoruz. Sonra işte senede bir veya iki konser yapıyoruz. Varsa turnemizi yapıyoruz. İstanbul'a turnemizi yapmıştık mesela. Veya bu turnelerimizi daha geliştirip yurt dışı da olabilir. Bu orkestra mesela benden evvel Paris'e gitti. Paris'te çaldı geldi.
1: Evet, evet.
0: Yani olanaklar sınırsız. İş ki güzel iş çıkartalım.
1: Ne güzel. Peki Çağrı Bey, şimdi orkestranın üyelerinden de biraz bahsedelim isterseniz. Neye göre belirledik üyeleri, nasıl bir oluşum içerisine girdik, çalışmalarımız ne zaman başladı, ne kadardır devam ediyor?
2: Öncelikle şöyle, biliyorsunuz az önce de bahsettim. Öğrencilerimizin artık belli bir seviyeye çıkması, bir kendini geliştirmesi, bizim açtığımız yoldan, kapıdan girerek üniversitelere kadar ilerleyip kendini geliştirmiş olmaları aslında öğrencilerimiz Zeytin Çekirdekleri'nden ve güzel sanatlardan yetişen öğrencilerimizin temelini oluşturduğu bir orkestra oluşumu üzerine plan yaptık. Zaten 8-9 öğrenci kişi sanırım, yanlış olmazsa ya da yuvarlayayım, 10 öğrenci, 10 sanatçı adayımız diyeyim, zaten orkestranın içerisinde aktif olarak çalacak bu konserde. Bunların tamamı, düşünsenize, Zeytin Çekirdekleri'nde keşfedilmiş, yetişmiş, geliştirilmiş, bir hayat penceresinden geçirilmiş, kendilerini üniversitede bulan, bazıları da hala şu anda lisede olan, hala bu yolları kat etmeye devam eden öğrenciler. Aslında Ayvalık Filarmoni demek, Ayvalık'ın kendi yetiştirdiği evlatlarının, aslında insanların oluşturmaya gayret ettiği bir oluşum. Bu en önemli kısmı.
1: Evet.
2: Tabii böyle bir oluşumu ve böyle bir yapılanmayı duyan etrafımızdaki sanatçı arkadaşlarımız çok heyecanlanıyor. Ve diyorlar ki tabii ki biz de geliriz. Her halükarda, her şartlarda. Ben onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Yani Samsun'dan, yanlış olmazsa aileleriyle beraber, eşleriyle, çocuklarıyla birlikte hiçbir beklentisi olmadan, hatta ceplerinden yol paralarını, masraflarını karşılamak, yemek masraflarını karşılamak suretiyle ona yakın müzik öğretmeni ve müzisyen arkadaşlarım İzmir Devlet ve Opera Balesi'nden aynı şekilde 5 ya da 6 kişi, yanılmıyorsam, sanatçı arkadaşlar, bu arkadaşların tamamı bu güzel, bu güzide gelişimi gözeten ve bu farkındalığı oluşturduktan sonra çok heyecanlanarak bu desteği fazlasıyla biz veririz.

koşturup iller, kilometreler tepip gelen arkadaşlarım. Hem teşekkürlerimizi sunuyoruz hem de bilin istiyorum ki 23 kişilik bir orkestra konseri olacak bu. Hı hı. Ve bu oluşumun içerisinde öğrencileri bir kenara bırakırsak, onların detaylarını verdim. Arkadaşlarımızın tamamı, eminim siz de bu bilgileri aldıkça ne kadar değerli ve güzel olduğunu fark etmişsinizdir. Bu oluşumu bu öğrencilere sunulmak

0: kontrol altında tutabilmek, eksikler varsa giderilebilmek adına sürekli iletişim halinde, gruplar açıldı sosyal medyalardan. Çünkü biz konser öncesinde birkaç provayla konsere çıkacağımızı biliyorduk. Çok uzatmayayım. Hı-hı. Yani çok disiplinli ve planlı bir gelişim neticesinde bugün ilk provayı yaptık. Çok başarılıydı. 2 gün sonra da konserimiz var. Provalarımız devam ediyor. Herkes bir araya geldi. Öğrencilerimiz başta olmak üzere. Hepimiz çok heyecanlı ve mutluyuz şu an.
1: Ne güzel. Buradan da selam gönderelim efendim. Bizi dinliyorlardır mutlaka. Öğrencilerimize, bütün arkadaşlarımıza. Ve sanırım kurucu olarak 3 kişisiniz. Bu orkestrada bir isim daha var diye biliyoruz.
2: Hakan Gürkan, İzmir Devlet Opera Balesi'nde çelist. Hı hı. Grup şefi çelist ve Hakan Bey'in de gerçekten katkıları yıllar içerisinde unutulmaz. O zaten benden önce de vardı Çağrı Bey'le beraber. Yani keşke o da olsaydı, bu bir iki sözde o sarf etseydi, ama katılamayacaktı o.
1: Evet.
2: Hakan Bey'in de katkısı büyüktür.
1: Evet. Şimdi peki
2: yetiştirdiği çello hocalarıyla, çello öğrencileriyle beraber.
1: Evet. Evet. Buradan da selam yollayalım o zaman, kendisine katılamadı ama olsun, sahnede öğrencileriyle birlikte var olacaktır diye düşünüyoruz. Gidenler de görecektir efendim. Peki baktığımızda şimdi sahneye, ben tam bilmediğim için soruyorum. Şef olarak üçünüz birden mi çıkacaksınız? Nasıl olacak?
2: Yok. Hakan Bey zaten çelist. Çellosuyla katılacak grup şefi olarak. Konserin işte ikiye böldük konseri. Bir kısmını Çağrı Hocam, bir kısmını da ben yöneteceğim.
1: Evet. Konser nerede olacak ve saat kaçta olacak?
2: Kaçta? Saat 20'de Kırlangıç, Ayvalık Kırlangıç Alışveriş Merkezi'nde Rauf Denktaş salonu var.
1: Hı hı.
2: Orada saat 20'de gerçekleşecek, ayın 1'inde.
1: 1 Temmuz'da. Peki girişler ücretsiz mi olacak, yoksa bir bileti belirlediniz mi?
2: Yok, ücretsiz. Ücretsiz.
1: Ücretsiz olacak. Peki şu an mesela tahmininiz, yerler çoktan dolacaktır bile. İlgi nasıl sizce? Şu an bir sayı var mı aklınızda? Sahne vallahi dolup taşıyacak mı? Seyirciler dolup taşıyacak mı? Ne dersiniz?
2: Yani 250 kişilik bir salon.
1: Hı hı.
2: Orası. Ama herhalde yanlarla falan biz bir 350 kişiyi herhalde veya 400 kişiyi ağırlayacağız gibi geliyor.
1: Ne güzel.
2: Çünkü Ayvalık'ta bu ilk premiere bence herkes katkıda, dinleyici olarak katkıda bulunmak isteyecektir yani.
1: Evet. İlk premieri planladınız 1 Temmuz'da, saat 20'de olacak, ama sonrasında neler bekliyor Ayvalık izleyicisini, ya da aynı orkestrayla başka şehirlere gitme gibi bir plan yaptınız mı şimdiden?
2: O daha belirli değil. Öncelikle biz bir ilk konseri yapıp kendi tanıtımımızı yaptıktan sonra sanıyorum çevre illere de gidecektir. Çünkü Samsun'dan, Tekirdağ'dan, Marmaris'ten, İzmir'den gelen bir grup bu. Şimdi her dakika toplanamayabiliriz. İstediğimiz zaman herkese uygun bir,
1: evet,
2: zaman dilimi yaratıp ondan sonra tabii ki mesela bir Samsun'da konser vermek isteriz. Bir İzmir'de konser vermek isteriz. Neden olmasın?
1: Evet. Peki
2: kuruluş sancıları var şu anda.
1: Evet, evet. O da zamanla olacak sanırım. Konseri atlattıktan sonra muhtemelen düğüm gibi çözülecektir diye tahmin ediyorum.
2: Eminim.
1: İlk heyecandan sonra. Çağrı Bey, şimdi siz mesela bu işin içerisindesiniz, kurucu olarak yıllardır yer alıyorsunuz Ayvalık'ta, mesela hocalarla da iletişime geçtiğinizden bahsettiniz. Ve geldiklerinde ya biz de örnek alalım, bizim ilçemizde de, bizim şehrimizde de böyle bir filarmoni orkestrası alalım deyip de size başvuranlar, fikirlerinize başvuranlar olmuştur mutlaka. Deneyimlerinizden biraz bahseder misiniz?
0: O konuda şunu söyleyebilirim. Daha çok şu beni mutlu etti bu süreçte. Böyle bir oluşmaya başladıktan ve sosyal medya sebebiyle de çok çabuk yayıldıktan sonra, mesela şöyle

0: Bir örnek vereyim, Ahmet Bey de yeni duyacak. Konuşamadık, bu ara çok yoğunuz. Yan yana zor geliyor provadan
1: Buyurun burada konuşalım.
0: provaya. Ben şunu söylemek isterim. Mesela bir sosyal medya tabii ki tanıtım için şu dönemde çok önemli biliyorsunuz. Açtık ve faal olarak, aktif olarak onu yürütmeye çalışıyoruz ki insanlar duyulsun. Çünkü desteğe çok ihtiyacımız olacak. Bu destek çocuklarımıza, orkestramızın büyümesine, sanatsal yaşama, Ayvalık kültürüne birçok şeye katkısı olacak. Mesela o açtığım sosyal medya, yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım yoksa umarım yoktur, bir haftada 20 bin ziyaretçi girmiş çıkmış mesela, istatistiklere baktım. Bu çok önemli bir rakam. Bu ne demek oluyor? Aslında insanlar duyuyor, merak ediyor, giriyor, bakıyor, inceliyor. Ve bana bu süreçte birçok sanatçı arkadaşım, öğretmen arkadaşım, biz de gelip çalmak isteriz diye dönüşlerde bulundular. Bunlar çok kıymetli.
1: Ne
0: Yani
1: güzel.
0: bu aslında bizim birinci amacımız. Neydi o? Biz bir şey yapıyoruz bakın. Fark ederseniz çok değerli. Ne yaptığımızı öyle alelade herhangi bir müzik yapmak için yapmıyoruz. Ya da sadece bir konser değil bizimki. Aslında bir projenin yansıması. Aslında bir Ayvalık'ın eğitim faaliyetlerinin bir yükselişi, son noktası, bir seviye atlaması, yeni bir basamak. Bu hikayeyi her gören, her duyan, her bize soru soran çok etkileniyor. Ve gerçekten çevremiz orkestra anlamında hem güçleniyor hem de gerçekten çeşitli müzisyen arkadaşlarımızın da önümüzdeki süreçte tabii ki şunu takdir edersiniz, böyle bir projenin yansıması olarak son seviyeye çıkartmış olduğumuz bir filarmoni orkestrasında bizim kapımız tüm müzisyen arkadaşlarımıza açık. Burada gönüllülük yine ve öğrenciler ve Ayvalık'ın kültürünü geliştirmek adına bu oluşumda bütün sanatçı arkadaşlarımızla diğer konserlerimizde seve seve sahne almayı çok isteriz. Hatta bu 23 kişilik bilgiyi bir dahaki söyleşimizde neden 53, 63, 73 koskoca bir orkestra olduk demeyelim diye hayıflanmıyor değilim. O yüzden her şey bu anlamda çok yolunda, yerinde gidiyor ve katılmak isteyen birçok sanatçı arkadaşımızın olduğunu söylemek isterim. Çok da mutlu olduğumuz bir konu. Henüz daha konsere vermemişken, öyle düşünürseniz,
1: Evet.
0: çok etkili bir durum yaşıyoruz. Konserden sonra tahmin edemiyorum. Tabii yine de bu vesileyle çok kısa şeyi de söylemek isterim. Bizi dinleyen gerçekten sanatsever insanlar, öğrencilere kıymet veren, eğitime kıymet veren, çocukların geleceği için dert eden insanlara destek veren insanlar olabilir şu an. Bunları lütfen somut şekilde bizlere ulaşabilirler. Bir şekilde bizim büyümemiz için destekler olabilir. Bunlar oturulup konuşulabilir. Bizler Ahmet Bey'in de söylediği gibi bir kuyuya taş atıyoruz. Bu nedir aslında? Orada bir o attığımız taşın yansımalarını aslında biz 1 Temmuz'dan sonra bakacağız. Biz gönüllü olarak vaktimizden, sağlığımızdan gerekirse her şeyimize ödün vererek öğrenciler için Ayvalık'ın kültür yaşamı, belki Türkiye'nin kültürü yaşamı, sanat yaşamı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım kimler bizim peşimizden gelecek ya da kimler bize istediğinizden belki daha fazla destek verecek. Aslında bu biraz bir süreç, bir izleyeceğiz,
1: Evet.
0: göreceğiz ama biz çok emek verdik, çok yorulduk. Çok güzel bir konser de icra edilecek. Sonrası aslında biraz insanlarımızın, sanatseverlerimizin, halkımızın, belediyelerimizin, devlet kurumlarımızın desteğiyle de çok büyüyüp gelişebilir. Onu da buradan duyurmak ve umduğumuzu söylemek isterim.
1: Evet, ne güzel söylediniz. Şimdi diyorsunuz ki o zaman burada anlaşılabilirlik devreye giriyor sanırım. Müziğin en üstün yasası da anlaşılabilirliktir demişsiniz. Dinleyicinin bu birliği ve mesajı tam olarak alabilmesi için sizler nasıl bir köprü kurdunuz ya da kuruyorsunuz diye Ahmet Bey'e
0: Yani
1: soralım o zaman.
2: ha pardon Çağrı, sen konuşmak istersen konuş.
1: Önce Ahmet Bey siz bahsedin o zaman, sonra Çağrı Bey'e söz verelim.
2: Tamam. Mesela insanda kendini ifade etme bir isteği var her insanda. Bu istek müzikal açıdan düşünürsek, yani müzik alanına bunu evirirsek, enstrümanla, sesle bir şekilde insanlar kendilerini ifade etmeye çalışmışlar. Müziğin gelişmesi de bu bağlamda hep sürekli yukarı doğru artmış. Söz gelimi ben şöyle düşünüyorum. Burada kuracağımız bir orkestrayla Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu veya bir Mozart Requiem

0: Hem veya Rossini, Stabat Mater, neden olmasın? Hedefi büyük tutup ve ona doğru koşmakta yarar var diye düşünüyorum ben. Her zaman. Küçük hedefler değil, büyük hedeflerle yola çıkmak gerekiyor. Mesela burada Ayvalık'ta gerçekten 3-4 tane farklı çok sesli koro var. Mesela ben de başka bir koro kurdum, onu çalıştırıyorum. Bu koroların birleşimiyle beraber niye bir Yunus Emre burada söylenmesin? Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu niye söylenmesin? Yani böyle ufkumuzu açık tutarak sürekli ve ona ulaşmak için yapacağımız çalışmalar ve insan ve müzisyen arkadaşlarımızın katkılarıyla amacımız herhalde gerçekleşir diye umuyorum.
1: Umuyoruz efendim. Böyle toparlayacağız. Son cümleleri alalım, veda edelim dilerseniz sizlere. Önce Ahmet Bey, siz neler eklemek istersiniz? Son birkaç cümleyle sonrasında da Çağrı Bey.
0: Öncelikle benim ikinci kurumum olan Devlet Opera ve Balesi'nin dışındaki ikinci kurumum olan ve uzun 35 senedir çalıştığım TRT kurumuna çok çok gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Böylesi bir konuyu radyonuza taşıdınız, bizleri kırmadınız.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Umarım hepimizin çabası sonuç verir diye umuyorum.
1: Verecektir efendim, eminiz. Teşekkür ediyoruz. Ve
0: Teşekkür
1: Çağrı Bey,
0: ederiz.
1: siz ne eklemek istersiniz son olarak? Birkaç cümleyle veda edelim.
2: Ben dönem olarak bir kere dert etmenin çok önemli olduğu bir dönem yaşadığımızı düşünüyorum. Biz öğrencileri, biz Ayvalı'yı, biz halkı, biz sanatı, müziği önemsiyoruz, dert ediyoruz. Daha iyisini yapabilmek için, çocuklarımızı da yükseltebilmek için. Bu anlamda bizim bu gönüllülük esasına dayalı, bu hala çırpınışımız ve azmimizin destek bulmasını gerçekten çok arzuluyoruz. Daha büyük işler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. O yüzden siz de bu arkadaşımızın vesilesi olduğunuz için ayrı bir teşekkür ediyorum. Ben hayatımda ilk defa TRT Radyo'ya katıldım. Bu da benim için bir şeref oldu, onur oldu. Çok teşekkür ediyorum ve eksik olmayın diyorum.
1: Bir
2: Sağ olun.
1: dahakine canlı ağırlarız efendim. Stüdyomuzda ağırlarız sizi.
2: Sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Şimdiden de konserinizin iyi geçeceğini biz biliyoruz ama bol şans da dileyelim şimdiden. İyi geceler dileyelim efendim.
0: İyi geceler, çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, orkestra şefi Ahmet Kahyaoğlu ve orkestra şefi Ayvalık Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi keman öğretmeni Çağrı Çalışır bizlerle birlikteydi. 1 Temmuz'da çok güzel bir filarmoni orkestrası konseri var. Sizleri bekliyorlar saat 20'de. Mutlaka yolu düşen düşüren gitsin diyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Programımıza, stüdyomuza iki değerli isim, iki değerli müzisyen var. Esma Uzer Kardaş ve Murat Kardaş. Efendim hoş geldiniz diyelim Esma Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz de iyisiniz.
1: Teşekkürler. Murat Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Siz nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Teşekkürler, bizler deyiz. Az önce sizin eserinizi dinledik sanırım. Murat Bey kaleme almış, Esma Hanım söylemiş.
2: Evet.
1: Ama burada şöyle bir tezat var. Benim anladığım. Şimdi Murat Bey eseri yazıyor. Size yazıyor. Ama eseri siz seslendiriyorsunuz. Yani nasıl oluyor da böyle oluyor?
3: Buyurun Kim Murat başlar? Bey. Ben açıkçası daha çok işin mutfağında olmayı, işin beste, kaleme alma tarafında olmayı seviyorum. Eşimin de naçizane sesi iyi olduğu için, yani öyle düşündüğümüz için onun okuması daha çok açıkçası hoşumuza gidiyor.
1: Öyle mi?

0: oldu.
1: Evet, onun
0: yoksa
1: için.
0: Ben yazdım, sen de okayı verme dediniz.
1: Ya
0: ne
1: o yaptınız? Da olabilir aslında.
2: Görev paylaşımı.
1: Evet, evet.
0: Müzikte görev paylaşımı. Efendim sizleri tanımak isteriz öncelikle. Hanımlardan başlayalım efendim. Esma Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz bize?
2: Tabii ki. 84 Samsun doğumluyum. İlk öğretim, orta öğretim, liseyi hep Samsun'da devam ettim. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği bölümünden 2008 yılında mezun oldum. Murat'la da tanışmamız o dönemlere denk geliyor.
0: Üniversitede mi tanıştınız?
2: Üniversitede tanıştık. Müzik vesilesiyle tanıştık. Küçük bir grubumuz vardı. Müzik yapıyorduk.
0: Evet.
2: Ondan sonra 2010 yılında da hayatlarımızı birleştirdik.
0: Ne güzel, iyi yaptınız. Sonra iş bölümüne geçtiniz yani. Besteyi ben yazayım, şarkıyı gibi aksiyonlara girdiniz efendim. Peki sizi tanıyalım efendim, Murat Bey.
1: Ben de 84 yılında Manisa Sarıgöl'de doğdum. İlk öğretimi Sarıgöl'de okuduktan sonra ortaokul ve liseyi İzmir'de okudum. Aslında Alsancak Vapuru'na konu olan, daha doğrusu bu şarkıya ilham olan İzmir de okudum diyebilirim. Burada 6 sene devlet parasız yatılıda okudum. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kazanıp ben de elektrik elektronik mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldum.
0: Evet. Aynı sıraları mı paylaştınız siz?
2: Bir dönem üstteydi Murat. Ama aynı dersleri de aldık.
0: Aynı dersleri aldınız. Peki o zaman şimdi benim anladığım kadarıyla Murat Bey sizi ilk gördüğünde böyle bir vurulmuş gibi geliyor. Şimdi duygusal bir adam. Ne diyorsunuz? Dinleyelim bu aşık hikayesini, yoksa bir şarkı yazdınız mı buna dair?
1: Olur, hani küçük bir şeyden bahsedelim isterseniz, sonra küçük bir parça, bir kuple okuyalım isteriz. Biz aslında üniversitede müzik grubumuz vesilesiyle tanıştık. Orada tanıştıktan sonra aslında birkaç hafta geçti geçmedi diyebilirim. Daha sonrasında zaten hani onu insan hissediyor. Elektriği de okuduğumuz bölümün de adından hareketli. O elektriği de aldığımız için açıkçası o şekilde gelişti. Daha sonrasında da 2010 yılında evlilikle
0: taşlandırdık
1: diyebiliriz.
0: Güzel, güzel. Peki şimdi baktığımızda Alsancak Vapuru'nu dinledik ama bir de canlı dinlemek isteriz. Böyle hem böyle heyecanınız da yatışsın gibi, böyle heyecan var gibi de geliyor bize. Şimdi ama Alsancak Vapuru'nun bir hikayesini dinleyelim. Murat Bey, nasıl yazdınız? Nereden ilham aldınız? Nerede yazdınız? Nasıl bestelediniz? Bunu bir dinleyelim.
1: Alsancak Vapuru'nu İzmir'de yazdım. Alsancak Vapuru'nun ilham kaynaklarından birisi yıllardır zaten aşık olduğum İzmir diyebilirim. Yani ben kendimi hep bir İzmir aşığı olarak tanımlıyorum. Tabii bu ilhamın sözlere dökülmesiyle ilgili kısmı da açıkçası eşimden aldım diyebilirim çok rahatlıkla. Çünkü kaleme alırken, yani bu şarkıda da onu daha ilerleyen bölümlerde söyleriz. Yani her sözde aslında eşime de bir atıfta bulunuyorum diyebilirim bu şarkının sözlerinde. Ama İzmir'i aslında bir aşk hikayesiyle sentezlemiş olduk şeklinde özetleyebilirim.
0: Evet, peki sizin ilk eseriniz mi bu Alsancak Vapuru, yoksa daha öncesinde bestelediğiniz çalışmalarınız var mı sizin?
2: İlk eserimiz değil.
1: Yani daha önce de.
2: Daha önce de çalışmalarımız oldu. Onu da belki daha sonra
1: diğer şarkılarımızdan da yayın içerisinde
0: o zaman bir de canlı dinleyelim o zaman Alsancak Vapuru'nu, sonrasında da sohbet edelim. Ne
1: tabii
0: dersiniz?
1: Tabii ki, memnuniyetle.
0: Dinleyelim o zaman efendim.

0: Teşekkür ediyoruz. O zaman Alsancak vapurunun böyle bir etkisi vardır diyorsunuz. Ama nereden Alsancak? Konaktan mı? Karşıyaka'dan mı? Bostanlı'dan mı?
1: Çok güzel. Evet. Aslında onun da hikayesi var. Ben İzmir'deki özellikle eski vapurları çok severim. Yani ona bayılıyorum. Ve genelde de eski vapurlar aslında Bostanlı, Alsancak istikametinde daha fazla oluyor.
0: Evet.
1: Onun için Bostanlı, Alsancak yönüne diyelim. Yani Karşıyaka'dan da
0: Evet.
1: çok tabii ki gidiyoruz ama Bostanlı'daki daha bir özel, çünkü seyir terası da aslında
0: Evet.
1: Bostanlı'daki seyir terası ya da gün batımı iskelesi diye de geçiyor aslında. Biraz işte oradan
0: Evet.
1: esinlenmeyle, vapurdan tabii ki esinlenmeyle bu şekilde
0: Daha
1: çıktı
0: tatlı oluyor değil mi
1: diyebiliriz.
0: Bostan'dan Alsancak'a gitmesi?
1: Kesinlikle
0: Kesinlikle.
1: çok
0: Evet, şimdi
1: keyifli.
0: İzmir'den de yapıyoruz. Biraz da İzmir'i övelim. Efendim ben
1: Evet.
0: İzmirli değilim. Sizler de değilsiniz ama
1: Evet.
0: İzmir'e aşık iki çift görüyorum sanırım karşımda.
1: Evet,
0: Şimdi siz
1: gerçekten.
0: Samsun'da doğdunuz,
1: Samsun'da
0: Trabzon'da devam
1: doğdum.
0: ettiniz ama
1: Evet.
0: İzmir'e gelme fikri nasıl doğdu? İş dolayısıyla mı,
1: İş
0: mecburen
1: dolayısıyla
0: mi
1: oldu.
0: oldu?
1: İş dolayısıyla oldu. Murat işi dolayısıyla buraya geldiği zaman benim de bir iş bölge değişikliğim oldu. İzmir'e 2022 yılında.
0: Ha, siz de daha yeni
1: Evet,
0: geldiniz.
1: yeni,
0: Evet.
1: yeni.
0: Evet. Peki Murat Bey zaten bence planlamış gibi İzmir'e gelmeyi.
1: Yani
0: Öyle mi?
1: gönlümden hep geçiyordu. Yani Samsun'da bir 10 yıl yaşadık. Orası da Esma'nın memleketi. Ama hep gönlümden gerçekten de hani bir gün şansımız olursa İzmir'e gelmek istiyoruz diye hep içimden geçiyordu
0: Konuşuyorduk.
1: yani
0: Evet.
1: ve konuşuyorduk da.
0: Ne güzel. İyi de yapmışsınız efendim. İyi ki de gelmişsiniz. O zaman üniversite yıllarında bir müzik grubunuz vardı ve sahne alıyor muydunuz üniversite yıllarında?
1: Küçük kafelerde sahnelerimiz oldu. Bir hocamızın vesilesiyle onu da analım. Ömer hocamız. Onun vesilesiyle bir konserde yapmıştık kendisiyle. Yani öyle küçük deneyimlerimiz oldu.
0: Evet, sonrasında mesela nasıl devam etti müzik hayatınız? Ya onu böyle küçük küçük kafelerde seslendirmeler, konserler şeklinde mi devam etti? Yoksa bir yerde tamam deyip bırakıp kendi kabuğunuzda mı devam ettiniz? Nasıl
1: Şimdi
0: şekillendi?
1: esasında üniversitede çok faal olarak devam ettik. Esma'nın da söylediği gibi. Üniversite bittikten sonra tabii ki maalesef ki yani grubumuz dağıldı. Hani
0: Evet.
1: arkadaşlarımız hep farklı yerlere gittikleri için, hepimiz farklı yerlere dağıldığımız için grubumuz dağıldı. Sonrasında biz Esma ile küçük küçük çalışmalarımızı aslında devam ettik diyebilirim. Ama tabii işimiz gereği bazen yani özellikle ben de yoğun çalıştığım dönemlerde bir süre hiç müzikle ilgilenemedim diyebilirim. Yaklaşık 5 yıl hiç gitar çalamadığım, hiç dokunamadığım gitara bir dönemde oldu.
0: O kadar yoğun oldu.
1: Evet, o kadar bir yoğunluk tabii. Tabii sonrasında müzikten kopamıyorsunuz aslında. Yani hep hayal ettiğiniz bir şey olduğu için yani benim aslında liseden beri hayalimdeydi. Yani gitar çalmayı çok istiyordum ama lisede üniversite sınavına hazırlandığım için daha doğrusu onu kazanamayabileceğim yönünde
0: Evet.
1: bir durum oluştuğu için hani daha doğrusu eğer gitar çalarsan, müzikle ilgilenirsen şey olmaz diye düşündüler. Üniversiteyi kazanamazsın diye. Ondan dolayı o başlayamadım. Aslında lisede başlamayı çok arzu ederdim ki üniversiteyi gene kazanacağıma inanıyorum ama olsun, sağlık olsun. Üniversitede kısmet oldu diyelim.
0: Evet.
1: Üniversitede
0: Üniversitede başladınız o zaman
1: evet
0: gitara.
1: evet üniversitede ilk defa Esma da bahsetti. Ömer hocamızla birlikte başladık
0: Aa,
1: yani.
0: güzel
1: Evet.
0: güzel. Peki o zaman hızlıca yetişmişsiniz.

0: O zaman içinizdeki arzudan, yetenekten dolayı sanırım
1: Estağfurullah.
0: biraz
1: Hani mümkün
0: hızlandınız.
1: olabildiğince çalıştık diyebilirim yani.
0: Evet, Esma Hanım, sizin çaldığınız bir enstrüman var mı?
2: Ben gitar denedim ama çok başarılı olamadım. Söylemeyi tercih ediyorum, mutlu oluyorum söylerken.
0: Evet. Peki sizin içinizdeki solist ne zaman çıktı ortaya? Yine üniversitede mi, yoksa daha öncesinde var mıydı?
2: Ben küçüklüğümden beri hayalimdi açıkçası müzik yapmak. Üniversitede bu şans önüme çıktı. Muratlar ve grubu.
0: O zaman grubun adı var mıydı mesela? Dağılan grubun adı.
1: Evet, grup kaçıştı. Kaçış. Orada.
0: Kaçış. Evet. Herkes kaçmış ondan sonra.
1: Evet, biraz öyle oldu maalesef. Gökhan'la Serhat arkadaşlarımız da vardı grupta.
2: Evet,
1: onları da analım üniversitede.
0: Evet, görüşüyor musunuz hala?
2: Tabii.
0: Devam ediyor mu onlar da sizin gibi?
2: Onlar kendi çaplarında devam ediyorlar.
1: Yani hobi olarak yapmaya çalışıyorlar hani.
2: Evet. Biz de burada devam ediyoruz. Hatta beraber yapalım mı diye konuşuyoruz.
0: Neredeler onlar şimdi?
2: Ankara'dalar.
1: İki arkadaşımız Ankara'da. İşte Ömer hocamız da şu anda Rize'de.
0: Evet, bizi dinliyorlarsa evet. Onlara şimdi buradan da bir selam
1: evet,
0: gönderelim.
1: Muhtemelen dinliyorlar şu anda.
0: Grup kaçış. Selam yollayalım efendim eski kaçışa. Şimdi o zaman bir eser daha dinlemek isteriz. Sizin eserlerinizden ne dinleyelim, sizin var mı? Yoksa banttan mı dinleyelim, ne yapalım?
1: İsterseniz
0: bir bant yapalım, sonrasında sohbet devam edelim.
1: Memnuniyetle.
0: Çok özledim diye bir eseriniz var efendim. Onu bir dinletelim dinleyicilerimize, sonrasında da sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Esma ve Murat kardeş çifti bizlerle birlikte stüdyomuzdalar. Çok özledim dedik. O zaman her eserin bir hikayesi vardır diye tahmin ederek bu eserin hikayesi nedir diye sormak istiyoruz size.
1: Şimdi vapurlardan başladık. Yine vapurla devam edelim. Aslında bu da bir vapurda ilk ilhamı gelen.
0: Yine Alsancak vapuru mu?
1: Bu sefer ama Alsancak'ta Karşıyaka istikametine olan yine bir eski vapurda. Ben evet. Eski vapurlarda özellikle gidip o arka tarafta köpükleri izlemeyi çok severim. Yani o arkasından özellikle bakmayı çok seviyorum o manzaraya. Orada yine böyle bir şey geldi diyebilirim. Hani karşıya bakınca bu gece de çöküyordu açıkçası. Evet. O gecenin çökmesiyle birlikte tabii o yalnızlık hissi, o İzmir'in gene genel olarak verdiği ilhamla birlikte bir de hani geçmiş günlere ister istemez hani yaşlarımız da belli bir şekilde ilerliyor. Hani özlediğimiz günlere de bir selam göndermek için. Ama hiçbir zaman da umudu yitirmemek gerektiğini, her yeni doğan güneşin bir umut olduğunu da şarkının sonunda zaten aslında söylüyoruz diyebilirim kabaca.
0: Evet, şimdi vapurlarda çıkıyor şarkılar sanırım, eserler. Şimdi İstanbul'da olsanız ne yapacaktınız, ben onu tahmin edemiyorum. Çünkü İstanbul'da aslında baktığımızda daha böyle nostaljik vapurların sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadınız mı hiç İstanbul'da?
2: Yok, hiç yaşamadım.
1: Yok, hayır. Sadece gittik gezmeye. Ama
2: turistik geziler.
0: Vapura bindiniz mi? Vapura bindiyseniz kesin bir beste gelmiştir.
1: Maalesef orada çok şansımız olmadı. Yani deneyim diyemedik ama inşallah deneyim diyebiliriz onu da.
0: Evet, o zaman bir gidin yakın zamanda birkaç besteyle dönersiniz diye tahmin ediyorum. Peki tarzınızı ne olarak belirtiyorsunuz mesela siz?
2: Aslında kendi tarzımızı yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Hani dinlediğimiz farklı tarzlar var. Hı hı. Rock, alternatif, işte 90'lar pop olabilir mesela. Hı hı. Yani aslında kalbimize değen, melodisi güzel, her şeyi dinlemeyi, yapmayı seviyoruz. Hı hı.
1: Türkülerimizi
2: de unutmayalım.
1: Türkü de dinleyebiliriz,
2: evet.
1: Bir rock müzik de dinleyebiliriz. Dediği gibi geniş bir yelpazede kulağımıza iyi gelen, bizi iyi hissettirebilecek tüm melodileri dinliyoruz diyebiliriz,
0: evet,
1: yani.
0: Dinliyoruz ama kendi, çıkarttığımız kendi, ürün
2: evet,
0: mesela
2: kendi ürünlerimiz, kendi sound'umuz biraz daha
1: alternatif
2: olarak diyebiliriz. Alternatif rock diyebiliriz.
0: Evet.
1: Alternatif pop, alternatif rock. Evet. Yani şarkıdan şarkıya aslında değişiyor. Şarkı biraz da neyi çağırıyorsa o tarz olarak aslında biraz da o şekilde ortaya çıkıyor. Yani evet, sözlerin üzerinde oluşan müzik, yani biliyorsunuz belli bir zaten ahenkte oluyor. Daha sonrasında da o tarz çıkıyor ama genel itibariyle de kendi tarzımızı üretmek gibi, oluşturmak gibi açıkçası öyle bir kaygımız var aslında. Evet. Hani biz olalım istiyoruz sadece.
0: Evet,
1: yani.
0: Ne güzel. Şimdi aslında Esma Hanım'a sorduk, bir enstrüman niyetlendiniz mi diye. Gitar da bırakmış efendim. Gitar terk.
2: Evet.
0: Peki Murat Bey'e soralım. Şimdi Murat Bey söyler mi bir eser, ya da sizin sıranızda söylüyor mu arada? Şimdi çünkü az önce sesinizi duyduk. Sizin arkadan bir şiir seslendirmişsiniz.
1: Evet,
0: çok özledim de.
1: Küçük
0: normalde
1: parça.
0: Söylüyor musunuz peki?
1: Ben aslında biraz daha mikrofonun gerisinde olmayı tercih ediyorum. Ama yine

0: Esma'nın ısrarıyla birlikte söylediğimiz bir şarkı var. Yani onda düet yaptık.
1: Evet.
0: Arzu ederseniz onu
1: Öyle mi?
0: seslendirebiliriz.
1: Aa, güzel.
0: Evet.
1: Tamam, güzel. O zaman isteriz.
2: Tabii.
1: Şu an canlı canlı söyleyeceğiz.
2: Tabii.
1: Eser hangisi?
2: Cemre.
0: Cemre.
1: Cemre. Dinleyelim efendim.

0: Teşekkür ediyoruz efendim Esma ve biz Murat kardeş ederiz. Çiftine. Şimdi bu ikilinin bir grubu ismi var mı, yoksa direkt böyle Esma Murat olarak mı çıktınız? Nasıl oldu?
1: Yani bir isim açıkçası yok. Esma Murat diye sosyal medyada o şekilde paylaşıyoruz şarkılarımızı.
0: Evet.
1: Öyle bir şey düşünmedik açıkçası.
0: Dönenler falan, kaçıştan dönenler. Kaçıştan kalanlar.
2: Ya ilerleyen dönemlerde hani bir şey vesile olur. Yani hiç belli olmaz. Farklı bir grupla hani çalışma şansı olarak gönül ister ki hani eski grubumuzda çalışabilelim tekrar. Evet. Çok arzu ederiz bunu ama hani o olmazsa da hani başka bir şekilde tabii ki bir grubumuz olsun da ayrıca isteriz. Hı. Ama şu anda Esma'nın ismiyle devam ediyoruz hani şeylerimizi.
0: Evet. Peki mesela klipler de yapıyorsunuz şarkılarınıza.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor çalışma şekli?
1: Şöyle yapay zeka aslında kliplerimiz. Hı hı. Teknolojiyi biraz kullanıyoruz açıkçası.
0: Evet, içinde olduğumuz için de biraz.
1: Evet. Yapay zeka olarak yapıyoruz. Hı hı. Bir süreci var onun. Bir arkadaşımızla çalışıyoruz.
2: Evet, orada Hayrettin Bey diye bir arkadaşımız var. Onunla birlikte çalışıyoruz. Kliplerimizi o yapıyor. Kurgularını o yapıyor. Biz genel hatlarını çiziyoruz. O da sağ olsun kurgularını yapıyor. O şekilde devam ediyoruz. Onu anmışken müzikleri hani stüdyo çalışması yaptığımız arkadaşlarımızı da
0: tabii
2: analım. Yani evet. Orada da aranjörümüz Burak Bey özellikle yani hakkını teslim etmek lazım. Hakikaten tam kafamızdaki kurguyu, şarkılardaki istediğimiz şeylerin aranjesini yapıyor.
1: Ötesini.
2: Yani Uğur Bey de şarkıların mixing ve mastering kısımlarını yapıyor. Hakikaten onlara da bu bağlamda çok teşekkür ederiz. Hı hı. Zaten sosyal medya hesaplarımızda da hani kimlerle çalışıyorsak hepsini orada onlara da mutlaka yazıyoruz, evet, belirtiyoruz.
0: Selam
2: yani.
0: Gönderelim
2: evet,
0: o zaman.
2: Selamlar
0: onlara da
2: olsun hepsine.
0: Dinliyorlarsa da ya da dinleteceğiz efendim.
2: Evet, evet.
0: Sonra.
2: Evet.
0: Peki mesela kayıt nasıl alıyor stüdyoda?

0: Mı alıyorsunuz? Evde bir stüdyonuz
1: Stüdyoda
0: var mı?
1: alıyoruz ama ön bir çalışmamız oluyor Murat'la. Benim özümsemem tabii ki şarkıyı. Daha sonra bir ön kayıt alıyoruz. Ondan sonra stüdyo sürecine geçiyoruz. Burak'la çalışıyoruz ilk önce. Nazımızı çekiyor, her şeyimizi çekiyor. Sağ olsun. Ondan sonra mix tarafına
0: Peki
1: geçiliyor.
0: müzikal anlamda böyle aranızda böyle ufak çatışmalar çıkıyor mu?
2: Gayet
0: Bunu
2: tabii.
0: merak ettim.
1: Olmaz
0: Gayet
1: mı?
2: tabii. Tabii tabii. Ben bunu
0: çok
2: böyle
0: söylemem.
2: yok
0: Böyle
2: çok
0: söylerim.
2: yok çok yerinde bir soru. Ya kesinlikle çıkıyor.
1: Her
2: Hani bazen
1: seferinde çıkıyor tabii ki.
2: ya bazen hani ben bestelediğim şekilde hani birazcık yapılsın okunmasını tercih ediyorum. Tabii ki yorumcuya alan bırakmamız gerekiyor. Ama özellikle o bestelediğim notadan o ya da
1: Farklı bir yere
2: akordan farklı yere kaydığında
1: kayarsa.
2: birazcık o zaman tabii onu normal tarafa alıp sonrasında hani yoruma tabii ki yorumlarını da çok seviyorum. Bu arada çok farklı yorumlar da katıyor. Ondan daha iyi kimse benim şarkılarımı yorumlayamazdı deyip ben hemen bağlayayım işi tatlıya bağlamış olalım yani.
1: Bağlayalım.
0: Evet. Peki mesela Cemre'yi çaldık ama Cemre'nin hikayesini de geçmeyelim. Onu da bir dinleyelim efendim. Nerede, nasıl, gene bir vapurda mı yazıldı bu da?
1: Murat'a
0: Kime
1: sormak
0: yazıldı?
1: lazım.
2: Ya, bu aslında hani bir vapur parçası değil. Bu biraz da hani gözlem gücüne dayanan bir parça diyebiliriz. Burada yaşanmış hikayelerin gerçekten hani bir arkadaşımdan duyduğum hani bu şey anlamda değil hani bir arkadaş söyledi anlamındaki bir arkadaş değil gerçekten hani arkadaşımdan duyduğum bir ayrılık hikayesinden etkilenmeyle birlikte hani o kadar güzel giderken her şey yani o aşk büyüyor aslında filizleniyor büyüyor ama tam muradına erecekken bir şekilde olmuyor. Olmayınca da tabii ben de hissettiğim şeyleri kaleme döktüm diyebilirim yani ama bu şeyi kaleme dökmem daha yeni. Aslında üniversitede gene filizlenen bir şeydi bu parça ama ben bunu daha 2026 yılında tam olarak tamamladığımı söyleyebilirim.
0: Ya daha yeni sayılır o zaman bu.
2: Evet yeni ama dediğim gibi çok şeyi kökenleri üniversitede yine.
0: Peki ne zamandır beste yapıyorsunuz?
2: Yani üniversiteden beri yani denemelerim var diyebilirim ama kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşündüğüm aslında dönem biraz daha 2023 ve sonrası. Yani ben uzun bir süre özel sektörde çalıştım. Tabii elektrik elektronik mühendisi görevimi de yaptım. Yani son 2-3 senedir çalışmıyorum. Biraz daha bu hayallerimi gerçekleştirebilmek için çünkü tam olarak buna devam edemeyeceğimi hissettim. Hani bu müzikle ilgili olan hayallerimizi gerçekleştiremeyeceğimizi düşündüm. Onun için bir ara verdim diyebilirim. Mesleğimi de çok seviyorum. Yani bu arada hani elektrik elektronik mühendisliğini de çok seviyorum. Ama bu müzikte hani insan bir kere dünyaya geliyor dedik. Esma ile de konuştuk. Böyle bir iş bölümü yaptık. Onun için ben bu işin mutfağında birazcık bunu üretip ev işlerini de yapıyorum bu arada.
0: Gerçek mutfakta da var
2: Gerçek mutfakta da varım.
0: diyorsun.
2: Bu müziğin mutfağında da elimden geldiğince tabii naçizane üretmeye iyi olsun diye bir şeyler yapmaya gayret ediyorum, ediyoruz.
0: Evet, peki eserleri de mutfakta da eserleri kadar iyi mi?
1: Evet. Gerçekten çok iyi.
0: Ne etli
1: Şaka
0: yemeklerin daha iyi mi?
1: yapmıyorum. Fırın yemekleri güzel.
0: Ne güzel, çok güzel, orijinal bir güzel bir karar almışsınız bence.
1: Evet.
0: Peki siz nasıl tepki verdiniz ilk geldiğinde Murat Bey ben bırakıyorum işi müziğe yöneleceğim dediğinde nasıl bir duygu
1: Yani
0: içerisindeydiniz?
1: her daim destek açıkçası benim duygum. Nasıl karar verdiyse, nasıl mutlu
0: Yemek yap
1: olacaksa.
2: yeter dedim. O da güzel. Evet.
1: Ne? Aslında benim işime de yaramadı değil.
2: Asıl neden de o olabilir mi acaba diye düşünüyorum şimdi.
1: Şaka bir yana yani güzel bir karar verdi. Farklı bir yöne meyil etmek hayatımızda aslında zor olsa da farklı düşünmemizi de tetikliyor. O yüzden destek

0: her zaman destekliyorum
1: Evet,
0: Murat'ı
1: peki
0: o
1: ilerleyen
0: konuda.
1: zamanda sizin de böyle bir düşünceniz var olabilir mi?
0: Hiç aklıma gelmedi açıkçası. Yani çalışmak benim için biraz daha önemli. Şöyle de bir durum var. Hani yoğunluğu seven biriyim aslında ben. Hani müzikle işi de aynı anda devam ettirebilirim diye düşünüyorum.
2: Ben ettiremem yani falan diye.
0: Evet.
1: Ama sizde mutfak da var.
0: Evet,
2: Evet,
0: a,
2: tamam.
0: doğru.
1: Sizinki daha yoğun bir iş. Yani ev temizliği, ev,
2: Evet,
1: mutfak. O
2: kesinlikle.
1: bazen biz de yapıyoruz. Eşimiz gelmeyince de kolaylıklar diliyorum yani evde kalıp iş
2: Çok
1: yapanlara.
2: çok teşekkür ederim, sağ ol.
1: O zaman şimdi bir eseriniz daha var. Onu dinleyelim. Can geldi sanırım. Renklere can geldi. Onu dinleyelim. Dinleyicilerimize bir dinletelim. Ondan sonra sohbetimize de devam edelim.
2: Tamam.
1: Murat Esma çiftinden dinliyoruz efendim. Renklere can geldi.

0: Dedik renklere can geldi dedik ve bunun da hikayesini o zaman bir dinleyelim. Renklere can geldiğinin hikayesi neydi? Nasıl yazıldı?
1: Evet,
0: Yine bir
1: renkleri
0: ada vapurunda.
2: bu yine bir sahil var yine.
1: Evet, sahil
2: yine
1: var.
2: Bir sahilimiz
1: yani
2: var.
1: Vapur yok bu sefer. Trabzon'da Faros da orada Faros sahilinde bizim grup kaçışla birlikte artık onu da söyleyelim. Grup kaçışla birlikte bir çekime gitmiştik. Yani bir fotoğraf çekimi. Orada ben Espa'nın saçlarının dalgalanmasını gördüm ve o kadar etkilendim ki orada sadece kendi kendime mırıldandım. Rüzgarlarda saçlarını hissetmek ne güzel şey. Sadece bir şeydi bu. Yıllar sonra da aslında kaleme aldım diyebilirim. Yani tabii
2: Şu anda
1: Esma'dan
2: gözümün
1: aldım.
2: önünde bir
1: Yani
2: fotoğrafımız
1: var
2: var.
1: zaten fotoğrafımız da var o sahilde, Faros
2: Saçlarım
1: sahilinde.
2: dağılmış, Murat arkamda.
1: Öyle çok
0: Aa, ne güzel.
1: güzel bir ambiyans yakalamıştık. Orada mırıldanarak artık bu geçen sene ya da bir önceki sene kaleme aldığım bir şarkı yani.
0: Evet, o zaman deniz kenarında sizinle karşı karşıya gelmeyelim. Hemen bize de bir
2: Hemen.
0: beste yapabilirsiniz gibi geliyor.
1: Naçizane yani. Yani beni etkileyen şeylerde özellikle gerçekten hani öyle kalsın istemiyorum.
0: Ne güzel, iyi de yapıyorsunuz. Zaten yoğunluğu da buna vereceksiniz. Şimdi

0: şarkılarınızdan bir tanesini daha dinleyelim. Hangisini dinleyelim?
1: Tabii dünyanın gözyaşlarını yapalım isteriz. Yani küçük bir kuple. Bu şarkının da çok derin bir etkisi var bende.
0: Güzel.
1: Ben annemi 2021 yılında kaybettim.
0: Başınız sağ
1: Bir,
0: olsun.
1: çok sağ olun, bir trafik kazasında kaybettim maalesef. O kadar tabii ki hani herkes için böyledir yani. O kadar etkilendim ki benim etkilenmemden daha çok aslında burada dedem ve anneannemin oradaki bir evlat acısını yaşaması ile ilgili. Aslında dedem ve anneannemin gözünden ben annemin kaybını işlemeye çalıştım. Yani
0: Evet.
1: kendimce böyle bu şarkıyı da zaten anneme ithaf ettim, rahmetli anneme.
0: Anladım.
1: Işıklar içinde,
0: Evet.
1: nurlar içinde uyusun.
0: Amin. Dinleyelim o zaman efendim.
2: Tabii ki.
1: Küçük bir kuple yapalım.

0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bizi hüzünlendirdiniz. Ama başka bir duyguya geçelim hemen. Varsa elinizde canlı bir müzik daha söyleyeceğimiz hazırda, onu dinleyelim lütfen.
1: Tamam, şeyden de küçük bir kuple yapalım. Bizim bir de kiraz fidanımız var. Evet, bu hüzünlü atmosferden bir şeye geçelim. Yine
0: gece ilerledikçe o zaman, hüzne boğmayın bizi. Evet.
1: Şimdi annem hayattayken o da zaten bu evet. olayı gördüğü için, yaşadığı için onu da, bu anı da yine yaşatmış olalım evet. diyeyim. Kiraz fidanı şarkımız. Bu şarkıyı da o zaman bir kuple yaptıktan sonra üzerine birkaç
0: evet, güzel olur. Söz söyleriz. Dinleyelim o zaman efendim.

0: Teşekkür ediyoruz. Nedir bunun o zaman hikayesi?
1: Bunun hikayesi de yıllar önce bizim akrabamız, şimdi isimlerini izin almadığımız için söylemeyelim.
0: Evet.
1: Ama selam olsun diyelim onlara da.
0: Kendilerini
1: Yani
0: mi
1: yine
0: diyorlar
1: de
0: onlar diyelim.
1: evet, kendilerini biliyorlar, doğru. Keşke program öncesi söyleseydik. Düşünmedik hiç bunu açıkçası. Bu bir kız kaçırma hikayesi. Yani 89-90'lı yıllarda ben henüz işte 5-6 yaşlarındayken, o zaman akrabamız bir kız kaçırıyor. Birbirlerine aşıklar aslında ama evlenmelerine müsaade edilmiyor. Çünkü o zamanki gelenek gereği diyelim. Onların önünde büyüklerin evlenmeden bir küçüklerine sıra gelmiyor ama yaşta ilerliyor, gidiyor. Onun için artık dayanamıyorlar yani. Diyorlar ki işte bir şey yapalım, hani böyle bir yola girelim. Gerçekten de şarkıda anlatıldığı şekliyle aynen ne varsa kamyonla köyden ilçeye geliyorlar. Oradan
2: Murat'ın dedesiyle
1: evet hani dayısı ve
0: şimdi
1: yengesi oluyor.
0: herkes bildi.
2: Evet, artık anlayın.
1: Onlara geliyorlar. O şekilde de işte bunu o kadar güzel anlatmıştı ki o işte abimiz diyeyim, ben hala ismini söylemeyeyim yani, akrabamız olan abimiz
0: Evet.
1: o kadar güzel anlattı ki hikayeyi, ben orada kalmasını istedim. Bunu bir besteyle açıkçası ölümsüzleştirmek istedim. Yapabildiysek eğer, bir parça bu hikayelerini yaşatabildiysek
0: Evet.
1: ne mutlu bize.
0: Dinleyince ne dediler peki kendileri?
2: Çok mutlu oldular.
1: Evet, çok
2: arada bir açıp
0: bıraktınız.
2: açıp dinliyorlar.
1: Evet, dinliyorlar ve klibe de bayılıyorlar. Yani
0: Klibi de yine dijital mi çektiniz?
2: Yine
0: Yapay zeka ile
1: evet,
0: çektiniz.
1: yapay
2: Evet.
1: zeka, animasyon bir klipti.
0: Evet. Peki yapay zekayı klipte kullanıyoruz ama beste yaparken ya da müzik yaparken de kullanıyor muyuz yapay
2: Yok.
0: zekayı? Ondan da
1: Yani
0: yararlanıyoruz.
1: açıkçası beste yaparken ne söz kısmında ne de müzik kısmında o konuda birazcık açıkçası çok kapalı olduğumu söyleyebilirim. Asla söz ve müzik kısmında hani hiç kimsenin müdahalesi olmasını tercih etmem. Çünkü o parçayı
2: Gönülden
1: ben
2: kopan şeyler.
1: iyisiyle
0: Evet.
1: kötüsüyle ben üretiyorsam ben yapmalıyım. Başka hiç kimse müdahale etmemeli. Sevip sevmeme özgürlüğü zaten herkesin kendi elinde ama bir şey yapılıyorsa, ben üretiyorsam dediğim gibi ben yapmalıyım. Onu da Esma okumalı ya bence.
0: Ne güzel, ne güzel efendim. Çünkü yapay zeka ile birlikte birçok şey değişti, birçok şey
2: Evet, evet.
0: yöneldi. Şimdi ona da biraz da uyum sağlamak lazım. Yapay zeka ile müzikler de yapılıyor mesela. Buna bakışınız nasıl?
2: Ya o duygu çok önemli. Hani insandan çıkan, insandan gelen duygu çok farklı. Saygı duyuyorum yapanlara açıkçası ama tercih etmiyoruz biz.
0: Evet. Böyle yavaş yavaş da veda edeceğiz efendim. Böyle isterseniz Esma Hanım projelerden ya da söylemek, eklemek istediğiniz ne var? Birkaç cümle alalım sizden.
2: Şöyle son bir çalışmamız daha var, stüdyo aşamasında şu anda. 3 Temmuz diye planlıyoruz çıkışını.
0: Yine dijital platformlarda
2: Dijital
0: olacak.
2: platformlarda olacak.
1: Bizi sosyal medyadan da
2: Evet.
1: takip edip o şeyi
0: Nedir peki?
1: YouTube kanalımız var. Hani
0: Yani
1: oradan
0: Esma Murat yazınca çıkıyor mu?
2: Evet,
1: Esma Murat
2: Esma
1: Kardeş.
2: Murat,
0: Ne
2: Esma
1: Esma
2: Murat
1: tire
2: Kardeş
1: Esma tire Murat nokta Kardeş.
2: Yazdığınız zaman çıkıyor. Alsancak Vapuru'nu hatırlarsınız artık büyük bir ihtimalle, onu da
0: Evet.
2: yazarsanız çıkar
1: Yani
2: diye
1: o
2: düşünüyorum.
1: şarkıda Doğan'a olacak ismi.
2: Evet, ismi
1: Yani
2: Doğan'a.
1: biraz da yok olan, hani yok olmaya yüz tutmuş dünyamızın, bu karbon salınımı, küresel ısınma, iklim değişikliği ile ilgili birazcık dikkat çekmek için, biraz da rock
0: Evet.
1: formatta, onun da
2: Evet.
1: ön bilgisini de vermiş
2: Biraz
1: olalım.
2: daha rahat.
0: Evet.
1: Sona yaklaştık
0: Son
1: dediğiniz
0: cümleleri
1: için
0: alalım. Evet, veda edeceğiz.
1: şeyi de söyleyelim. Biz buradan çok değerli Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi koramıza da bir selam gönderelim. Onlara da selam olsun. 2 senedir Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin Halk Şarkıları Korosu'nda da biz aynı

0: zamanda o üyesi olarak, birer
1: Evet.
0: üyesi olarak müzik hayatımızın bir yönden de orada devam ettiriyoruz. O anlamda da çok mutluyuz.
1: Biz de size
0: Selamlar
1: teşekkür
0: olsun.
1: ediyoruz katıldığınız için.
2: Ailelerimize.
0: Ailelerimize çok selam
1: Evet.
0: ediyoruz.
1: Veda ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, müzisyen Esma Uzer kardeş ve Murat kardeş bizlerle birlikteydi ve biz de aranızdan ayrılıyoruz. Gönül Gezgul, Burhan Kaya, Önder Arıcan ve Çağatay Sevgi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısı Sapanca'da tamamlandı. Toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına "sahada olmaya devam edin" talimatı verdi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşları ile ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2235. yılını kutluyor. Ankara'daki törende Orgeneral Metin Tokel, Türkiye'nin insansız sistemler ve siber güvenlik gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çekti. "Çalışmalarımızı ivmelendirerek sürdürüyoruz" dedi. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e ev hapsi verildi. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Harbiye

Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir kanun taslağı hazırlandığını açıkladı. Taslağın birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti. Düzenleme ile özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

yarışçı. Yazan Edward König, çeviren Emine Berna, reji Nüvit Özdoğru, efekt Erhan Mesudoğlu, Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Tonyo Burçin Oraloğlu, Angelina Gül Gülgün,

Size Tonyo'yu getiriyorum. Oğlunuz, kardeşiniz Tonyo. Atsız, yoksul köyünüze taşlık dik yolları geçerek ben ondan önce geldim. Geldiğim yol daha ötelerde yabancı bir ülkeye doğru uzanıyor. Ben sizin aranızda yabancıyım. Sizin yüzünüze, giysilerinize, çıplak ayaklarınıza bakınca kendi düzgün tenimden, giysilerimden, ayakkabılarımdan utanıyorum. Kendisi için bu şarkıyı söylediğiniz Tonyo'yu size getiriyorum. Buraya ondan biraz daha önce geldim. Olanlardan yalnız benim suçlu olduğumu size söyleyeyim diye. Ben Angelina'yım. Siz beni tanımıyorsunuz. 2 gün önce oğlunuz, kardeşiniz Tonyo'yla tanışıncaya kadar ben de kendisini tanımıyordum.

Andre, sen misin? Ben Angelina. Anlamıyorum ne söylediğini. Sesin çok uzaktan geliyor. Şimdi daha iyi. Dinle. Giuseppe biraz önce odasına gitti. Daha doğrusu iki garson tarafından sürüklendi. Evet, zafer sarhoşluğu. Ondan yana tehlike kalmadı. Şimdi bütün iş öbür komik adamda. Ne iltifat. Benim için uyuyor olması daha iyi. Çünkü önce onu yakından görmek istiyorum. Asıl en önemli şeyi, anahtarı alabildin mi? Güzel. Pahalıya mal olmadı ya. Kasaba oteli olduğu için daha şımarmamışlar anlaşılan. Ben daha fazla isterler sanıyordum. Burası ne halde? Hala bitkin mi? De ki ona, Angelina sana... Hayır. Ya da bir şey deme. Ben şimdi gidiyorum. Bir damlacık içeceğim. Boşuna gösteriş yapma Andre. Beni bilirsin. Kimseyi işime karıştırma. Tamam. Ben bir saat sonra senin odana gelip anahtarı alırım. Ne dedin? İyice anlamadım. Ya bugün olmaz. Yapacak daha önemli şeyler var. Belki yarın. Telefonu kapatıyorum artık. Amore, amore, amore.

0: San Vicente'ye kadar daha 3 kilometre. Kazanacağım. San Vicente'de birinci gelmem lazım. 3 kilometre. Pedal basmaktan yoruldum. Bir uyusam. Hedefe yaklaşırken yol genişliyormuş. Giuseppe öyle diyor. Hedefi görür görmez hızlan diyor Giuseppe. Hedefe 500 metre kala hızlan. Sakın daha önce hızlanma. Giuseppe benim dostum. Övünüyorum onunla. Ama ben San Vicente'yi ondan daha iyi biliyorum. San Vicente. San Vicente. Ne oluyor? Rüyaymış. Tekrar uyumam gerek. Brassi peşimde. Gölgesini yanı başımda görüyorum. Sonunda yolumu kesecek. Hayır, başaramayacak. Brassi'yi yeneceğim. Hepsini yeneceğim. Bana Tonio demişler. Hedefe erişince Giuseppe bana sarı kazağı giydirecek. İlk defa olarak sarı kazağı giyeceğim. Bir daha da çıkarmayacağım. Kiliseye gidip Meryem Ana'ya 3 mum yakacağım. Sarı kazağı bir daha çıkarmayayım diye. Bir kilometre kaldı. Brassi'yi kollamak gerek. Son etapta tehlikeli olacak. Bu yolu da ne kadar iyi biliyorum. Pek değişmemiş. İşte San Vicente'nin ilk evleri göründü. 6 yıl sonra ilk defa doğduğum yere geliyorum. Büyük kavis geldi. İşte hedef de göründü. Brassi'nin gölgesi arkamda kaldı. Zafer benim. Önde yalnız ben varım. Yalnız ben varım. Kazandım. Sarı kazak benim. Nedir o? Orada biri var. Ne diye dolabın arkasına saklanıyorsun? Hey, çık orada.
1: Tonio, yavaş ol. Seni öldürecek değilim.
0: Bir kadın.
1: Dur, elektriği yakma. Ay ışığı yeter.
0: Bir kadın.
1: Bir peri. Genç, iyi kalpli Tonio için bir peri.
0: Sizin işiniz ne burada?
1: Cam parçalarını topluyorum.
0: Cam parçalarının. Onlar da nereden çıktı?
1: Şurada. Masanın kenarında duran bardaktan. Oraya bardak konur mu hiç? Dokunur dokunmaz gitti yere. Yazık oldu.
0: Ne işiniz var sizin burada?
1: Of, yazık oldu bardağa. Ne işlere yarar oysa? Su içersin, dişlerini çalkalarsın, pulları zarftan çıkarırsın. Kırılmış bardaksa hiçbir işe yaramaz, öyle değil mi?
0: Ne diye kırdın bardağı?
1: Ne diye mi? İyi bir peri yalan söylemez. Onun için kazara yaptım diyemeyeceğim. Çıngırağımı evde unuttuğum için bardağı kırmaya mecbur oldum. Yoksa seni uyandırmak için parmaklarını bükmem gerekecekti.
0: Burada ne işiniz var?
1: Bardağın kırılması iyilik demektir. Şansın açık olacak. Bugüne bugün Brassi'yi yenmiş adamsın.
0: Buraya nasıl girdiniz, daha onu söylemediniz.
1: Duvarın içinden geçtim tabii. Başka nasıl girilir?
0: Ciddi konuşalım.
1: Ciddiyim ben. Bir peri için duvardan girmek tabii bir şey. Duvarlar da burada çok ince. Kulakları da var. Onun için yavaş konuşalım. Ya da biraz daha yakına geleyim. Oturabilir miyim şuraya? Ben senin konuğunum. İnsan konuğunu kapıda bırakır mı? Üstelik bir de kadın olursa.
0: Önce buraya...
1: Biliyorum. Önce telefonu açıp Giuseppe ile konuşman gerek.
0: Evet.
1: Ama konuşamayacaksın.
0: Neden konuşamayacakmışım?
1: Çünkü Giuseppe uyuyor. Hem de mışıl mışıl. Senin zaferini kutlamak için böyle bir işti ki şimdi uyandırabilene aşk olsun.
0: Anahtarı nereden buldunuz? Giuseppe hiç
1: Giuseppe zaman... kapıyı kilitlemişti tabii. Gece yarısı biri gelip altın hazinesini sürükleyip götürecek diye ödü kopuyor. Ama her kilidi açan bir anahtar var.
0: Kapıcıya rüşvet mi verdiniz yoksa?
1: Rüşvet mi? Ne çirkin kelime. Bu otel tepesine kadar insanla dolu. Turistler, önemli memurlar, film ve radyo muhabirleri, televizyoncular, spor yazarları, daha kimler de kimler.
0: Otomobil yarışçılarını unuttunuz.
1: Demek istiyorum ki dünyanın gözü ve kulağı bu gece hep buraya dikilmiş. Kapıcı değil, batan bir geminin kaptanı sanki. Ya da akıl hastanesinin başhekimi. Anahtara kapı verdim işte.
0: Çok ilginç bir kadınsınız.
1: Sahi mi?
0: Evet.
1: Başka?
0: Bilmem ki nasıl söyleyeyim. Kendinizden çok eminsiniz. Kimsiniz siz?
1: Söylesem inanmazsınız ki.
0: O kadar inanılmayacak bir insan mısınız?
1: Hem de nasıl?
0: Olsun, söyleyin.
1: Ben San Vicente kadınlarının temsilcisiyim.
0: Temsilci mi?
1: Evet, bir yandan öyleyim, öbür yandan da gerçek değilim. Ay ışığında öyleymişim gibi görünüyorum.
0: Anlamadım. Daha açık konuşun.
1: Peki öyleyse. Gerçekte ben kocamın yanında yatmış uyuyorum. Kocam göbekli, dazlak kafalı bir carı. Üstelik horluyor. Kendim buraya yakın bir ucunda çok güzel bir villada oturuyoruz. Uyurken rüyamda kimi görüyorum biliyor musun? Seni.
0: Beni mi?
1: Evet, çok şaşılacak bir şey değil bu. Bu gece San Vincente'de bütün kadınlar, kızlar Tonyo'yu görüyorlar rüyalarında. Bronz tenli, açık renk gözlü, demir gibi adeleleriyle bugünkü yarışı kazanan yakışıklı Tonyo'yu. Menajerin istemedi diye seni öpemedilerdi. Sana atılan o dağ gibi çiçekler ne oldu?
0: Giuseppe aldı. Yatak odasında çiçek durmazmış.
1: Senin o Giuseppe barbarın biri. Ha evet, ne diyordum? Kadın, erkek, genç, ihtiyar, herkes seni rüyasında görüyor. Ama benim rüyam hepsininkinden başka. Benim arzularım hepsininkinden güçlü. San Vincente'nin en namuslu kızı bile şimdi burada ay ışığında benim yerimde olmayı ne kadar isterdi. Seninle yapayalnız.
0: Burada daha fazla kalamazsınız.
1: Bir süre kalacağım.
0: Ne kadar?
1: İstek ve umutlar ancak gerçekleştikleri anda sona erebilir. Benim arzum senin beni öptüğün anda sona erecek.
0: Kocan ne olacak?
1: Kocam mı?
0: Onu düşünmüyor musun?
1: Kocamı mı?
0: Evet.
1: Ondan sana ne?
0: Çocuklarınız var mı?
1: Hayır.
0: Olsaydı belki daha iyi olurdu.
1: Belki, evet. Muhakkak daha iyi olurdu. Suç benim değil.
0: Kocanız sizi seviyor değil mi?
1: Siz ne dersiniz?
0: Sevdiğine inanıyorum.
1: Elektriği aç. Yeter, yeter, kapa elektriği. Perdeler açık.
0: Çok güzelsiniz.
1: Hoşuna gidiyor muyum?
0: Çok da gençsiniz.
1: Senin kadar gencim ama ne işe yarar? Kocam yaşlı. İşte böyle Tonyo. Beni ihtiyar bir adama sattılar. Hiç bana soran olmadı. Onu hiçbir zaman sevmedim. Gençler gençlere yakışır. Ben de hayatta mutlu olmak istiyorum. Ben geldiğim zaman rüya görüyordun. Kazandığın zaferi galiba.
0: Yarışı yeniden rüyamda gördüm.
1: Görürsün tabii. Heyecanlı bir gün geçirdin. Bundan önce kimse adını duymamışken bugün şampiyon Brassi'yi yenmiş bir insansın. Bundan sonraki etapları da kazanırsan bütün yarışı kazanmış olacaksın.
0: Kazanacağım.
1: O zaman şampiyon olacaksın. Kahraman. Bugün yalnız etabı kazandın. Ama 3 gün sonra rüyaların gerçekleşecek.
0: Evet.
1: Ama o zaman ben nerede olacağım? Yılda bir kere uyanan şu zavallı şehirde herhalde. Sense uyruklarına hükmeden bir kral gibi olacaksın. Zengin, yoksul, bütün güzel kadınlar boynuna sarılacaklar. Oysa ben yapayalnız olacağım. Büyük Tonyo'yla hiçbir hatıram olmayacak. Oysa ki...
0: Evet, oysa ki...
1: Kendi kendime diyeceğim ki eline uzatması yeterdi ama korktu.
0: Hiç de değil.
1: Bir kadından, bir kadının gölgesinden korktu.
0: Bu söylediklerinin gerçekle ilgisi yok.
1: Ya neyle ilgisi var? Yoksa bir kız mı var? Gizli öpüşmeler, içten bir aşk, sonsuz sadakat. Yoksa Giuseppe yasak mı etti? Sen çocuk musun ki hala o ne derse yapacaksın?
0: Lütfen arkanızı döner misiniz? Kalkmak istiyorum.
1: Döneyim. Tamam mı?
0: Bir dakika. Sabahlığımı da giyeyim. Şimdi oldu.
1: Ne biçim adam? Dehşet bir şey. İstesen kolların arasında benim kemiklerimi kırardın.
0: Benimle alay ediyorsunuz.
1: Sen çok aptal bir çocuksun Tonyo. Ama iyi insansın. Çok da yakışıklısın. Birbirimizle iyi anlaşacağız gibi geliyor bana.
0: Siz bir kadınsınız. Bense...
1: Sen de Tonyo'sun. Benim hoşuma gidiyorsun. O da yetişir. Birbirimize çok şey verebilirdik.
0: Hayır. Ben öyle düşünmüyorum.
1: Hayır mı dedin? Benim sana gelirim dediğim bir adamın bana hayır demesi...
0: Siz evlisiniz.
1: Evliysem evliyim, ne olacak yani?
0: Hiçbir şey.
1: Kocandan mı korkuyorsun yoksa? Sen onu küçük parmağınla yere serersin.
0: Evet ama ne de olsa kocan. Sonra...
1: Evet sonra?
0: Günah olur.
1: Günah mı olur?
0: Evet.
1: Tonyo, sen genç bir adamsın, hayata bağlısın, güç bir mesleğin var. Günah olurmuş. Ne biçim laf o, gülünç. Zamanımızda öyle şey var mı artık?
0: Ben öyle öğrendim.
1: Öğrenmiş. Herkes başında öyle öğrenir. Ama düşünebilecek yaşa gelince unutur gider. Hayatın öyle öğrettikleri gibi sürüp gitmeyeceğini anlar. Hiç aklım ermedi doğrusu. Ya, herhalde bunun içinde bir iş var.
0: Nasıl iş?
1: Reklam olsun diye belki böyle davranıyorsun.
2: Yoksa bu Giuseppe'nin aklı mı? Hiç de fena bir fikir değil hani.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu geceki büyük sahne.
0: Ne sahnesi?
1: Numara yapma işte. Tonio, sarı kaza hala üstünde. Kolunun altında bir yığın mum katedralin merdivenlerine çıkıyor. Kapıdan içeri giriyor. Mumları birer birer dikip yakıyor. Ondan sonra diz çöküyor. Derken flaşlar parlıyor, kameralar işliyor. Film gösterilirken ork da çalınacak. Of, ne dehşet bir reklam.
0: Beni birinin seyrettiğinden hiç haberim yoktu. Film çekildiğini de bilmiyordum. Ben yalnız gitmek istemiştim ama Giuseppe'den izin almam gerekiyordu.
1: İzin almak mı?
0: Evet. Ancak onun izin verdiği şeyleri yapabilirim. Mumlar için para da lazımdı. Ben 3 mum alacaktım ama Giuseppe çok az dedi. 3 mum az ışık verirmiş. Gitti bir yığın aldı geldi. Muhabirleri de o çağırdı.
1: Gerçekten bu işte senin hiç parmağın yok muydu?
0: Hayır. Sonra ona ne düşündüğümü söyledim ama iş işten geçmişti. Ben yalnız başıma olmayı tercih ederdim.
1: Demek inanıyorsun.
0: Neye?
1: Duanı kabul eden biri olduğuna. Neler yaptığını gören, hatta neler düşündüğünü bilen biri. Gerçekten inanıyor musun?
0: Neden inanmayayım?
1: Çünkü mantığa, tecrübelere, bütün öğrendiklerimize aykırı. İspatı da yok, bize yararı da yok. Bakıyorum dalıp dalıp gidiyorsun. Bu konuda da hiç düşünceye daldın mı?
0: Hayır, daha dalmadım.
1: Düşünürsen görürsün ki bunların hepsi boş inanışlar. Kendini aldatma. O boynundaki gümüş zincir ucundaki şey ne, muska mı?
0: Hayır, Meryem Ana'nın resmi.
1: Hediye mi?
0: Evet.
1: Bir kız mı verdi?
0: Hayır.
1: Çok kız tanıyor musun Tonya?
0: Şimdilik pek tanımıyorum.
1: Galiba bir tane bile tanımıyorsun. Hangi yıldızdan kopup geldin buraya? İçeyim.
0: Ya, ama duman...
1: Pencerenin yanına giderim.
0: Bana hala söylemeyecek misiniz ne diye burada... vakit gecikiyor.
1: Söyleyeceğim şimdi. Sen de ister misin?
0: Teşekkür ederim, ben içmiyorum.
1: Giuseppe yasak etti diyeyim.
0: Zararlı diyor.
1: Çırpmıyor, kadınlara da baktırtmıyor.
0: Sporda başarı kazanmak için ne yapmak gerektiğini Giuseppe biliyor.
1: Elbette biliyor. Onun için de gündüz gölge gibi arkanda dolaşıyor, gece de odaya kilitliyor.
0: Sporcunun hep formunda olması gerek.
1: Ne zamandan beri Giuseppe ile berabersin?
0: Bir yıldan beri. Onu tanıdığım zaman amatör olarak ilk başarılarımı elde etmiştim.
1: Yarışçı olursan dünyanın parasını kazanacağını söylemişti değil mi?
0: Evet, senin bacakların altın demişti bana.
1: Para veriyor mu bari sana?
0: İhtiyacım olan her şeyin parasını ödüyor. Ama para elime kazandıktan sonra geçecek.
1: Sana çok yatırım yapmış. Ama senin de hakkına düşeni araman gerek.
0: Giuseppe benim yalnız menajerim değil, aynı zamanda arkadaşım. Bana haksızlık etmez.
1: O kadar emin misin?
0: Her şeyimi ona borçluyum. Hayatta tek amacım var. Giuseppe de bana yardım ediyor.
1: Sen çok ünlü bir yarışçı olacaksın. Hepsini yeneceksin.
0: Evet.
1: Para için mi yenmek istiyorsun?
0: Hayır. Yalnız para için değil. Paraya da ihtiyacım var tabii ama... yalnız kendim için...

0: için değil.
1: Ya kim için?
0: Kardeşlerim için. Yardıma ihtiyaçları var.
1: Sen nerelisin Tonio?
0: Şu tepedeki açılıp kapanan ışıkları görüyor musun?
1: Hı? Ah, evet evet görüyorum.
0: Onlar yoldan geçen otomobillerin farları. Orada birkaç çiftlik var. Aslında hepsi büyüyecek kulübeler. Birbirinden uzaktadırlar. Öbür evler biraz daha birbirine yakındır. Bir mezarlığı, bir kilisesi, bir de dükkanı olduğu için adına köy derler. Köyün doğru dürüst adı bile yoktur. İşte ben oralıyım.
1: Kardeşlerin hala orada mı oturuyorlar?
0: Hepsi değil. Orada ne doğru dürüst orman var ne bir şey. Yalnız kayalıklar, bozkırlar. Herkes yoksuldur orada. Her ailenin bir iki koyunu, bir yığında çocuğu vardır. Çocukların çoğu büyüyünce başka yerlere, fabrikalarda çalışmaya giderler. Bir kısmı da Amerika'ya, Avustralya'ya göç eder. İmkan olunca eve gittikleri yerden para yollarlar. Ama yurda geri gelen hiç olmaz.
1: Sen isteyerek mi ayrıldın köyde?
0: Hayır. Ben 9 çocuktan en küçüğüydüm. 10. doğarken annem öldü. Boynumdaki Meryem ana annemindi. Burada San Vincente'den almıştı. Kilisenin yanında kurulan pazardan. Pazar burada nasıl kurulur bilirsin.
1: Evet.
0: Pazar kurulduğu günler burası satıcılarla dolar taşar. Çalgıcılar, cambazlar da gelir. Bayram yeri gibi olur. Ben ilk defa 12 yaşımdayken babamla gelmiştim. Tekrar gürültüden uzaklaşıp tepedeki evimize çıktığım zaman sevinmiştim. Şehir beni korkuttuğundan değil. Bizim orada insan 12 yaşında çocuk sayılmazdı. Daha adımızı yazmasını öğrenmeden çalışmaya başlardık. Ama o hayatında bir güzelliği vardı. Birbirimize bağlıydık. Siz belki anlamazsınız ama...
1: Belki de anlarım.
0: Size bütün bunları ne diye anlatıyorum bilmem. Herhalde ilgilenmiyorsunuz.
1: Tersine, çok ilgileniyorum Tonyo. Peki sonradan nasıl oldu da şehire geldin?
0: Babam bir aralık çok ağır hastalanmıştı. Yazın ortasıydı, hasat zamanı. Acele doktor, ilaç parası lazım oldu. Birimizin iki koyun satmak için şehre inmesi gerekiyordu. En zayıfları ben olduğumdan pek işe yaramıyordum. Onun için beni gönderdiler. Koyunların ikisini de güzel bir fiyata sattım. Pazarlık nasıl edilir babamdan öğrenmiştim. Eve dönmek için yola koyuldum. Bir de baktım ki yabancı bir yerdeyim. Nasıl oldu bilmiyorum.
1: Yolunu şaşırmış olacaksın.
0: Evet. Meydanın ortasında bir yığın insan. Tepesi sivri bir kulübenin önünde durmuşlar. Sessiz sedasız bir şeye bakıyorlar. Meydanı geçip öbür tarafa gideceğime olduğum yerde yolu birine sorup öğrenmem icap ederdi. Ama bir şey beni öbür tarafa doğru çekti sanki. Belki de oradan gelen müziğin sesiydi. Pazarda cambazların çaldıkları müziğe hiç benzemeyen bambaşka bir müzikti bu. Galiba flütle zildi. Ben de kalabalığın arasına karıştım. Bir de ne göreyim? Kulübenin önünde minicik, rengarenk elbiseli insanlar kımıldayıp duruyorlar. Aralarında açık mavi elbisesi gümüş yıldızlarla işlenmiş, uzun siyah saçlı bir prenses de vardı. Kalın bir sesle şarkı söylüyordu. Bu görülmemiş manzaranın karşısında nefessiz kalmıştım. Neden sonra anladım ki sesler başka bir taraftan geliyordu. Prensesin ağzından çıkmıyordu. Kımıldanışı da bir tuhaftı. Sadece insanınkine benzemiyordu.
1: Kuklalar.
0: Evet, meğer kuklaymışlar. O zamanlar o kadar aptaldım ki bana harika gibi görünmüştü o kuklalar.
1: Aptallıktan değil o.
0: Prenses meğer boyalı bir tahta parçasıyla biraz paçavradan başka bir şey değilmiş. Ama ben sonradan hep o prensesi düşünmüşümdür. Ona benzeyen hiçbir... Tuhaf. Siz benziyorsunuz ona. Sesiniz bile.
1: Ben insanım.
0: Evet. Daha adınızı bile bilmiyorum.
1: Angelina.
0: Angelina. Ne güzel bir isim.
1: Sonra ne oldu?
0: Olduğum yerde uzun zaman öylece kaldım. Bu doğru dürüst anlayamadığım oyun beni büyülemiş gibiydi. Birdenbire bir elin içinde paramın olduğu cebi karıştırdığını hissettim.
1: Yan kesici.
0: Hemen elini yakaladım ama adam benden kuvvetliydi. İri yarı kırmızı yüzlü biriydi.
1: Bu seni pazarda izlemiş olmalı.
0: Para tomarını elinden bırakmıyordu. Bütün gücümle elini öyle bir ısırdım ki can acısından haykırdı.
1: İyi olmuş.
0: Derken yüzüme öyle bir yumruk indiriş indirdi ki kendimi kaybettim.
1: Oh, zavallı Tonyo. Ondan sonra ne oldu?
0: Karakolda kendime geldim. Herif de oradaydı.
1: Tutuklanmış mıydı?
0: Yok canım. Kuklaların önünde kalabalıkta cebinden parasını çalmaya kalktığımı söylemiş. Beni polise vermek için yakalamaya çalışırken de elini ısırmışım.
1: İnandılar mı herife?
0: İnandılar. O kim olduğunu söyledi. Bense paçavralar içinde küçük bir çocuktum. Adam paraları aldı. Ben de bir güzel dayak yedim, bir daha yalancılık hırsızlık etmeyeyim diye. Ondan sonra da dışarı atıldım.
1: Bir daha da eve dönmedi.
0: Bir köşeye gizlenip karanlığın basmasını bekledim. Ondan sonra güneye doğru yola çıktım. Annemin abisinin oturduğu şehrin adını biliyordum. Küçük bir dükkanı vardı. Bisiklet satar, kiralardı. 2 hafta yol yürüdüm. Dayıma ulaştığım zaman açlıktan yarı ölü gibiydim. Ayaklarım yara bere içindeydi. Dayım fazla soru sormadı bana. Beni yanına çırak aldı.
1: Peki niye evine dönmedin? Baban sana inanmaz mıydı?
0: Belki inanırdı. Ama ne işe yarardı? Para gitmişti bir kere elden. Bizim için servetti giden. Bana güvenip yollamışlardı. Yüzlerine nasıl bakabilirdim? Babamı o günden sonra bir daha görmedim.
1: Zavallı Tonyo.
0: Bütün bunlar olalı 6 yıl var. Ama bugün...
1: Şimdi her şeyi anlıyorum. Tevekkü ettiği kafanda tek şey var. O da San Vincente'de başarı kazanmak.
0: Evet.
1: Giuseppe bana anlattıklarını biliyor mu?
0: Hayır. Senden başka hiç kimse bilmiyor.
1: Çok iyi, çok iyi. Senle benden başka kimse bilmemeli. Sakın Giuseppe'ye söyleyeyim deme. Yoksa gazeteler için güzel bir hikaye konusu olursun. Herkesin gözlerinden yaşlar akar okurken. Bundan yararlanan da Giuseppe olur.
0: Ondan hiç hoşlanmadığım belli.
1: Doğru.
0: Onu yakından mı tanıyorsunuz?
1: Evet. Eskiden ne yapardı biliyor musun?
0: Hayır, bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmadı.
1: Savaştan sonra birdenbire ortada belirdi. Nereden çıktığını kimse bilmiyor. Akbabalar ceset kokusunu nasıl alırlarsa Giuseppe gibileri de nerede iş çıkar biliyorlar. Kimsenin gözyaşına bakmaz. Girip çıkmadığı pis iş kalmamıştır. Birkaç yıl içinde milyonlar kazandı. Bir süre sonra yeni bir altın madeni buldu. Spor. Eskisi gibi aynı insafsız yollarla başarılı bir menajer oldu. Canetti'yi hatırlıyor musun?
0: Şu ünlü boksör mü?
1: Ta kendisi.
0: Amerikalıyla karşılaştığı akşam ben de oradaydım. Sonucu hiç unutmam. Amerikalı Canetti'yi ringden dışarı itiyordu. Canetti de kendini koruyacak hal kalmamıştı. Birdenbire ne oldu kimse anlayamadı. Stadyumda kıyamet kopuyordu. Amerikalı Canetti'nin kafasına sağdan korkunç bir yumruk indirdi. 8. roundda Canetti'nin işi bitti.
1: Tam gong'tan önce. Öyle olmasaydı belki sonuç o kadar kötü olmayacaktı.
0: Canetti'yi dışarı çıkardıkları zaman çocuk gibi ağlamıştım. Aynı akşam öldü. Gazeteler beyin kanaması diye yazdılar.
1: Biliyor musun neden öldü Canetti?
0: Hayır.
1: Canetti hasta bir adamdı. Boksör olarak artık işi bitmişti. Ama bunu menajeri Giuseppe'den başka bilen yoktu.
0: Giuseppe mi dediniz?
1: Evet. İsteseydi maçı önleyebilirdi. Ama böyle bir şey yapmak aklına bile gelmedi. Son bir kere daha Canetti'den yararlanma fırsatını kaçırmadı. Aracılar eliyle Amerikalı'nın üzerine büyük kumar oynadı. Ondan sonra ringde sakin sakin oturup ünlü Canetti'nin bitkin bir durumda ipten ipe atılışını seyretti. Zavallı Canetti. Sonunda kafasına yumruğu yiyip yere yıkıldığı zaman da kılı bile kıpırdamadı.
0: Nasıl olur, inanılacak şey değil bu.
1: Senin dostun, cömert koruyucun Giuseppe bu işte. Not defterinin sayfalarını şöyle bir çevirir, senin adın çıkar. Canetti'nin odasında da senin şu Giuseppe'nin resmi vardı. Güzel dişli Giuseppe. Dişlerini göstermek için hep güler öyle.
0: Siz bütün bunları nereden biliyorsunuz?
1: Bana inanmıyorsan git kendisine sor.
0: İnanmam. Bana her zaman o kadar iyiliği dokunmuştur ki.
1: Aa, evet. Para getirdiği sürece yarış atlarına iyilik eden çıkıyor. Ama engeli atlarken düşüp hele bir kırsın ayağını, hemen orada vurup leşini sürükleyip götürürler. Ertesi gün de bir yenisini talime başlarlar. Sen yarın kafanı patlatsan Giuseppe dönüp sana bakmaz bile.
0: Eğer söyledikleriniz gerçekten doğruysa... Ama anlamadığım bir şey var. Siz burada San Vincente'de kocanızla birlikte oturuyorsunuz. Ondan sonra sanki işin içindeymişsiniz gibi olanları bana anlatıyorsunuz. Bir de inanmamı istiyorsunuz.
1: Ya işin içindeysen?
0: Siz mi?
1: Evet, ben.
0: Ama...
1: Ya sana daha önce doğruyu söylemedimse?
0: Öyleyse siz...
1: Ömrümde ilk defa San Vincente'de bulunuyorum. Evli de değilim.
0: Öyleyse neden?
1: Neden bu komedi değil mi? Zile basıp yardım istersin diye korktum. Senin merakını uyandırmak için çabucak bir şey uydurmam gerekiyordu.
0: Gerçekten kimsiniz siz? Ne olur söyleyin.
1: Olmaz, söyleyemem.
0: Niçin?
1: Benim buraya geldiğimi kimseye söyleme. Hele Giuseppe'ye sakın ha. Beni unut.
0: Kolaymış gibi konuşuyorsunuz.
1: Beni unutursun. Bir yığın başkaları olacak hayatında. Yalnız sana Giuseppe hakkında söylediklerimi unutma. Kendini koru. Yoksa ele verilir veya satılırsın.
0: Gidiyor musunuz?
1: Evet.
0: Ne olur, evet, gitmeyin.
1: Çok geç oldu.

0: Gitmeyin, burada kalın.
1: Dinlenmeye ihtiyacın var. Yarın en güç etap. Yarışın sonucu belli olacak. 6 saatin kaldı. Bütün o saatleri uykuya vermelisin.
0: Neden geldiniz öyleyse?
1: Belki yenilmek için. Ömrümde ilk defa olarak.
0: Sizin hakkınızda çok şey bilmek istiyorum.
1: Çok fazla soru soruyorsun. Ben de gerektiğinden çok cevap verdim. Hiç gelmemeliydim buraya. Yarın için iyi şanslar. Burası şaka edilecek adam değil. Menajeri de. Burası senin menajerini tanıyor musun?
0: Adını işittim. Birinci adı Andre değil mi?
1: Evet, Andre. Giuseppe'den de insafsızdır. Yarın Brassi'nin kazanması için yapmayacağı şey yoktur. Dikkatli ol. Ha, yarın.
0: Brassi ile Andre'ye karşı beni uyardığınıza göre onların tarafından olamazsınız.
1: Hayır. Onların tarafında değil.
0: Sizi tekrar görecek miyim? Yarın.
1: Hayır. Yarın ben
0: sizi tekrar görmem gerekiyor.
1: Hoşça kal Tony. Hoşça kal.
0: Şimdi gidemezsiniz.
1: Neden?
0: Dışarıda koridorda biri geziniyor. Yer tahtaları. Her adım atışta gıcırdıyor. Yaklaşmaya başladı, duyuyor musunuz?
1: Evet, duyuyorum şimdi.
0: Bakın, kapının altındaki aralıktan ışık sızıyor. Koridorun ışığı.
1: Evet.
0: Şimdi kayboldu. Demek kapıda biri var. Herhalde içeriği dinliyor. Ya da anahtar deliğinden bakmaya çalışıyor. Yavaş olun Angelina. Işık gene sızmaya başladı içeriye. Adımlar. Artık ayak seslerini gizlemeye bile çalışmıyor. Merdiven nerede şimdi? Kimdi acaba? Giuseppe mi? Yo, o ne diye olsun, zaten uyuyor. Kimdi dersiniz? Sizin burada olduğunuzu bilen biri.
1: Hayır, hayır.
0: Kapıcı, anahtar belki birine söyledi.
1: Söylemez, yoksa işinden olur.
0: Belki müşterilerden biri oda numarasını şaşırdı. Ya da katı. Tabii öyle bir şey olacak.
1: Evet, evet, eminim öyle bir şey olacak.
0: Bembeyaz oldunuz. Yüzünüzde bir damla kan kalmadı.
1: Biraz oturayım.
0: Titriyorsunuz.
1: Üşüyorum.
0: Alın şu yorganı. Elbiseniz o kadar ince ki bizim dağlar yazında serin oluyor.
1: Teşekkür ederim Tonyo. Gel yanıma otur. Lütfen. Yatağın kenarında hiç konuşmadan yan yana oturup gecenin maviliğinde pırıldayan gökyüzünü seyrettik. Vakit gece yarısına yaklaştığı için otelin önündeki geniş alan bomboştu. Alanın ortasındaki çeşmeden yüzyıllardan beri evliya heykelinin ayaklarına akan suyun şırıltısını dinledik. Karşımızda meydana açılan caddenin bir başından öbür başına gerilmiş beyaz bezin üzerinde siyah harflerle hedef yazılıydı. O anda hiç anlayamadığım bir şey olmuş. Bütün bilgim, tecrübem rüzgarın önüne katılıp uçan tozlar gibi süpürülüp gitmişti. Başımı omzuna eğmiş oturuyordum. Ömrümde ilk defa olarak karşımdaki erkeği büyülemek isteği bende yok olmuştu. Sanki ben bu zamanın kızı, o bu zamanın erkeği, iki en yakın insandık. İkimiz de çevrenin kurbanıydık. Kısa bir sessizlik anında kendimizi bulmuştuk. Hiç duraksamadan onu hemen bırakıp gitmeliydim. Onun yardımıyla kendimi kurtarma umudundan vazgeçmem gerekliydi. Ama yapamadım. Kendimi suçlu hissediyordum. Bu benim için o kadar yabancı ve şaşırtıcı bir histi ki ondan bir an önce kaçmak, içimdeki beni rahatsız eden bu sesi susturmak istiyordum. Ama kolay mı? İnsan hiçbir şeyden öyle ucuzca kurtulamıyormuş meğer. O sessiz gecede daha ben bunu anlayamamıştım.
0: Ne düşünüyorsunuz Angelina?
1: Yarın ne olacak diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle. Yarın sonuç belli olacak.
1: Evet.
0: Geçidi iyice bilirim. İkinci yarısını geçmek zordur. Başlangıçtan itibaren tek başıma hız alacağım.
1: Ne diye?
0: Çünkü sonradan ötekilerden kurtulmak daha zor olur. Onlar usullere çok uyuyorlar. Şaşırtırsam onları çok iyi olacak.
1: Bence değil.
0: Neden?
1: Bu kadar kuvvet, enerji, göspekliği neye yarıyor sanki sonunda?
0: Neye mi yarıyor? Spor.
1: Spor.
0: Bir at yapmak, ün salmak, kötü şeyler mi bunlar?
1: Yüz binlerce insan için senin iyiliğin, başarın en önemli mesele bile olsaydı, sen gene de ancak bir sembol olarak kalırdın.
0: Ne gibi?
1: Onların özlem ve tutkularının, büyüklük rüyalarının cisimleşmiş şeklisin sen. Bütün bunları dar bir varlık içerisinde hiçbir zaman gerçekleştiremezsin.
0: Ama adımı aykırıyorlar, beni alkışlıyorlar. Dün kendiniz gördünüz, halk nasıl delirdi.
1: Evet, halkın birini alkışlamaya her zaman ihtiyacı vardır. Alkışladıkları sen olmuşsun ya da başkası olmuş, onlar için fark etmez. Onların aradıkları heyecandan başka bir şey değil. Giuseppe'ler, Andre'ler de halka bunu sağlıyor. Çünkü para getiren bir iş. Sen olimpiyat oyunlarını duydun mu hiç?
0: Tabii, amatörler arasında yarışma her 4 yılda bir yapılır.
1: Hayır, benim demek istediğim şimdiki olimpiyatları adını veren oyunlar.
0: Onları bilmiyorum.
1: Okulda öğretmişlerdi bize. Bundan 2500 yıl önce eski Yunanlar zamanında koşucular, yüksek atlayanlar, boksörler, hatta ozanlar, şarkıcılar, heykeltıraş, tiyatro oyuncuları, yani atletler ve sanatçılar, beden ve ruh, Pelopones'de Zeus'un şerefine toplanırlardı.
0: Zeus mu?
1: En büyük ilahları. Haksızlık edenleri korkutmak için her iki elinde şimşek tutardı. Onun heykeli önünde atletler babalarına, abilerine, hakemlere, yönetmenlere aykırı davranmayacaklarına ant içerlerdi. Kutsal bir yemindi bu. Her 4 yılda bir oyunlarda toplanırlar. Yüzyıllar boyunca zamanın geçişini olimpiyatlarla ölçerlerdi. Sen bisiklet yarışçılığına başlayışını hatırlıyor musun? Belki arkadaşlarınla yaptığın bir gezintide bisikletinle kolaylıkla onların önüne geçtiğini gördün. Sen geride kalanları beklerken onların nefes nefese geldiklerini gördün. Sense hiçbir yorgunluk hissetmiyordun. Yalnız kuvvet, kendine güven vardı içinde. Mutluydun, kendinle övünüyordun.
0: Evet, tam öyle olmuştu.
1: Bu hislerinde haklıydın. Ama şimdi toz toprak içinde, cehennem sıcağında ya da sicim gibi yağan yağmurun altında dağlara tırmanıyorsun. Yokuşlardan aşağı bütün kemiklerinin kırılması bağısına delicesine iniyorsun. Sen başkalarını kovalıyorsun, başkaları seni kovalıyor. Kimin şerefine bunu yapıyorsun?
0: Ne bileyim.
1: Sen bilmeden kendini satmışsın Tonio. Para için her türlü hilekarlığı, bayağılığı yapabilen adamlardan birine kanıp hayatını tehlikeye koyuyorsun.
0: Bana şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şey söylememişti.
1: Kim söyleyecekti sana ve ne diye? Sana ihtiyaçları var. Senin yüreğinin pekliğinden, kendine olan inancından yararlanıyorlar. Ancak yüreğinin pekliği ve inancının yardımıyla zafere ulaşabilirsin. Herkes bunu istiyor. Kimi heyecanı için, kimi de para kazanmak için.
0: Ya siz? Zafere ulaşmamı istemiyor musunuz? Sizin için zafere ulaşsam?
1: Bize ne faydası olurdu? Para getirirdi dersen benim yetecek kadar param var. Ün desen... Şimdi sen de anladın ünün pek anlamı olmadığını.
0: Ben bisiklet tamirinden başka bir şey öğrenmedim. Ara sıra bir kitap okurum. Ama bu bilgi sizin gibi bir kadın için yeterli değil.
1: Benim gibi bir kadın için mi?
0: Siz eminim çok iyi bir aileden geliyorsunuz. Besbelli eğitim görmüşsünüz. Benim gibilerin yüzüne kimsenin bakmadığı, hatta güldüğü bir çevrede büyümüşsünüz.
1: Doğru. Ben gerçekten çok eski, çok soylu, çok zengin bir ailedenim. Dadılarla, mürebbiyelerle, hizmetçilerle büyütüldüm. Bir dediğim iki olmamıştır. Annemle babamın olmasını da isterdim.
0: Öldüler mi?
1: Hayır, ama bana verecek zamanları yoktu.
0: Siz o kadar güzelsiniz ki mutlu olmanız gerekir.
1: Bana acıyorsunuz. Bu benim için yeni bir şey.
0: Sizi mutlu kılmak için elimden gelen her şeyi yapardım.
1: Neden?
0: Benimle daima beraber olmanız için.
1: Senin için çok önemli mi bu?
0: Çok.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Siz ne isterseniz.
1: Kolay olmasa da gene yapar mısın?
0: Evet.
1: Belki, belki bir yolunu buluruz Tonio.
0: Nedir o yol?
1: Buradan gidelim.
0: Yarın gidiyoruz zaten.
1: Hayır hayır, onu demek istemiyorum. Her şeyden uzak bir yere gidelim. Kuzeye değil, güneye.
0: Ama nasıl olur? Mesleğim ne olacak?
1: Evet evet, mesleğim.
0: Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz?
1: Nereye istersek. Genciz, bu hayatı unuturuz. Bütün geçmişte olanları kafamızdan sileriz. Yeni baştan başlarız. Senle ikimiz. Yoksa Giuseppe daha mı kuvvetli basıyor? Hala güveniyor musun ona?
0: Hayır. Ama yarış... Bir tek etap kaldı, yalnız 3 gün.
1: Bugün gidelim, sonra belki gidemeyiz. Belki, belki kapı yalnız bu gece bize açık.
0: Anlaşmam var. Bozarsam büyük bir para cezası ödemem gerekir. Daha o kadar parayı ben hayatımda görmedim.
1: Ben Giuseppe'yi tanırım. Anlaşmayı bozdururum ben ona.
0: O zaman herkes der ki bütün yarınlar onundu, birdenbire delirmiş olmalı.
1: Diyebilirler, gazetelerde epey şişirir. Ama bize ne onlardan? Birkaç gün sonra bizi unuturlar bile. Ondan sonra yalnız kalırız. Bütün hayatımız boyunca yalnız birbirimiz için yaşarız.

0: benim için çok küçük. Angelina...
1: Kolay demedim ben.
0: Beni anlayabiliyor musunuz?
1: Evet, evet ama karar vermen gerek.
0: Şimdi mi?
1: Evet, şimdi Tonio. Ya Giuseppe ya da ben. Kuzey ya da güney.
0: Yorganı alın.
1: Hayır hayır, kalsın şimdi. Bana lazım değil.
0: Üşümüyor musun artık?
1: Hayır, üşümüyorum.
0: Beni yarın bırakıp gitmeyeceksin. Hep yanımda kalacaksın değil mi?
1: Hep değil. Beni sevdiğin sürece kalacağım.
0: Ben seni her zaman seveceğim Angelina.
1: Her zaman mı?
0: Sen mavi elbiseli, üzeri parlak yıldızlarla süslü prensessin.
1: Prenses mi?
0: Sanki o kukla prenses canlandı.
1: Evet. Evet canlandı. Ben artık göze görünmeyen iplerin ucunda dans etmiyorum. Nefes alıyorum. Yaşıyorum.
0: Angelina...
1: Evet, Tonio.

0: Nedir o ses?
1: Vakit geldi, uyandırıyorlar.
0: Ay, ödüm koptu.
1: Uykudan uyandın da onda.
0: Sen uyumuyor muydun?
1: Ben çoktan uyanıktım.
0: Saat kaç?
1: 6. Bir saat içinde aşağıda yemek salonunda olmalıyız.
0: Ay, Giuseppe'nin resmi ne oldu? Daha dün şurada başucunda duruyordu.
1: Kaldırdım oradan, çekmecenin içine attım. Belki bir gün bu odada oturan yalnız bir genç kız resmi bulur da sevinir, ona aşık olur. Böyle daha iyi değil mi?
0: Daha iyi.
1: Benim Giuseppe'ye artık ihtiyacım yok. Benim yalnız...
0: Pişman olmayacak mısın Tonio?
1: Hayır, bitti artık. Birlikte uzaklara gideceğiz. Ben doğru dürüst bir işe sahip olacağım. Nasıl çabucak öğreneceğim sen de şaşacaksın. Birlikte kitaplar okuyacağız. Anlamadığım şeyleri sen bana anlatacaksın.
0: Olur Tonio.
1: O kadar mutluyum ki Angelina.
0: Ben de öyle Tonio. Telefon.
1: Giuseppe olacak.
0: Tabii, başka kim olur?
1: Telefon olunca hep açıp nasıl uyuduğum, iyi miyim diye sorar.
0: Daha bir şey söyleme ona.
1: Yok, ben ona yalnız...
0: Yarın sen ona gidersin, odasına konuşursunuz. Ya da ben gidip konuşurum, her şeyi anlatırım ona.
1: Evet, böyle daha iyi olur. Ben Tonio. Giuseppe siz misiniz?
2: Kim?
1: Andre mi? Ama... Nasıl olur? Evet. Söylerim.
0: Tonio.
1: Andre nasıl oluyor da senin... Seni çağırdı. Ona lazımmışsın.
0: Tonio.
1: Burada olduğunu nereden biliyor?
0: Tonio, bak bana ne olursun.
1: Sen söyledin ona. Yoksa...
0: Ne olur bak bana Tonio.
1: Bakıp da ne olacak?
0: Sana her şeyi anlatacaktım bugün. Ama önce gitmelerini bekliyordum.
1: Benim yarıştan çıkmamı istiyordun.
0: Evet, evet, ama neden istediğimi de biliyorsun.
1: Andre ile ortaksınız. Ya da daha başka. Sevgilin mi yoksa? Belki de kocan.
0: Sevgilimdi.
1: Ondan evvel herhalde başkaları da vardı. Vardı değil mi?
0: Daha fazla yalan söyleyemeyeceğim sana.
1: Giuseppe de belki onlardan biriydi. Onun için mi onu o kadar iyi tanıyordun?
0: Birincisiydi. Bu hayat onunla başladı.
1: Seni bana Andre mi gönderdi?
0: Onun planıydı.
1: Demek onun planıydı. Ben tam formumdaydım. Burası ise değil. Onun için tehlike teşkil ediyordum. Yarışı Brassi değil de ben kazanırsam bazı kimseler para kaybedecekler. Bunlardan biri de sen olacaksın. Andre ile ikiniz amma kurnazmışsınız.
0: Tonio.
1: Ben de benim için geldin sandım. Aman Allah'ım, ne aptal, ne gülünç insanmışım. Rolünü iyi oynadın ama. Benden daha zeki biri de kanabilirdi.
0: Bütün bu olanlar dündü, dün. Arada neler oldu onu düşünmüyor musun?
1: Artık değeri kalmadı.
0: Seni gerçekten seviyorum Tonio. Senden önce hiç kimseyi sevmedim. İnsan nasıl sever onu bile düşünmezdim.
1: Gerçek mi yalan mı nereden bileyim ben? Artık emin olunabilecek bir şey kalmadı.
3: Tonio!
1: Yalnız bir şey var. Bir şey. O da yarışa girmek.
0: Olmaz.
1: Yarışa gireceğim. Brassi'yi de yeneceğim.
0: Ne olur inan bana.
1: İnanmıştım ya.
0: Acaba ne yapayım ki sen bana inanasın?
1: Hiçbir şey. Yarışa gireceğim. Kazanacağım. Ondan sonra çok param olduğu bir zaman belki bir yerde tekrar birbirimize rastlarız.
0: Tonio.
1: Git Angelina. Andre bekliyor.
0: Beklesin. Senin için korkuyorum.
1: Beni yalnız bırak artık, vaktim az.

Yarış başladı. Burası daha başlangıçta öne geçti. Yardımcıları Tonya'yı izliyorlar. Ne zaman öne geçmek istese önüne geçiyorlardı. Ben otomobille yanında gidiyordum. Tonya ancak yokuşun ikinci yarısında ötekilerden kurtulabildi. Ben yavaş yavaş kendisine yetiştim. Ama bana bakmıyordu bile. Tepeye var kuvvetiyle tırmanıyordu. Tepeye geldikleri zaman Brasi'ye yetişmesine bir iki saniye kalmıştı. Birdenbire sanki görünmeyen bir el tarafından itilmiş gibi dik yokuştan aşağı doğru bisikletin üzerine yaslandı. Daha ilk kaviste Brasi arkada kalmıştı. Yaptığı ya delilikti ya da umutsuzluk. Galiba umutsuzluktu. Ölüme uçtu gitti. Son bir kere daha kazanın sarısını uçurumun derinliklerinde gördüm. Ondan sonra kayboldu.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.
2: Yıllar geçse de üstünden.

geçen gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalpsin

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, formda mısınız, zihni yapınız nasıl, güzel hayaller kuruyor musunuz geleceğe ait? Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsunuz, onu kurguluyor musunuz ve o tarafa da uzanıyor musunuz? Mutlaka. Bu akşam zihin dünyamızdan ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü hayatımızın temel noktası o. Bu da tabii ki son dönemlerde hepinizin bildiği gibi biz yeni nesil yaşların da başına gelen demans türü hastalıklar, Parkinson tipi hastalıklar, sıkıcı bunlar. Bunlar için hem bilgilenmek hem sizi bilgilendirmek istiyorum. Karşımda Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız var. Gülşen Babacan Yıldız kıymetli bir profesör. Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde faal olarak işlerini sürdürüyor. Benim tabii kafamda bir takım sorular var. O suallerin cevabını alacağım. Hoş geldiniz Profesör Doktor Sayın Gülşen Babacan Yıldız.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Cengiz Bey. Sağ olun nazik davetiniz için.
1: Ah, teşekkür ederim. Nasıl davet? Öğreneceğim. Dersler alacağım sizden. Ben öğrenirken dinleyenler de öğrenecek. Asla teşekkür etmek benim görevim. Demanstan mı başlayalım? Parkinson'dan mı? Çünkü Parkinson beni son dönemlerde çok ilgilendiriyor. Arkadaşlarımı da görüyorum, elleri titremeye başladı. Bu Parkinson mudur, değil midir?
2: Her el titremesi Parkinson değildir. Mutlaka ayrıntılı muayene etmemiz gerekiyor. Hep Parkinson'a yakıştırılıyor ama başka bir şey de olabilir. İsterseniz Parkinson asıl nasıl bir hastalık,
1: evet,
2: onu anlatayım.
1: Evet, onu anlatırsanız bunun da cevabı zaten çıkacaktır içinde.
2: Evet. Şimdi beynimiz birkaç kısımdan oluşuyor. Aslında çok sayıda kısımdan oluşuyor ama bir şey öğrenirken en yüksek yer olan korteks, yani beyin kabuğuyla öğreniyoruz. Sonra onu otomatikleştiriyoruz ve onu bazal ganglia dediğimiz korteksin, yani o kabuğun altındaki yapılara gönderiyoruz. Yani ne demek istiyorum? Yürümek, bisiklete binmek, yemek yemek. Yani ilk öğrenirken düşünseniz onları çok zorlanarak yaparız ama sonra bir bakarsınız.
1: Pratik.
2: Evet, otomatiğe bağlarız ve gideriz. İşte o bazal ganglia otomatik davranışlarımızı, hareketlerimizi yapan bir yapı. Parkinson'da ne oluyor? Parkinson'da bu yapıda dopamin üreten kısım bir şekilde oradaki hücreler ölüyor ve o otomatik hareketler yavaşlamaya başlıyor. Yani daha yavaş yürüyoruz, daha yavaş sandalyeden kalkıyoruz, daha yavaş düşünüyoruz, mimiklerimiz daha yavaş oluyor.
1: Hareketler yavaşlıyor.
2: Her türlü düşünce de yavaşlıyor, hareketler de yavaşlıyor. Çünkü otomatizma bozuluyor.
1: Yani Parkinson sade ellerin titremesi değil.
2: Asla değil. Hatta 4 hastanın birinde hiç el titremesi olmayabiliyor. O yüzden o çok önemli. Konunun uzmanın birisinin buna tanı koyması lazım. Çünkü çok sık yanlış tanılar konuşuyor. Her el titremesi Parkinson değil. Nasıl her unutkanlık demans değilse her el titremesi de Parkinson değil. Evet. Yani bu, ama şöyle bir özelliği var. Aslında bu beyindeki bozulma yaklaşık 20 yıl önce başlıyor. Ve 20 yıl sonunda hastanın eli titremeye başlıyor ve hareketleri yavaşlıyor. Ya öncesi bir çok ciddi bir iceberg'in alt kısmı gibi düşünelim. Orada biz hastalığı görmüyoruz.
1: Görebilsek önleyebilir miyiz?
2: Geciktirebiliriz. Orada aslında ipuçları var. O yüzden Parkinson hasta yakınlarına mutlaka o ipuçlarının kendilerini de olup olmadığına baksınlar. En azından dediğim gibi 8 yıl, 10 yıl belli olmaz tabii, yani bu kişiye göre değişir. Bunu geciktirme şansımız var. Parkinson böyle bir hastalık. İlerleyici bir hastalık. Yani biz ne yaparsak yapalım o sinsi sinsi o 20 yıl, 25 yıl önce belki
1: Evet, bayağı o da sabırlıymış.
2: Evet, çok sabırlı.
1: Sabırlı bir hastalık.
2: İğnenin ucuyla işliyor ya. İğnenin ucuyla oradaki hücreleri öldüre öldüre öldüre belli bir şeyin üstüne gelince, eşiğin üstüne, hastanın hareketleri

0: yavaşlamaya başlıyor. Aslında Parkinson hastalığı titreme hastalığı değildir, yavaşlama hastalığıdır.
1: Çok enteresan. Evet. İlk defa böyle bir cevap alıyorum.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim. Biz halbuki sadece el titremesine.
0: Yani asıl olan yavaşlama, katılık. Hastaların bütün kasları katıdır. Yürümeleri yavaştır. Dediğim gibi oturup kalkması, konuşması, göz kırpması. Bunların hepsi yavaştır. Asıl hastalık yavaşlama hastalığı.
1: Yürüyüş falan da mı?
0: Yürüyüşü yavaşlar. Yürürken kollarını sallamaz. Yani bunlar, ben sokakta çok insan, bu insan bunda Parkinson var demişimdir yani. Sokakta görünce biz tanırız bu hastaları. Kapıdan girer hasta muayene olmak için, deriz ki bu Parkinson. Çünkü yüzleri çok maske yüzdür. Göz kırpmaları azdır, mimikleri yoktur bu hastaların.
1: Allah
0: çok erken
1: Allah.
0: Evreden itibaren böyle bir hastalık.
1: Çok ilginç.
0: Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Yani eskiden Parkinson yaşlıların hastalığı diye bilinirdi. Ama son yıllarda o kadar çok 30'lu, 40'lı yaşlarda hasta görüyoruz ki. Ya özellikle pandemiden sonra inanılmaz bir artış oldu.
1: Allah Allah. Pandemiden sonra.
0: Evet, pandemiden sonra çok ciddi bir artış oldu.
1: Aşıların bunda etkisi olabilir mi? Pandemi aşılarının.
0: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama pek çok insan yani gizli gizli Covid geçirdi yani. O virüsü kaptı. Sessiz geçirdi hastalığı. Ben hastalığın etkisi, o dönemdeki stresin etkisi. Çünkü stres hastalığın erken çıkması için çok önemli faktör. İki kişi düşünelim. Birebir aynı bunların risk faktörleri. Ama birisi çok yani stresli, stresini yönetemeyen birisi. Onda atıyorum 40'da çıkıyor. Diğerinde 60'da çıkıyor. Yani stres o kadar önemli.
1: Stres. Sizin bir yazınızı okumuşum. Demansta da stresi birinci planda
0: her
1: tutuyor.
0: Şeyde. Bütün hastalıklarda.
1: Bütün her şeyde.
0: Bütün hastalıklarda stres tamamen hastalığı kamçılıyor.
1: Evet. O zaman kendi yönetimimizi kendimiz yapıp stresten uzak yaşamak lazım.
0: Yani stres yönetimini öğrenmek lazım. Evet. Çünkü stressiz bir hayat düşünülemez ama stres,
1: ben öyle yaşıyorum. Evet.
0: Ne güzel, çok şanslısınız.
1: Ama çok ders verdim kendime, çok çalışıyorum ama bazen yine de bu kadar bilincime rağmen stres geliyor. Geldiği anda ondan gene uğraşıyorum. Yani başarılı sayabilirim kendimi.
0: Ya önemli olan uzun süreli stres olmaması. Çünkü tamamen stressiz de bir hayat düşünülemez. Öyle çalışmalar var, hayvan deneyleri, hiç stres yok. O da yaşamla bağdaşmıyor. Dozunda kısa süreli stres mutlaka önemli.
1: Bu hastalığın tedavisi var mı?
0: Bu hastalığın köklü bir tedavisi, yani radikal bir tedavisi yok.
1: Yok.
0: Kesinlikle yok. Yani trilyon dolarınız olsa bu hastalığı durdurma, geri geçirme şansınız yok. Ama ben hep şunu örnek veriyorum. Yine bunu örnek vereceğim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hastalık bir bataklıksa biz ilaçlarla sadece sivrisinekleri öldürüyoruz.
1: Sivrisinekleri?
0: Evet. Bataklığı küçülten şeyler var. Çünkü o orada duracak. Yani kişiye göre bazılarının bataklığı birden büyüyor. Hemen 8-10 yıl içinde hasta yatalak duruma gidiyor. Ama bazılarınınki 30 yıl sürüyor.
1: Parkinson'dan yatalak da mı var?
0: Tabii ki. Hastalar eninde sonunda yatalak oluyorlar.
1: Yatalak oluyorlar?
0: Evet.
1: İlk defa duyuyorum.
0: Tabii ki. Hastalığın en ileri evresinde yatalak oluyorlar. Vücutları çok katılaşıyor, hareketleri çok yavaşlıyor. Bir de hani çok yavaşladıkları için ayakları bir şeye takılıyor, düşüyorlar. İşte kalça kırıkları, yemek yerken yutkunamıyorlar çok yavaş oldukları için, aspire ediyorlar. Yani genelde Parkinson'a bağlı değil de bunlara bağlı olarak hastaları
1: peki,
0: maalesef kaybediyoruz.
1: Peki şöyle bir, şimdi soru geldi aklıma. Örneklerinde yaşadım. Parkinson hastalarına beyin ameliyatı yapıyorlar. Anot, katot sokarak kafadan, evet, evet. Elektrik verir.

0: ve yüz güldürücü ameliyatlar ama doğru hastaya ve doğru zamanda yapılması lazım. Yani hastaya tanı koydunuz, hemen ameliyat yapmamak lazım. Onun belli kriterleri var. Belli bir yaş aralığı var. Hastanın demansın olmaması gerekiyor. Beyninde başka damarsal bozuklukların olmaması gerekiyor. Bir kere tanısının mutlaka Parkinson hastalığı olması gerekiyor. Çünkü Parkinson'u taklit eden başka hastalıklar da var. Parkinson Plus dediğimiz, onların olmaması gerekiyor. Yoksa doğru zamanda doğru kişiler tarafından yapılırsa bu ameliyat hastalığı belirgin olarak geciktiriyor.
1: Ama bu hastalıkta geciktirilen sadece el titremesi.
0: Hareketler de daha rahat oluyor. O hareketlerin yavaşlaması demiştik ya bu hastalık için.
1: Evet.
0: Onlar da daha rahat oluyor. Ama sonuçta ister ilaçlar olsun, ister mideden takılan tüp olsun, isterseniz hani ciltten verilen ilaçlar olsun, ağızdan, bunların hiçbiri köklü bir çözüm değil.
1: Değil.
0: Değil. Hastalık alttan alta ilerleyecek. Tekrar tekrar söylüyorum, önemli olan o bataklığı küçültmek. Onun için de yapılacak çok şey var.
1: Peki bunu önlemenin hiçbir mi şansı yok?
0: Hastalık gelecekse gelecek ama işte siz stresliyseniz, biraz önce söylediğim gibi, çok daha erken evrede geliyor. Ama stres yönetiminiz iyi, kendinizle barışıksınız, çok düzenli spor yapıyorsunuz, sağlıklı besleniyorsunuz, o zaman, yani atıyorum, bu hastanın 60 yaşına gelmesi var, 80'de gelmesi var. Çok, yani ciddi bir kazanç orası. Ama hastalığı yavaşlatan çok şey var.
1: Peki kötüleştiren, daha da arttıran şeyler neler? Hastalığı.
0: Hep stres diyorum ama yine stres
1: Gene
0: diyeceğim.
1: stres
0: Çünkü
1: peki.
0: stres hastalığı çok kötüleştiriyor maalesef. Eğer hastanın hali hazırda diyabeti varsa, tansiyonu varsa, ne bileyim işte romatoid artrit, yani böyle eklem hastalıkları varsa, bunlar hastalığı daha da kötüleştiriyor maalesef. Ve
1: Ortalama kaç yaşından sonra çıkmaya başlıyor bu hastalık?
0: Benim 17 yaşında da hastam var Cengiz Bey.
1: Kaç?
0: 17.
1: Canım,
0: Evet.
1: gencecik.
0: Tabii 25 yaşında da hastam var, 30 yaşında da hastam var. Yani demans da öyle değil ama Parkinson'da bunlar genetik tabii. Bunların genetiklerini gösterdik biz. Ama onun dışında valla 35'ten itibaren çok sayıda hastamız var. Hiçbir şey gösteremediğimiz.
1: Doktor olmak ne kadar zor. Her şeyi biliyorsunuz, gelen hastanın durumunu biliyorsunuz ve çaresizliği biliyorsunuz.
0: Ben
1: Ve
0: öyle düşünüyorum.
1: annesiniz. Ama
0: Evet.
1: şimdi ve annesiniz, ben şimdi insani boyuttan
0: Evet.
1: bakıyorum. Ve annesiniz, bir hayatı sürdürüyorsunuz. Ve karşınıza böyle sizin gibi bir anne geliyor. Onun çocuğunda böyle bir dert var. Çok zor. Bence çok zor. Ama alışıyorsunuz galiba, değil mi, bazı
0: Ama o
1: şeylere?
0: süreçte o, hani biz biliyoruz nasıl süreceğini. Ama onlar için güvenli bir liman olmak o kadar kıymetli bir şey ki.
1: Evet, tabii.
0: Yani onların tutunacağı bir şey olmak çok kıymetli bir şey. Ben bundan çok besleniyorum, yani onlara dokunmak, hani onların tedavilerini düzenlemek, hastalık süreçlerini yavaşlatmak bana ömrüme ömür katan
1: Peki
0: şeylerden
1: o
0: biri.
1: zaman bir şey sorayım. Sayın Doktor Gülşen Babacan Yıldız, beyinle ilgilenmek nereden aklınıza geldi? Bu tutku, nörolog olmak başka bir boyut hayatın aslında.
0: Evet, üniversite yıllarımda bir kere benim doktor olmamı babam istedi, onun için doktor olmuştum. Benim gönlümde yatan her zaman mimarlıktı ama babam doktor olmamı istedi, sınava girdim, kazandım, doktor oldum. Tıp fakültesinde okurken de daha ikinci sınıfta, yani beyni okuyunca, yani muhteşem bir şey. Yani bu beyin nasıl bu davranışları çıkarıyor, bu hareketleri çıkarıyor, yani tamamen hani 8 milyar insanın hepsinin ki birebir kendine özel. Yani karaciğer nakli yapabilirsiniz, midenizi alınabilir, bağırsaklarınız olmayabilir, kalp nakli. Ama beynin en ufak bir parçası bozulsa siz olmuyorsunuz. Bizi biz yapan organımız beyin. O bana o kadar ilginç gelmişti ki, ve neredeyse 40 yıl oldu ben bunları okuyalı. Ama halen çözülemeyen çok şey var. Çözülen de tabii, açıklanan çok şey var. Çalışmalar halen hızla devam ediyor. Bu çok kıymetli. Halen ben de okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Ve hastalıklardan korunmaya, yani. Çünkü evet, ben ağırlıklı olarak tabii ki hasta görüyorum ve hastalara yardımcı oluyorum ama hasta olmak istemeyenlere de yardımcı olmak istiyorum.
1: Evet.
0: Ya çünkü dedim ya hani hastalığı geciktirmek çok kıymetli.
1: Çok kıymetli
0: ve
1: tabii.
0: Orada yapılacak çok şey var. Belki başka bir gün onunla
1: konuşabiliriz.
0: Peki hastaya
1: direkt bunu söyleyebiliyor musunuz? Yoksa yakınına mı söylüyorsunuz? Arkadaş senin durumun bu. Biz ancak

0: bunu uzatabiliriz diyebiliyor musunuz?
1: Artık sosyal medya sayesinde hastalar o kadar okumuş, şey yapmış olarak geliyorlar ki size biliyorlar. Tabii ki yani radikal tedavisi olmadığını söylüyoruz. Ama yapılacak çok şey olduğunu da söylüyoruz ve sırf bu amaçla, çünkü dedim ya, bu tedavilerin hiçbirinin köklü bir çözümü yok ama yavaşlatan şeyler var. Onlar da neler? Beslenmenin düzenlenmesi, stres yönetimi ve psikolojik olarak hani desteklemek ve fizik tedavi. Biz bu amaçla Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber Parkinson Okulu açtık. Ücretsiz. Evet, Fatih.
0: Parkinson okulu var şu.
1: Evet, Parkinson
0: Nerede?
1: Okulu. Fatih'te. Fatih Hırkayı Şerif Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde. Orada her çarşamba ücretsiz Parkinson hastaları geliyor. Önce bir diyetisyenle görüşüyor. Ölçümleri yapılıyor. Beslenme şeyleri veriyor. Ellerine listelerini veriyor. Sonra psikolog onu alıyor. Terapisini yapıyor. Sonra da fizyoterapist alıyor ve Parkinson'a özel hareketler gösteriyor. Her hafta yapıyoruz bunu. Hiçbir ücret yok dediğim gibi. Ve hastalar o kadar memnunlar ki beraber şarkı söylüyorlar, fizik tedavi yapıyorlar. Tamamen Sağlık Bakanlığı bünyesinde yaptığımız bir iş bu.
0: Bir dakika, buna saygıyla eğiliyorum. Müthiş bir şey bu.
1: Evet, hasta, o hani dedim ya, bataklık. O bataklığı küçültmek için.
0: Çok
1: Tamamen.
0: kalabalık var mı?
1: Dönem dönem çok kalabalık oluyor. Yani hep genelde 8-10 kişi her zaman orada oluyor yani mutlaka. Düzenli olarak geliyorlar. Çünkü onlar da farkındalar. Fizik tedavi yaptıkları zaman beraber. Çünkü damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Orada bir araya gelip onlar muhabbet
0: Ha,
1: etmeleri.
0: grup
1: Kişisel
0: halinde fizik tedavi mi?
1: grup halinde fizik tedavi yapılıyor. Çok hoşlarına gidiyor bu. Yani ben de çok mutlu
0: İşe
1: oluyorum.
0: yarıyor mu bu fizikte?
1: %100. %100. Yani dramatik hastalığı dediğim gibi yavaşlatan en önemli şey. Psikolojinin iyi olması ve fizik tedavi. Yani yürümek. Sadece yürüse bile çok kıymetli. Ama orada bir fizyoterapist eşliğinde bütün kas hareketleri
0: Peki,
1: yaptırılıyor.
0: o zaman sizden şunu rica edeyim. Şimdi herkes bu Hırkayı Şerif'teki yere gelemez. Şu anda bizi bütün Türkiye dinliyor. Biz orada bu hastalığın emarelerini yaşayan kişilere hayatlarını nasıl organize etsinler, pratik olarak anlatır mısınız?
1: Az ve öz yesinler. Mutlaka az yesinler. Beslenme çok az olması
0: Kilo
1: lazım.
0: olmayacak.
1: Kilo olmayacak. Kilo hastalığı kötüleştiriyor. Çünkü kilo demek diyabet demek. Diyabet hastalığın vitesini arttırıyor. Çok önemli. Az öz yesinler. İki, stresten bir şekilde uzak dursunlar. Çok önemli. Hani gerekiyorsa ondan destek alsınlar uzmandan. Üçüncüsü de her gün en aşağı 8-10 bin adım atsınlar. O kadar kıymetli ki.
0: Aslında bu
1: İnanılmaz
0: bütün
1: kıymetli.
0: hastalıklar için kıymetli.
1: Hepsi için.
0: Kalbi
1: Hepsi için
0: 8-10
1: kıymetli.
0: bin adım.
1: Evet, atma. Aa, ben yürüyemem. Önce 1000'le başla. 2000, 3000 ya. Yavaş yavaş arttır. Artık herkesin elinde internet var. Açsın. İnternette şeylerimiz var. Parkinson hastaları için özel fizik tedavi hareketleri. Oradan baksın.
0: Evet,
1: Evde onu
0: var.
1: yapsın. Ben yürüyemiyorum. Evin 5. katta inemiyorum. Aç o zaman. Evde yap. Yani tekrar tekrar söylüyorum, fizik tedavi inanılmaz faydalı. Yani spor yapmak, egzersiz yapmak çok faydalı.
0: Her türlü egzersiz
1: Her
0: uzman.
1: türlü egzersiz olur.
0: Peki, sizin bir makalenizde okumuştum. D vitamin eksikliği Parkinson hastalarında.
1: D vitamini, B vitaminleri, çünkü kullandığımız ilaçlar bu vitaminlerin eksikliklerine neden oluyor. O yüzden mutlaka bunlara baktırıp takviyelerini alsınlar mutlaka. Devletin hani karşıladığı çok sayıda vitamin var. Hiç aa işte şu vitaminler pahalı. Hayır, devlet bunları ödüyor. Ne güzel yani, çok
0: Peki,
1: şanslıyız.
0: çok ilginç bir şey var. Gene sizin makalelerinizden birinde bunu yakaladım. Tai Chi işe yarıyormuş Parkinson hastalığının tedavisinde. Öyle mi?
1: Tai Chi çok kıymetli bir spor. Ülkemizde daha yeni yeni tanıyor ama çok kıymetli bir spor. Bedenle zihni birleştiren bir spor Tai Chi. Ve bilimsel çalışmalarda da en çok Tai Chi kullanılıyor ve
0: Kökü nedir bu Tai Chi'nin kökü? Nerede gelişmiştir? Hangi ülkede
1: ya
0: geliş?
1: Uzak Doğu'da
0: Uzak
1: gelişti.
0: Doğu
1: Evet,
0: kültürü.
1: Uzak
0: Evet.
1: Doğu'da gelişti ve o kadar basit hareketler ki, ya her gün bu Tai Chi hareketlerini yapsınlar, hastalıkları yavaşlayacak.
0: Sosyal medyada
1: Evet.
0: devamlı yayınlanıyor bu hareketler.
1: Evet,
0: Çok
1: çok
0: da
1: evet.
0: basit hareketler.
1: Çok basit hareketler, hiç yorulmuyorlar ve o dedim ya, bu hastaların vücutlarında böyle bir katılık oluyor. Onu çok rahatlatıyor. Çok rahatlatıyor.
0: O zaten cep telefonlarına falan durmadan geliyor bu tai chi hareketleri.
1: Evet, evet.
0: Herkesin artık bundan faydalanması mümkün.
1: Yani sonuçta artık telefonu olmayan yok gibi.
0: Sayın Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız. Tabii ki şöyle bir soru geliyor aklıma. Bunun kalıtımsal durumu nasıl? Aileler, ona bakan kişiler, etkileri, bir yığın soru var. Bu konuda ne dersiniz?
1: Şimdi genetik olma, hani biraz önce de söyledim, çok genç hastalarımız var. Onlar da genetik şeyi bulduk zaten. Ama bu %3-5, en fazla 10. Fakat şöyle de bir şey var. Eğer sizin annenizde ya da babanızda veya birinci derece yakınızda Parkinson varsa, sizin normal popülasyona göre Parkinson olma riskiniz çok daha yüksek. 8-10 kat daha yüksek. Biraz önce de söyledim, hani hastalık 20 yıl önce başlıyor. Bu iceberg'in alt kısmı.
0: Korkunç bir.
1: Evet. Ve orada aslında bazı ipuçları var. Eğer annenizde babanızda Parkinson varsa ve bu ipuçları, şimdi birazdan o ipuçlarını da anlatacağım. Sinyaller, mesajlar gönderiyor aslında. Yani o beyindeki bozulma mesajlar gönderiyor. Ama alabilene tabii. O mesajlar neler? Eğer evet, o mesajlar varsa hastalık sizde çıkacaktır. Nedir bu mesajlar? Bir kere gece uykularında bağırma, konuşma, uykuda. Rüya görüyor ve yani normalde rüya görürken beynimiz, yani bütün kaslarımız felç olur. Sadece göz kaslarımız çalışır. Bütün kaslar felç olur. Ama bunlar da REM uyku davranış bozukluğu diyoruz. Kolları, bacakları hareket eder, çığlık atarlar. Eğer bu varsa. İki, huzursuz bacak varsa. Bu da çok önemli bir şey.
0: Bu nedir?
1: Huzursuz bacak, özellikle akşam saatlerinde bacaklarda böyle karıncalanma, uyuşma, böyle bir ağrı hisli. Yani çok yaygın bu. İnanılmaz yaygın bir hastalık. Bu varsa. Üç, kabızlık, konstipasyon dediğimiz kabızlık varsa. Dört, koku alamama varsa. Cinsel isteksizlik varsa, hipotansiyon varsa, depresyon varsa, eğer bunlar sizde varsa ve birinci derece yakınızda da Parkinson varsa, lütfen ve lütfen bir uzmana başvurun. Evet, şu anda Parkinson'unuz yok ama sizde 8-10 yıl sonra çıkabilir. O süreyi uzatmış olursunuz. 20 yıl sonra çıkar, 30 yıl sonra çıkar. O yüzden çok ama çok kıymetli bu mesajlar.
0: Bir dakika durayım.
1: Evet.
0: Sersem gibi oldum şimdi. Ne kadar evvel başlıyor?
1: Evet, çok önemli.
0: Yani uykuda yürüyenler, bağıranlar, çağıranlar.
1: Hı hı. Uykuda yürüme değil ama uykuda rüya sırasında çığlık atıyor, konuşuyor, kol bacak hareketi yapıyor.
0: Daha gencecik.
1: Gencecik, yani 30 yaşında evli, kalkıyor eşini boğazlamaya kalkıyor. Veya yataktan düşüyor veya işte dediğim gibi çığlık atıyor. Bunlar REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz bir şey.
0: Bunun sonu acı.
1: Tabii birisinde bu varsa, atıyorum babasında da Parkinson var. Ali Bey, bu semptomları var. Babasında da Parkinson var. 30 yaşında Ali Bey. 60'ta onda da çıkacaktır. O yüzden bir duracak, sakinleşecek, bir uzmana başvuracak. Babası gibi 60'ta hasta olmayacak da 80'de hasta olacak.
0: Gene yani, olacak ama.
1: Olacak. Belki de olmayacak. İyi yönetirse belki de hiç olmayacak.
0: Ha, bir umut, az da olsa bir
1: kesinlikle,
0: umut var.
1: Kesinlikle var.
0: Toparladığınız hastalarda nasıl duygular alıyorsunuz? Onlarla ilişkilerinizi insani boyuna getirelim. Bir doktor hastasına uğraşıyor. Hiç tanımadı hasta. Hastayı tanımıyor. Ne düşman, ne akraba, ne bilmem ne, ne kardeş. Emek veriyor. Ve onu toparlıyorsunuz. Bu duyguyu dinlemek isterim.
1: Bizim mesleğimizde bu tabii ama ben şey hissediyorum. Ben artık onların ailelerinden bir parça oluyorum. Ve bu olmazsa zaten sizin tedavinizi asla uygulamıyor, kabul etmiyor. Anladınız mı? Eğer siz gerçekten onun gözünün içine bakarak evet biz bu hastalığı beraber iyi yöneteceğiz, iyi gidecek.
0: Beraber yönetiliyor
1: beraber,
0: değil mi?
1: Evet. Siz ona o güveni vermezseniz zaten o tedaviyi de uygulamıyor, sizin söylediklerinizi de yapmıyor. Ben keyif alarak yapıyorum. Zaten hasta da hissediyor bunu yani.
0: Hisseder.
1: Evet, hasta hissediyor. Elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz. Bizim mesleğimizin de güzel yanı bu. Ben bundan çok besleniyorum. Yani onların o gözünün içindeki
0: çok kıymetli. Şimdi o tarafa da bakıyorum. Yani müthiş, çok kutsal bir mesleğiniz var. Çünkü herkes sizin ellerinizi tutuyor. Herkes sizin ellerinize yapışmış, doktorun eline yapışmış vaziyetteyiz. Bazen tabii

0: işçi adamlar çıkıyor o doktora. Eline yapıştığı hayatı boyunca doktora bıçağını çekiyor, yumruğunu atıyor. Keşke böyle şeyler hiç olmasa.
1: Keşke olmasa ama yani bir hastaya şifa vermek her zaman tamamen iyileştirmek değil. Ona o uzun süreçte yanında olduğunu hissettirmek. Yani ona sabırla, güvenle evet ben de buradayım, senin arkandayım demek
0: Zaten sizden
1: iyileşmenin
0: başkası
1: bir
0: yok onun
1: parçası.
0: arkası. Bir doktordan başka hiçbir şansı yok onun.
1: Evet, umarım hani onlar da bizi hani dinlerler ve
0: Ama bu ne
1: evet.
0: büyük bir mutluluk. Ben yani bir doktor gibi kendimi şimdi yorumluyorum. Eğer doktor olsaydım, hastalara şifa olan bir kişi olsaydım çok mutlu olurdum.
1: Evet, ben de çok mutluyum
0: Çok
1: zaten.
0: mutlu oluyor
1: Evet,
0: insan, değil
1: evet.
0: mi? Çok insani
1: Evet.
0: bir meslek. Çok insani bir meslek.
1: Evet.
0: Ve çok insanlarla hani iç içe zaten. Sade insani
1: Tabii
0: olmanın
1: yani.
0: ötesinde. Peki biz son olarak Parkinson için ne diyebiliriz? Ne demek istersiniz?
1: Son olarak şunu söylemek isterim. İki şey söylemek istiyorum. Bir, köklü tedavisi yok. O yüzden stres yönetimini öğrenmeniz, sağlıklı beslenmeniz ve çok çok çok çok hareket etmeniz. Bunlar hastalığınızı yavaşlatan şeyler. Mutlaka bunlar olsun hayatınızda. İkinci şey de eğer bilinçli derece yakınınızda varsa ve biraz önce bahsettiğim o mesajlarda herhangi biri varsa sizde, onları tekrar edeyim o mesajları. REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz uykuda konuşma, huzursuz bacak, kabızlık, koku alamama, bağırsak problemleri de sizde varsa mutlaka ve mutlaka bir uzmana başvurun. Bu iki konunun altını mutlaka çizmek isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Arkadaşımın eli titriyordu, merak ediyordum ne olacak diye. Meğerse Parkinson el titremesinin ötesinde bambaşka bir şeymiş. İnsanın bütün vücuduna, beynine hakim olan bir hastalık olduğunu öğreniyorum. İlk defa öğreniyorum bunu. Biz sadece Parkinson'un böyle ellerin titremesi olarak görüntüde
1: Evet.
0: onu yorumlardık ama demek ki bambaşka bir şey ve çok köklü bir iş bu beyin işi. Sayın Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız, teşekkür ediyorum sadece. Bir kere bilgilendim. Bilgilendirdik de sayenizde bizi dinleyenleri bilgilendirdik. Ne mutlu ki varsınız ve insanlığının hizmetindesiniz. Bundan daha güzel bir şey yok. Ben de bu güzel insanı burada ağırlamaktan mutluyum. Sağ olun, var olun. Bir programın daha sonuna geldik. Sayın Profesör Doktor Gülüşen Babacan Yıldız'a ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: Ben de çok teşekkür ederim hastalara ve hasta yakınlarına ulaşma fırsatı verdiğiniz için.
0: Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Teknik yapımda Zahide Avrel ve program yapımcımız Özlem Demirlen beraber hepinize sağlıklı, güzel, doktorlara itaatkar, onların sözünü dinleyen, doktorlara el kaldırmayan insanlar olmanızı temenni ederek hepinize güzel günler yolluyoruz. Yolunuz açık olsun.
2: Hayat akıp giderken

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.

Herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programındayız. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Kariyer Atlası programında hayatınıza, işinize ve gönlünüze hitap etmeye çalışacağız. Bugün size sadece bu programda konuşmak istemiyorum. Biraz da her program olduğu gibi bu programda da düşünmeye sizi sevk etmek istiyorum. Hatta küçük uygulamalar yaparak hayatımıza katkı sağlayacak önemli bir konuyu sizlerle konuşmaya çalışacağım. Zor zamanlarda insanın nasıl dayanıklı kalacağını, ümidini ve umudunu kaybetmemesi nasıl mümkün, onu konuşacağız birlikte. Çünkü bazı programlar bilgi verir, bazıları insanın içine dokunur. Bugün biraz ikincisini yapmak istiyorum Kariyer Atlası programında. Şimdi eğer araç kullanmıyorsanız, müsaitseniz şöyle küçük bir nefes alın. Derin bir nefes ve kendinize şu soruyu sorun. Ben son zamanlarda gerçekten neyin yükünü taşıyorum? Bakın dikkat edin, insan bazen olaylardan değil, taşıdığı yüklerden yoruluyor. Sırtına almış olduğu yüklerden yoruluyor. Biriken cümlelerden, biriken duygulardan, söylenemeyenlerden, ertelenenlerden, sürekli güçlü görünmeye çalışmaktan yoruluyor. Ve bazen insanın ihtiyacı olan şey büyük çözümler değil, hayatının tümünü mutlu hale getirmeye çalışmak, hayatının tümünü huzurlu hale getirmeye çalışmak değil. Evet, yoruldum diyebilmektir. Bu cümle zayıflık değil çünkü. İnsanlar yorulabilir, bazen tükendiğini hissedebilir, tükendiğini hatta itiraf etmesi gerekebilir. Bu önemli bir farkındalık. Psikolojide çok kullanılan küçük bir uygulama anlatacağım. Buna kontrol çemberi çalışması deniyor. Kendi kendinize bir kağıdı ikiye bölün. Eğer şu anda bir masadaysanız veya bir elinizde kağıt varsa bunu yaparsanız muhteşem olur. Bir tarafına şunu yazın: kontrol edebildiklerim, hayatın içerisinde dokunup da değiştirebildiklerim. Diğer tarafa da kontrol edemediklerim. Sonra yaşadığınız problemleri düşünün. Hayatın içerisinde sırtınıza yüklenmiş olan yükleri düşünün. Mesela iş hayatı ya da ekonomi, insanların size davranışı, geçmişte yaşananlar. Aslında bunları böyle dört kategoride toparlayabiliriz. İnsanın ekonomik ve politik nedenlerden ötürü sırtına yüklenmiş olduğu yükler. Nedir bunlar? Savaşa girme riski, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar. Bunlar dünyanın her yerinde her insanın yaşayabildiği ve yaşayabileceği şeyler. Ya da aileden kaynaklı olan unsurları düşünelim. Yakın akrabalarla kurduğumuz diyaloglar, sorunlar, komşularımıza yaşadığımız problemler, çekirdek ailede yaşanan sorunlar. Bunun dışında neler olabilir? Kariyer hayatımızla ve iş hayatımızla ilgili yaşadığımız sorunları düşünelim. İnsanlar arası ilişkilerde yaşadığımız sorunlar, insanların adaletsizlikleri, toplumda yaşanan problemler, her akşam haberlerde seyrettiğimiz pek çok sorun. Şimdi bunu dürüstçe ayırın. Bu kağıdı ikiye bölmüştük. Bir tarafta kontrol edebildiklerim, diğer tarafta kontrol edemediklerim yazıyordum. Dürüstçe ayırın bütün konuları. Tek tek yazın. Çünkü insanın enerjisinin büyük kısmı çoğu zaman kontrol edemediği şeylere gidiyor. Ve hatta beynimiz kontrol edemediğimiz şeyleri sanki kontrol ediyormuşuz gibi davranıyor. Bu inanılmaz yorucu bir şey. Bakın, hava durumunu kontrol edemezsiniz ama yanınıza şemsiye alabilirsiniz. Geçmişi değiştiremezsiniz ama geçmişin sizi yönetme biçimini değiştirebilirsiniz. Geçmişin sizin üzerinizde bırakmış olduğu etkiyi, stres faktörünü yönetebilirsiniz. İnsanları değiştiremezsiniz ama sınırlarınızı değiştirebilirsiniz. Onlarla aranıza koymuş olduğunuz mesafeyi değiştirebilirsiniz. İşte umut biraz burada başlıyor aslında. Değiştirebildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz şeylere daha fazla odaklanmamızda. İnsan kendi etki alanını yeniden fark ettiğinde başlıyor umut. Size başka bir küçük uygulama daha yapmak istiyorum. Şimdi zihninizden son bir yılı geçirin. Geçirdiğimiz son bir yılı bir düşünelim hep beraber. Ve kendinize şu soruyu sorun. Ben bugüne kadar hangi zor şeyleri atlattım? Bunların hangisini hallettim? Bakın, insan çok ilginç bir varlık. Acıları unutmuyor ama güçlerini unutuyor. Yaşamış olduğu sıkıntıları, mutsuzlukları unutmuyor. Ama
onları çözerken ortaya koymuş olduğu gücünü, dayanıklılığını, problem çözme becerisini unutuyor. Halbuki bugün yaşadığınız birçok şeyi geçmişteki dayanıklılığınız sayesinde taşıyabiliyorsunuz. Problem çözme, bir strese yaklaşım biçiminizle, insanlarla kurmuş olduğunuz diyaloglarla çözüm sağlıyorsunuz. Belki bir dönem işsiz kaldınız, belki ciddi bir hastalık yaşadınız, aileden birini kaybettiniz ya da ailenizle yaşamış olduğunuz çeşitli problemleriniz var. Belki çok kırıldınız. Ama bakın hala buradasınız. Hala devam ediyor hayat. Bu küçümsenecek bir şey değil. Bazen insanın kendine şunu hatırlatması lazım. Ben daha önce de zor zamanlardan geçtim ve çıktım. Geçtiğimiz kışı da atlattım, şimdi bahardayım. Ya da hala bahara doğru yürümekteyim. Şimdi biraz iş hayatına gelelim. İş hayatında yaşadığımız şeyleri düşünelim. Çünkü özellikle son yıllarda iş dünyasında görünmeyen bir yorgunluk var ve bu giderek büyüyor. Eskiden insanlar fiziksel olarak yorulurdu. Şimdi duygusal ve zihinsel olarak yoruluyorlar. Sürekli ulaşılabilir olmak, sürekli performans göstermek, sürekli güçlü görünmek, sürekli iyiymiş gibi görünmek, sürekli mutluymuş gibi görünmek, sürekli yetişmeye çalışmak ve en tehlikelisi aslında insanların dinlenirken bile suçluluk hissetmesi. Bakın bu çok önemli. Artık bazı insanlar oturduğunda bile rahatlayamıyor. Yani tatildesiniz, oturuyorsunuz, bir ağacın dibindesiniz, bir kuş cıvıltısını dinliyorsunuz ama dinleyemiyorsunuz. Çünkü zihniniz hala çalışıyor. Telefon elinizde, mailler aklınızda, toplantılar kafanızda ve beden koltukta olsa bile, o ağacın altında oturuyor olsanız bile zihin hala koşuyor. Hala. İşte modern çağın yorgunluğu biraz böyle bir şey. Aslında fiziksel olarak durduğumuz halde zihnimizin durmaması. Burada çok kritik bir beceri var. Duygusal dayanıklılık. Bu şu demek değil, hiç üzülmemek, hiç kırılmamak, hiç yorulmamak, hiç endişelenmemek, hiç kaygılanmamak, hiç strese girmemek. Duygusal dayanıklılık dediğimiz sürekli mutlu görünmeye çalışmak değil, sürekli yüzümüzün gülmesi değil. Duygusal dayanıklılık düştükten sonra yeniden ayağa kalkabilme kapasitesi aslında. Küçük bir uygulama yapalım. Bugün bolca uygulama koydum programa. Bu akşam mümkünse telefonunuzu bir kenara bırakın. Ve sadece 10 dakika boyunca sessizce oturun. Böyle hiçbir şey yapmadan. Sessizce. Müzik yok, video yok, bildirim yok. Sadece kendiniz. Ne kadar zor değil mi ya? Bu şu an söylerken bile eminim zihninizin içinde ya bu 10 dakika ben ne yapacağım? 10 dakika çok uzun. Bunu 5 dakika mı yapsak? İlk başta zor gelebilir bakın. Çünkü modern insan sessizliğe alışkın değil artık. Biz böyle sessizlikte durduğumuz zaman sıkılmaya başlıyoruz. Hiçbir şey yapmadan, elimizde herhangi bir şey olmadan duramıyoruz. Kaçınız yatağa gittiğinde yorganı kafasına çekip uyumayı bekliyor? Hiçbir şey yapmadan. Eskiden ben hatırlıyorum, gerçekten de yatağa yattığım zaman bir sağıma dönerdim, bir soluma dönerdim, biraz tavana bakardım. Biraz başka şeyler düşünürdüm ve kendiliğinden uyur giderdim. Artık gerçekten de bir şeyler düşünmekten, hemen kalkıp bir şeyler yiyip içmekten, aman şurada biraz bir şeyler seyrederek uyuyayım demekten ötürü sessiz kalmayı, uyumaya hazırlandığımız zaman bile unuttuk. Uyandığınızda ilk ne yapıyorsunuz bir düşünsenize. İlk yaptığınız şey telefona sarılmak değil mi? Şöyle uyanıp tavana bakıp sessizce böyle bir 2-3 dakika uyanmayı beklemek. Gerçekten çoğumuz bunu özlüyoruz değil mi? Şu an söylerken bile özlediğinizi düşünüyorum. İlk başta bunlar zor gelebilir. Ama bazen insanın zihni ancak sessizlikte kendini toparlayabiliyor. Bunu unutmayın. Bazen cevaplar gürültünün içinde değildir. Sakinliğin içindedir. Bazen kendimizi meşgul ettiğimiz zaman sanki mutlu olacakmışız gibi düşünüyoruz ama meşgul etmediğimizde de mutluluk vardır. Sakin kaldığımızda, hiçbir şey yapmadığımızda da mutluluk

vardır. Başka bir mesele de şu, kıyas yapmak. Özellikle sosyal medya çağında insanlar kendi hayatlarının perde arkasını başkalarının vitriniyle karşılaştırıyor. Kendi hayatlarını başkasının hayatıyla karşılaştırıyor. Kendi mutluluklarını başkalarının mutluluklarıyla, kendi varlıklarını başkalarının varlıklarıyla kıyaslayarak ancak bir sonuca ulaşıyor. Bir bakıyorsunuz herkes başarılı, herkes mutlu, herkes çok iyi bir durumda. İnsan kendi hayatını yetersiz hissetmeye başlıyor. Sosyal medyada görmüş olduğunuz pek çok kişi iyi gezdikleri yerlerde, iyi yedikleri yemeklerle, iyi bir aile ortamında, iyi arkadaşlarla, iyi giysilerle, iyi kariyerlerle öyle bir resim veriyorlar ki insan kendini ister istemez etrafına bakarak yetersiz hissediyor. Ben de böyle giyinebilirdim, bu arabadan bende de olabilirdi, buraya neden ben de gitmedim, ailem böyle mutlu olabilirdi, çok yalnızım, benim evim böyle değil, evin duvarlarına, perdesine, koltuğuna bak, adamın hayatına bak. İnsan kendini ister istemez karşılaştırıyor. Kadının güzelliğine bak, adamın yakışıklılığına, kollarının kasına bak. Şu kariyere bakar mısın, nasıl yerlerde çalışıyor insanlar? Bakın bu kıyas çok iyi bir şey değil. Sosyal medya çoğu zaman hayatın fragmanıdır. Filmin ta kendisi değil. Hani bazen böyle filmi, fragmanı seyrederiz, deriz ki vay be ne filmmiş ama deriz. Oysa 1,5 saatlik filmin içerisinde sadece 4 ya da 6 sahneyi çekip, onların en iyi görüntülerini çekip, en iyi efektlerle sunmuş olmaları filmin kendisini göstermez. Çoğu iyi fragmanın filmi çok kötüdür. Ve sosyal medya insanın hayatındaki en kıymetli, en iyi görünebilecek olan vitrin alanlarını ortaya çıkarır. Filmin ta kendisi değildir. Kimse geceleri ağladığı anı paylaşmaz. Kimse stresten patladığı anları paylaşmaz. Kimse korkularını tam göstermez. Hiç kimse gerçekten gerilim yaşadığı, borçların içerisinde boğulduğu ya da insanlarla arasının bozulduğu anları sosyal medyada göstermek istemez. Kimse dağılmış halini yayınlamaz. Hiç kimse insanlar hakkında yapmış olduğu şikayetler sonrasındaki durumunu yayınlamak istemez. Ama bazı uzmanlar, bazı analistler o kahkahaların arkasında nasıl bir dünya olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden başkasının görünen hayatıyla kendi gerçek hayatınızı kıyaslamayın. O hayatlar sadece görünen taraf. Sadece kameranın, telefonun kamerasıyla görünen, sadece o kadrajın içine girmiş olan yer. O anda, 90 saniyede gösterilen şey. Kamera kapandıktan sonra arkada olanları bilmiyoruz. Ve bizim hayatımızda sadece 90 saniyeyle kıyaslanabilecek kadar kısa değil. Şimdi çok önemli bir yere geliyoruz. Umut etmek. Umut sadece sabretmek, umut sadece bir şey beklemek değildir. Umut hareket etmektir. Bakın umut hareket etmektir. Zihinsel bir aktivasyon vardır. Küçük de olsa adım atmak vardır. Çünkü hareket eden insanın zihni de değişmeye başlıyor. Ümitli olan biri, umut eden birinin zihninin içerisinde pozitif bir eylem vardır. Pozitif bir hareket vardır. Bugün canınız hiç istemese bile küçük bir yürüyüş yapabilirsiniz. Hiç istemese bile. Bir arkadaşınızı arayın. Kitabın bir sayfasını okuyun. Odanızı toplayın. Küçük hareketler. Bakın bu küçük hareketleri küçümsemeyin. Hep sonuna konmuş o küçük hareketten sonra odanızı topladınız mı? Hemen bir kahve alın. Bir kitap sayfası okuyun. Bitti mi? Hemen arkasından bir arkadaşınızı arayın. Bitti mi? Sevdiğiniz bir insana bir mesaj atın. Bitti mi? Dışarı çıkın, hemen bir 20 dakika, 30 dakika bir yürüyüş yapın. O da bitti mi? Hayvanlara yem verin, onlarla konuşun, bir mezarlık ziyareti yapın. Hayatın kıymetini anlayabileceğiniz yerleri gezin. Hastaneleri ziyaret edin. Bakın, her hareket yeni bir umudun kapısını açar. Büyük dönüşümler böyle küçük ritimlerle ancak mümkün oluyor.
İnsan tek başına bir koltuğa gömülüp saatlerce telefonda kalmasıyla umut yükselmiyor, umut artmıyor. Umut, insanlarla kurmuş olduğunuz diyaloglarla, hayatla kurmuş olduğunuz temaslarla, şehirle kurmuş olduğunuz diyaloglarla, sokaklarla kurmuş olduğunuz temaslarla, bir tarihi esere bakarak gönlünüzün coşmasıyla ortaya çıkar. Dışarı çıkmakla umut gerçekleşir. Seyahat etmekle umut gerçekleşir. Bu küçük ritimler birikir, birikir, birikir. Sonunda da gerçekten hayatın içerisinde yaşayan birisine dönüşmeye başlarsınız. İnsan hayatında bazı dönemler vardır. İnsan kendini bir şeylere sürekli gecikmiş hisseder.

Çok geç açar. Bazı meyve ağaçları çok geç verir. Çok kısa süre verir. Ama çok lezzetli verir. Geç açan çiçek değersiz değildir. Geç meyve veren ağaç değersiz değildir. Sadece zamanı farklıdır. Biz insanlar da böyle. Her birimizin bu hayattaki temposu, bu hayattaki beklentileri, bu hayatta bize verilen nimetler birbirlerinden oldukça farklı. Bunu unutmayalım. İnsan hayatındaki bu farklılıkları kabul etme hali aslında kişiyi hayatın içinde mutlu kılıyor. Hayatta yaşamış olduğunuz zorluklara karşı sergilemiş olduğunuz tolerans sizi huzurlu kılar. Bunları kabul sizi huzurlu kılar. Hani o programın en başında kağıdı ikiye bölüp de kabul edebildiklerim ve kontrol edebildiklerim, kontrol edemediklerim diye ayırmıştık ya. O kontrol edemediklerinizin tümüne bakın. Sizin dışınızda gerçekleşen şeyler. Ve programın tümünde aslında konuştuğumuz kıyaslar, hayattaki beklentilerimizin karşılanmaması, hareketsizlik, umutsuzluk, zor zamanlarda içine düşmüş olduğumuz kendimizle ilgili ön yargılarımız, bütün bunların hepsine baktığımızda aslında şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bizler kontrol edemediğimiz şeylere özeniyor, kontrol edemediğimiz ve değiştiremeyeceğimiz şeyler için üzülüyoruz. Bu sizce mantıklı mı? Hayatta kontrol edemediğimiz çok şeyin bizi etkilediği doğru. Fakat onlara nasıl tepki vereceğimizi de biz kendimiz seçiyoruz. Bugün programın böyle sonuna doğru yaklaşırken sizden isteyeceğim başka şeyler de var. Program bittikten sonra kağıda şöyle bir cümle yazmanızı istiyorum. Telefonunuza da yazabilirsiniz elbette. Şu an hayatımda hala iyi olan şeyler neler? Bakın, bu soruyu eğitimlerimde, koçluklarımda sık sık sorarım. Hatta yazmalarını isterim insanlara, böyle maddeler halinde yazmalarını isterim. İnanın 5 şeyden fazla yazamıyor insanlar. Sizinle biraz gelin, iddialaşalım. Telefonunuza şu an hayatımda hala iyi olan şeyler neler, hala iyi olan şeyler neler diye not yazın ve altına 5 tane şey yazın. Hadi deneyelim. Bakalım o 5 şeyi yazabiliyor musunuz? Program bittikten sonra da yapabilirsiniz, şimdi de yapabilirsiniz. Şu an hayatımda hala iyi olan şeyler neler? Bakın, zihnimiz hayatta kalmak için tasarlandığı için otomatik olarak probleme odaklanıyor. Hayatınızda kötü giden şeyleri yazın desem, maddeler halinde o kadar çok şey yazarsınız ki, çünkü zihnimiz hayatta kalmak istiyor ya, hani riskin karşısında bir pozisyon almak istiyor ve hayatta kalmak istiyor, o yüzden negatife daha çok odaklanıyor. Fakat hayatımda hala iyi olan şeyler neler dediğimde, zihnim onları bulmakta güçlük çekiyor. Otomatik olarak gidip pozitif şeyleri tespit edemiyor. Şükür duygusu zihnin dengesini yeniden kurar. Bir insan hayatında iyi olan şeyleri tespit edip onları eğer hızlıca otomatik bir şekilde yazabiliyorsa, dile getirebiliyorsa zihnin dengesini kurmaya başlar. Belki sağlığınız, belki annenizin sesi, belki çocuğunuz, yürüyebiliyor olmanız, kollarınızı çalıştırabiliyor olmanız, görebiliyor olmanız, duyabiliyor olmanız, hala hayal kurabiliyor olmanız, bazılarımızın bu nimetlerden, bu iyi olan şeylerden bazıları belki yok ama olanlara daha fazla odaklanmalıyız. İnsan sahip olduklarını ancak kaybetme korkusu yaşayınca fark eder. Ve biz çoğu zaman sahip olduğumuz iyi şeylerin ancak kaybettiğimizde farkına varıyoruz. Şükür duygunuzu artırmak için bu çalışmayı hemen yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu an hayatımda hala iyi olan şeyler neler? Şöyle maddeler halinde 5 tane yazın. Yazabildiniz mi? Şahane. Size yeni ödev, 5 tane daha yazın. İkinci 5'i yazmakta zorlanacağınızı düşünüyorum. Yazabildiniz mi? Hani dakikalar geçti, yazabildiniz bir şekilde. Dediniz ki işte paramın olması, sağlığımın olması, babamın hala yaşıyor olması, bir aileye sahip olmak gibi bir şeyler yazdınız diyelim. Bir 5 tane daha yazın.

0: Onu da yazabildiniz mi? Bir 5 tane daha yazın. Böyle böyle 40, 50, 60, 100'e kadar beşliklerinizi doldurmaya devam edin. Her gün. Hepsini aynı anda yapmanıza gerek yok. Bugün 5 tanesini yazın. Yarın hala iyi olan ve şükrettiğim şeyler listesine yeni bir 5 tane daha ekleyin. Sonraki gün yeni bir 5 tane daha ekleyin. Ve sonraki gün göreceksiniz, artık siz onar onar yazmaya başlayacaksınız. İlk başta 5 taneyi dolduramayan siz, artık bir hafta sonra hayatınızdaki en ince detaylardaki iyi şeyleri görmeye başlayacaksınız. İnsan zihni ne zaman pozitifi otomatik olarak bulmaya başlarsa, şükür duygusu zihnin dengesini o şekilde yeniden kurar. Ve zihnin dengesi pozitife odaklanmaya başladığı zaman umut etmeye, ümidimizi artırmaya başlarız. Hayat bazen insanı yavaşlatabilir. Bu her zaman gerilediğiniz anlamına gelmez. O bazen yavaşlamalarımız, negatif giden şeyler dağılmamak için gerekli, güçlü olmak için gerekli. Bazen durmak yeniden yön bulmak içindir. Bazen durmak hızın kontrolü için gereklidir. Daha fazla hızlanabilmek içindir. Ve bazen en güçlü insanlar hiç düşmeyenler değildir. Düştükten sonra yeniden ayağa kalkabilenler. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Haftası'nda bu hafta hayatın zor dönemlerinde umudu nasıl koruyabileceğimizi konuştuk. Belki bugün ihtiyacınız olan şey bütün hayatı çözmek değildir. Belki de sadece bir sonraki adıma inanabilmektir. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazartesi günü Kariyer Haftası programında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde yüz milyonların umudu haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti istişare toplantısının kapanışında konuştu. Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurguladı. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşları ile ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2235. yılını kutluyor. Ankara'daki törende Orgeneral